bir dinden ayırmak istiyorsun. Böyle bir şeyi biz hiçbir zaman düşünmeyiz, gerçekleştirmeyiz ve biz seni dalalette görüyoruz. Allah Teala onun için diyor ki Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ard arda gönderdik. Arası kesilmeksizin gönderdik. Yani bütün kavimlerde her an Resuller var oldu diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimlere gönderdiğimiz Resulleri inkar ettiler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hiç istisna olmamış. Bütün kavimler Resullerini inkar etmişler. Bugün de aynı şey söz konusudur. Bugün de dünyadaki bütün ülkelerde şu anda hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün ülkelerdeki insanların arasında şu anda da Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Onların dilleriyle onlara hitap eden bir Resul. Ama şu anda da hepsi reddedilmiş durumdalar. İnkar edilmiş durumdalar. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu inkar konusunda, yani insanları putlara tapmaktan men eden bu insanlar için diyor ki biz bütün kavimlere Resul gönderdik ve ard arda gönderdik. İsrail kavmine hitap ediyor. Sizin hoşunuza gitmeyen şeyler, nefsinize dokunan şeyler söyledikleri için bir kısmını inkar ettiniz. Bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şirk müessesesi insanları hep batağa götürmüştür. Risalet müessesesi insanları şirkten kurtaran temel faktördür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözüne bakalım beraberce ne diyor? Benim tebaam için diyor, benim ümmetim için açık şirk hiçbir zaman söz konusu olamaz diyor. Ama gizli şirkten korkarım buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, acaba gizli şirk nedir? Nasıl bir şeydir? Bu konuda bize ışık tutan ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Habibim, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzere, ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalete bırakmıştır. İlimleri faydasız ilim olmasaydı, Allah Teala onları dalalete bırakmayacaktı. Eğer ilimleri faydalı ilimse, Allah'ın ilmi ise, o zaman şirk doğmaları da mümkün değildi. Hangi şirkten bahsediyoruz? Gizli şirkten bahsediyoruz.
Allah Teala onlar diyor hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edindiler. Allah, Allah olarak mevcut ama onlar başka bir ilah daha edindiler. Nefsleri diyor Allah Teala. Ne demek bu? Allah Teala Rab'dır. İlahtır, kainatın tek ilahıdır ve emirler vermiştir ve yasaklar koymuştur. Bu emirleri ve yasakları ne zaman çiğnerse insanoğlu, o zaman Allah'ı emir ve kumanda mevkiinden indirmiş oluyor. Çünkü Allah'ın emrini yapmıyor. Eğer Allah'ın emrini gerçekleştirseydi veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekten kendini men edebilseydi, o zaman Rab mevkiinde, ilah mevkiinde Allah olacaktı. Ama Allah'ın emrini dinlemiyor ve nefsinin emrini dinliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrini dinlerse, onu dinlediği an Allah'ı Rab mevkiinden, Allah mevkiinden, ilah mevkiinden indirmiştir. Onun yerine nefsinin hangi afetine tabi olduysa o afeti onun yerine koymuştur. Ve o afete itaat etmiştir. Ve o emrin yapılmaması noktasında, o yasağın çiğnenmesi konusunda nefsini, nefsinin afetlerini, hevasını kendisine ilah edinmiştir. Orada Allah da ilah olarak var olduğuna göre ikinci bir ilah Allah'tan daha üstün olarak emir ve kumanda mevkiini işgal etmiştir. O kişiye göre o sırada o üstün. Allah'ın emri hiçe sayılıyor, nefsin talebi uygulanıyor. Bunu yaptıran aslında şeytandır. Nefslerini ilah edinenler kimlerse, onlar elbette nefslerini ilah edindiklerine göre ikinci bir ilah ortaya çıkarmışlar demektir. İşte bu ikinci ilah nefslerinin afetleridir. Böyle bir noktada bu insanlar

şirke düşmüşlerdir. Bu bir gizli şirktir. Onları diyor Allah-u Teala ilim üzere dalalette bıraktı. Devam ediyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Semmi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Basar isimli görme hastalarının üzerine de gışavet adlı bir perde koyduk diyor Allah-u Teala. Gizli şirkte olan bütün insanların durumu böyledir. Gözlerinde görme hastalarının üzerinde gışavet vardır. Aynı zamanda gözlerinde de hicab-ı mestura vardır, gizli bir perde. Gışavet de örtü demek. Ama dikkat edin, birisi görme hastasına bir engel, öteki bizatihi göz adı verilen uzva engel. Göz adı verilen uzva engel olan hicab-ı mestura, görme hastasına engel olansa gışavet. Kulaklara engel olan vakra, işitme hastasına engel olan mühür. Kalpteki idrak hastasına, kalpteki kalbin idrakine, kalbin idrak etmesine mani olan ekinnet, ama kalbin idrak etme hastasına mani olan mühür. Öyleyse bu şirk içindeki insanların, gizli şirkteki insanların müşterek özelliği gözlerinin kör oluşu, kulaklarının sağır oluşu, dilsiz oluşları ve idrakten, fıkıhtan aciz oluşları. Bütün gizli şirkteki insanlar için aynı şey söz konusu. Öyleyse dinin temel dizaynına beraberce bakalım. Allah Teala İslam dini diyor, Hanif dinidir diyor. Hanif dininin muhtevasına bakıyoruz. Ne görüyoruz? İslam dini, Hanif dini, bir, tek Allah'a inanmaktır. Demek ki, ikinci bir ilahı asla devreye almak söz konusu değildir. İkinci özelliği, Allah yolunda parçalara ayrılmamış tek bir toplum oluşturmaktır. İkinci özellik, ve üçüncü özellik Allah'a teslim olmaktır. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah'a teslim demektir. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi. Peki şirkteki bir insan, gizli şirkin sahibi olan bir insan yapabilir mi bunları? Asla yapamaz. Gizli şirkin sahibi olan insan niçin şirktedir? Mürşidine ulaşmadığı için şirktedir. İrşad makamına ulaşmadığı için. Neden? Allah Teala söylüyor, dalalette diyor. Şimdi şirk içindeki kişinin nefsini kendisine ilah edinen kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Demin bahsettiğimiz Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Heva ile alakalı olan ama dalalette olan bir insan hangi ayette bir
işaret bulmuş. Hangi ayetle Allah Teala bizi bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Anlattığı ayet Kasas 50. Diyor ki orada, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır.

senin davetin dediği ne Allah'ta? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gelin bana tabi olun ki sizi irşada ulaştırayım. Sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmiyor insanlar. İcabet etmiyorlarsa Allah Teala diyor ki onlar sana tabi olmayan o insanlar, onlar kendi hevalarına tabi oluyorlar. Yani hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah ediniyorlar. Onun emirlerine, hevalarının, nefslerinin afetlerinin emirlerine itaat ediyorlar. Şimdi ayetin devamına bakalım. Diyor ki Allah Teala kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa işte onlar dalalette olanlardır. Onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse kim bu dalaletteki insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Hevalarına tabi olanların hepsi Allah Teala tarafından dalalette müteala ediliyor. Ve Câsiye 23 şirk açısından bakıyor olaya ve bakıyoruz ki insanlar, hevalarına tabi olanlar aslında hevalarını kendilerine ilah edinenler. İşte gizli şirk burada başlıyor. Şeytanın sultası, şeytanın insana olan hakimiyeti burada devreye giriyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hevasının mutlaka emrindedir. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala onu şirkte tutacak olan unsurları birer birer temizleyecek ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda gizli şirkten kişi mutlaka kurtulur. Safhalara beraberce bakalım. Kişi birinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor, olayları yaşıyor. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor, olayları yaşıyor. Üçüncü basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen sadece bulunacağı için bu kişi hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamıyor. Çıkamazsa ebediyen gizli şirkte kalacaktır, küfürde kalacaktır, dalalette kalacaktır. Öyleyse talalette olanlar, gizli şirkte olanlardır mürşitlerine tabi olmadıkları için, kendi hevalarına tabi oldukları için, hevalarına tabi oldukları her noktada şeytan onlara yol göstermiştir ve şeytan onları yönlendirmiştir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bütün insanların nefsi %100 afetlerle doludur. Nefslerin kalbi %100 afetlerle doludur. Tam 19 tane afet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, nefret, düşmanlık vesaire. Bu iptiralar nefsin kalbini %100 doldurur. Ve nefsin kalbinde bu noktada küfür kelimesi var. Karanlıkları, nefsin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. O karanlıkları kalpte tutan afetler. Ve bu afetlerin hepsi Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik olarak yaratılmışlardır Allah Teala tarafından. Hangi afet kendisiyle alakalı olan Allah'ın hangi emri varsa onu yapmamaya yönelik olarak yaratılmıştır. Yetmez, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek talebine sahiptir nefsin afetleri. Bu standartta yaratılmıştır. Yani Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek ister nefsin bütün afetleri. Allah neyi emrettiyse onu da asla yapmak istemez. Nefsin afetlerinin yapısı bu. Şeytanın dileğine Allah neyi emretmişse
onu yaptırmamak, Allah neyi yasak ettiyse onu da yaptırmak. Öyleyse nefsin afetleriyle, afetlerinin talepleriyle şeytanın talepleri birbirine tamamen uygun, ikisi de aynı. Bu sebeple şeytan insan üzerinde bir sultan gücü olmadığı halde, var mı sultan gücü iblisin? Yok. Kendisi diyor ki, bir defa Allah-u Teala diyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün öteki fırkalar şeytana kul oldular. 21. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala, oysa ki diyor şeytanın onların üzerinde bir sultanlığı yoktu diyor. Bir emretme gücü yoktu. Peki şeytan ne yaptı? Yaptığı şey son derece basit. Zaten nefsin afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Neden? Nefs Allah'ın yasak ettiği her fiili işlemeyi istiyor. Şeytanın da istediği o. Onları onu işletmek. Allah neyi yasak, Allah neyi emretmişse onları da yapmamak istiyor. Şeytan da onu istiyor. Onları yaptırmak istiyor. Öyleyse zaten buna teşne olan, hedefi bu olan nefsin afetleri şeytandan aldığı teşvikle daha bir gönülden Allah'ın yasak fiillerini işliyorlar, emrettiklerini de gerçekleştirmiyorlar. Şeytanın sultası olduklarından değil, olduğu için değil. Ama onlar zaten yapı olarak bunu gerçekleştirmek üzere yaratıldıkları için. Onun için Allah Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik diyor. Yani nefsler aslında yola girseler ahsen olacaklar. Allah'a ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini teslim eden insanlar olacaklar. Ama olmuyorlar. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisindeki muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Nefs zaten Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik, yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik. Yapısı bu. Şeytan da ona yol gösteriyor, teşvik ediyor sadece ve bütün dediklerini yaptırıyor. Öyleyse nefsinin emrinde olan insanlar sadece nefsin emrinde değillerdir. Onlar şeytanın da emrindedirler ve bunun farkında bile değillerdir. Konunun gerçeği bu. Öyleyse gizli şirkte olan herkes aslında Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın emirlerini yerine getirenlerdir. Ve şeytan onlara dost olmuştur. Peki ne olur böyle insanlar? Bakınız Bakara suresinin 257. ayeti ne diyor? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute يُهْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah amene olanların dostudur. Allah'a ulaşma dileyenlerin onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlar da var ya, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur. O tağut da onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse şirkte olan herkes için mutlaka kayıplar söz konusu, mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getirmemek söz konusu, mutlaka yasak edilen fiilleri işlemek söz konusu. İşte böyle bir noktada nefsin bu taleplerine karşı çıkan ruhtur ve iradedir.
Öyleyse kimler gizli şirkteler? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Oysa ki birçok din adamı mürşitlerine tabi olanların mürşidi ilah edindiklerini ve bu sebeple şirke düştüklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan bu kadar habersiz insanlar olabilir mi demeyin. Bunlar var, hayattalar ve televizyonları parsellemişler ve oradan bol bol ahkam kesiyorlar. Söyledikleri de Kur'an-ı Kerim'e uygunmuş ya da değilmiş, kimse onların farkında değil, onları dinliyorlar. İşte böyle bir ortamda insanlar bilmiyorlar ki, o öğretenler de dahil olmak üzere, hepsi gizli şirkteler. Evalarını kendilerine ilah edinmiş durumdalar. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Neden? Çünkü zaten nefs bizatihi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye teşne olan bir yapının sahibi. Çünkü muhtevasında nefsin kalbinde sadece afetler var. Şeytanın buradaki tesiri onların farkına bile varmadığı bir tesir. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın emirlerine karşı çıkmak, karşı çıkıyorlar. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın yasaklarını işlemek, onlar da işliyorlar. Peki şeytanın buradaki dahline, şeytan onları azdırıyor. Onlara, onların nefslerine bu sebeple tesir etmek imkanının sahibi, zaten onu yapmak isteyen nefslere şeytan yol gösteriyor. Onlara o yapmak istedikleri şeyi mübahmış gibi gösteriyor. Onları böyle bir kandırma stratejisi içerisinde devamlı emrinde tutuyor. Devamlı Allah'ın emirlerini yapmamalarını, yasak ettikleri fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini sağlıyor. Ve bu adamlar bu sebeple dalalettiler. Gizli şirkte olmaları. Hiçbirisi irşat makamını kabul etmez. Etmezse devamlı gizli şirkte kalacaktır. Kabul etmezler mi? Bakınız ne diyor Araf 146. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebilen rüşti la yettehuzunu sebilen ve in yerev sebilen gayye yettehuzunu sebilen zalike biyennehüm kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Allah Teala diyor ki o kişilere Allah ayetlerinin gerçek anlamını öğretmekten onları çevirir ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, kendilerini Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Yani irşat makamına ulaşıp da tövbe etmezler. Etseler şirk yolundan kurtulacaklar. İrşat yoluna girecekler. Sonra diyor ki Allah Teala onlar irşat yolunu gördükleri zaman kendilerine yol edinmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini şirkte tutacak olan yolu gördükleri zaman onu yol edinirler. Zaten adamlar başından beri bu yolun içindeler. Sevgili kardeşlerim, herkes doğduğu zaman
hani fıtratıyla doğar, kalbinde küfür kelimesiyle doğar ve kalbi herkesin irşat makamına ulaşıp teslim olduğu güne kadar mühürlüdür. Bütün mühürlü kalplerin de içinde sadece küfür vardır. Çünkü kalbi mühürlü olan bütün insanları Allah-u Teala kafir diyor. İşte Bakara Suresi 6 ve 7. ayetler. Allah Teala buyuruyor: Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartını veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Kim kafirse onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Hangi vasıf şartları bunlar? Biraz evvel söylediğimiz Yasin Suresi'nin 23. ayet-i kerimesindeki basıp şartları, onların kalpleri mühürlüdür, orada da, burada da. Onların Semî isimli işitme hastaları da mühürlüdür. İki ayette de öyle. Yani Bakara Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde de, Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde de. Onların Basar isimli görme hastaların üzerinde ışavet adlı bir örtü vardır. Her iki ayette de aynı. Yani gizli şirkin sahipleri kafirler olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda dalalette olanlar olarak adlandırılıyor Allah-u Teala tarafından. Ve bu insanların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanı gizli şirkten kurtarabilecek olan tek husus, tabiiyeti gerçekleştirmek. Bir insanın gizli şirkten kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yoksa gizli şirk hep o kişiyi avucunda tutar. O şeytanın elinde bir nevi esirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bu sebeple hiçbir zaman mürşidine ulaşamayacak olan bütün insanlar için Allah-u Teala onların gizli şirkte olduğunu söylüyor. Onların hepsi diyor, hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenlerdir. Dalalette olanların hepsi. Dalalette olanlar 10 ayet-i kerime gereğince tabi olmayanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dalalette olanlarsa gizli şirkte olanlar. Kim dalalette olanlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Biraz evvel Kasas 50'de bir ayetle söyledik. Daha 9 tane ayet var ki tabi olmayanların sadece onların şirkte olduğunu, sadece onların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanlarsa görüyorsunuz ki onlar şirkte olanlar. Allah Teala buyuruyor Taha 123 2. ayet, 1. ayeti söyledik, Kasas 50. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Allah Teala diyor ki size hidayetim gelecek, yani hidayetimi getiren birisi gelecek. O hidayetçidir diyor. Zamanımızda o kişiye Mehdi deniyor. O hidayetçimdir diyor. O gelecek. Kim ona tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar. Aynı zamanda da tabii gizli şirkten kurtulurlar. Ve şakide olmazlar diyor. Cehenneme gitmezler. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yüdlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Onlar için bir hidayetçi yoktur.
onlar için, kim dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Affedersiniz, yanlış söyledim. Bir veli mürşit bulunmaz. O veli mürşit ne zaman bulunacaktı? Ne zaman Allah Teala ona mürşidini gösterecekti? Kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi eğer. Dilemiyor insanlar, dalalette kalmayı tercih ediyorlar ve şirkte kalmayı tercih ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, demek ki şirkte olan bir insan için bir evliya, mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Eğer tabi olsalardı, mutlaka dalaletten kurtulacaklardı, şirkten de kurtulacaklardı, gizli şirkten de kurtulacaklardı. Sonra mı? Sonra ne diyor Allah-u Teala? Buyuruyor ki, Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde, bu şirk ayetlerinin biri de, dalalet ayetlerinin biri de demin ki söylediğimiz Yasiye 23 idi. Böylece Yasiye 23'ü söyledik, Kasas 50'yi söyledik, Taha 123'ü söyledik, Kehf 17'yi söyledik. 4 tane ayet oldu. 5. ayet Cuma 2, Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resul beasıdır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Sonra altıncı ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere, yani başlarının üzerine onun ruhu gelerek onlara nimet olsun diye Allah Teala Resul bahseder diyor onların içinden ve onların arasında görev yapmak üzere. Ondan sonra diyor ki onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye.

bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Sevgili kardeşlerim, tabiyet yoksa dalalet var. Dalalet varsa gizli şirk mutlak olarak var. Mutlaka onlar hevalarını kendilerine ediniyorlar. Hevalarının emrine tabi oluyorlar. Tabi oldukları her olayda hevalarını kendilerine ilah edinmiş oluyorlar. Yani emir ve kumanda mevkii Allah olmuyor, onların nefsleri oluyor. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir. Onlar Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor. Tabi olanlar hidayete adım atmışlar, vermişler, dalaletten ve gizli şirkten kurtarmışlar kendileri. Ama ya tabi olmayanlar? Tabi olmayanlar, dalaletler, yani şirkteler. Gizli şirk içindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah-u Teala diyor ki, işte bu Allah'ın hidayetidir ki, Allah bununla gönderdiği nurlarla ve nefs tezkisiyle hidayete erdirir. Kullarından dilediğini, kim de dalalette ise, dalalette kalmak istiyorsa, onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Allah, hidayete ermek istemeyeni hidayete erdirmez. Bunun manası gizli şirkten kurtulmak istememektir. O kişi gizli şirkte kalır. Öyleyse çağımızdaki en büyük düşman gizli şirktir. Ve bütün insanlar tabi olacakları güne kadar gizli şirkte kalmak mecburiyetindedirler. 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah dilediğini hidayete bırakır, onları kimse hidayete erdiremez. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bu konuda ısrar edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bağlamda olaylara baktığımız zaman bir hususu net olarak görmemek mümkün değil. Kim bir mürşide tabi olmazsa o kişi dalalettedir ve bütün dalalet olanlar da gizli şirktedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözüne tekrar dönelim. Benim ümmetim açık şirke açık değildir diyor. Açık şirk benim ümmetim için geçerli değildir. Hiçbir zaman puta tapmaları veya birden fazla Allah edinmeleri söz konusu değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. Biz de gizli şirkten korkuyoruz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çok çok büyük bir kısmı
%90'dan fazlası farkına bile varmadan gizli şirkin içine yuvarlanmış durumdalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu belanın dışında olarak sizler hiçbir zaman gizli şirkin içinde olmayacaksınız. Tabiyetleriniz sebebiyle. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Hatâ'llezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, biraz daha gireyim. Bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 2.2.12.14 İbrahim suresi ve 31. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli ibadiyellezine amenu yukimussalate ve yunfiku mimma razaknahum sırren ve aleniyeten min kabli en yetiye yevmün la bey'un fihi ve la hilal. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi kelimelere geçiyoruz. Diyor ki Allah Teala, kul de, söyle, li ibadiye, kullarıma, ellezine amenu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler, ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar. Yukumussalat, namazı ikame ederler. Ve yunfiku, ve infak ederler. Mimma, şeyden, rezaknahüm, onları rızıklandırdık. Sırren, gizli, ve aleniyeten, ve açık olarak. Min kabli, önceden en yetiye gelmesi yevmin, o gün, la bey'ün, alışveriş olmayan, fihi, orada, onda, ve la ve yoktur, hilalün, dostluk, arkadaşlık yoktur. Öyleyse böyle bir dizaynda kelimelerden sonra cümleciklere geçiyoruz. Kul li ibadiye, kullarıma söyle. Ellezine amenu, amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen, yukimus salate, namazı ikame etsinler. Kılsınlar. Ve yunfiku, ve infak etsinler. Mimma rızıknahum, onları rızıklandırdığımız şeylerden. Sırren ve alaniyeten. Gizli ve aleni, açık olarak. Min kablen yetiye yevmin, o günün gelmesinden önce. La bey'ün fihi, onda, o günde alışveriş yoktur. Ve la hilalün, ve dostluk yoktur. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Ameni olan, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni, açık olarak infak etsinler. Allah Teala kurtuluş standartlarını veriyor. Yani insanların o gün gelmeden önce yapmaları lazım gelen, kıyamet gelmeden evvel yapmaları lazım gelen şeylerden. Kıyamet günü dostluk yoktur, alışveriş yoktur diyor Allah Teala. O gün gelmeden önce
gizli veya açık olarak infak edin ve namazı kılın diyor Allah Teala. Öyleyse o gün gelmeden önce herkes şu hayata başladığı zaman iki tane alternatifle karşılaşacağını bilmek mecburiyetinde. Bir, cennet hayatı, iki, cehennem hayatı. Dünyada da iki türlü muhteva var. Dünya saadeti ve mutsuzluğu. İkisi de herkes için. Dileyen mutluluğu seçer, dileyen mutsuzluğu seçer. Ama kıyamet günü gelmeden önce bir takım şeyleri herkes yapmak durumunda. Gizli ve açık olarak Allah'ın verdiği nimetlerden, Allah'ın verdiği rızıktan infak etmek. Sevgili kardeşlerim, hatırlayacaksınız Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyordu ki biz onlara yedi başaklı bir nebat grubu kadar ikramda bulunuruz diyor Allah Teala. Her bir başağında 100 tane bulunan. Kimlerden bahsediyor? Fî sebilillah olmak bir, bir de infak etmek iki. Fî sebilillah olmak, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yükselmeye başlamış bulunmak. Bir de Allah'ın verdiği rızıklardan infak etmek söz konusu. Öyleyse Allah Teala'nın burada söylediği şey açık. Herkes elindekinden bir şeyler verecek. İşte zekat vermek budur. Kişinin mal varlığından, elindeki para varlığından %2,5'u, 1/40'ı ona haramdır. Mutlaka başkasına, ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerekir. İşte böyle bir ortamdan bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İbrahim suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî halakas semâvâti vel ârde ve enzele mines semâi mâen fe ahrece bihi mines semerâti rızkan lekum ve sahhara lekumul fulke li tecriye fil bahri bi emrihi ve sahhara lekumul enhara. Allahüllezî kelimeler, o Allah ki, Allah ki o, o Allah ki, halaka semavati, halaka es semavati, birleştirirsek halaka semavati, semaları yarattı oluyor. Vel arda ve yeryüzü, arz, arzı yarattı. Ve enzele ve indirdi, mines semai semadan, gökyüzünden maen, su indirdi. Ve ahirece böylece çıkar.

cümleciklere geçiyoruz. Allahüllezi, Allah ki o, ya da o Allah ki, halaka semavati vel arda, semaları ve yeryüzünü, yani arzı yarattı. Ve enzele mines semai maen, ve semadan suyu indirdi. Yağmuru indirmiş oluyor Allah Teala semadan. Fe ahrece bihi mines semerati rızkan lekum. Böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkardı. Yani indirdiği yağmurla böylece sizin için ürünlerden rızık çıkardı. Ve sahhare lekum fulke, ve gemileri size musahhar kıldı, emrinize verdi. Litecriye fil bahri bi emrihi, onun emriyle denizde akıp gitmesi için. Ve sahhare lekumul enhare, ve nehirleri de sizin emrinize verdi. Bu İbrahim suresinin 32. ayet-i kerimesini şöyle düşünelim. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde akıp gitmesi için emriyle gemileri musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve denizlerde emri ile akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Evet, bir daha okuyoruz. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emri ile akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Öyleyse Allah Teala sünnetullahından bahsediyor. Külli iradeden bahsediyor. Arzı, semaları yaratıyor Allah Teala. Sonra göklerden, semadan su indiriyor. Yağmur, ve bu yağmur nebatları, ürünleri oluşturuyor. Bu ürünlerden rızık çıkartıyor. Ve sonra da gemileri öğretiyor insanlara. Emriyle, yani rüzgarıyla akıp gitmesi için. Ve gemileri insanlara musahhar kılıyor. Nehirleri de insanların emrine veriyor. Gene gemiler nehirlerde de gidiyor. Öyleyse burada sünnetullahın ifadesi var. Allah-u Teala'nın sünnetullahı, kainatın her zerresini kontrol altında tutan bir ilahi kompütür. Burada Allah-u Teala'nın o mekanizmanın neler yaptığını anlatıyor Allah-u Teala'nın emriyle. Gökten yağmurlar yağıyor ve bu yağmur toprağın ihtiyacı olan ağaçların, çiçeklerin ihtiyacı olan, ekinin ihtiyacı olan bir rahmet olarak iniyor ve ekinleri yeşertiyor, rızık oluyor insanlar için. Ağaçların meyvelerini oluşturuyor, rızık oluyor insanlar için. Ve gemileri Allah Teala öğretiyor insanlara denizlerde hareket halinde olmaları için. Ve böylece Allah'ın insanlara olan nimetleri vücuda gelmiş oluyor.

verdiği rızık. Daha evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala infak ediniz emrini veriyor. Sonra da neyi infak edeceksiniz muhtevası içerisinde 32. ayette de o infak ettikleri rızkı Allah'ın nasıl vücuda getirdiğini anlatıyor insanlara. Ve 33. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Burada da devam ediyor konu. Ve sahhare lekumüş şemse vel kamere daibeyn ve sahhare lekumul leyle ven nehare ve sahhare ve emre amade kıldı, musahhar kıldı. Lekum sizin için eşşemse güneşi, vel kamere ve ayı. Daibeyni ikisi de adet üzere sünnetullah ile devamlı hareket halinde. Ve sahare ve emre amade kıldı, musahhar kıldı. Lekum sizin için elleyle ve nehare. Gece ve gündüzü. Cümlecikler ve sahare lekumüş şemse vel kamere. Güneş ve ayı size musahhar kıldı. Daibeyni ikisi de adetleri üzere yani sünnetullah ile devamlı hareket halinde olan ve sahare lekumül leyle ve nehare ve geceyi de gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ikisi de adetleri üzere sünnetullah ile devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı diyor Allah-u Teala. Ve sahare lekumul leyle men nehare ve size geceyi de geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve cümleciklerin sonucu şöyle oluyor ve ikisi de devamlı hareket halinde olan adetleri üzere sünnetullah ile yani devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala ne diyordu Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde? وَسَّحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا bütün göklerde ve bütün arzlarda olan her şeyi emrinize musahhar kılan, emrinize amade kılan o Allah'tır diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şeyi insanın emrine musahhar kılması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın işareti

bir muhteva taşıyor. Burada da Allah Teala sahare kullanmış. Emre musahhar kılmak, hizmetine vermek. Emre amade kılmak. bakalım Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. İnne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun. Bütün arzlarda ve bütün göklerde olan her şeyi emrinize katından insanların sizlerin emrine musahhar kıldı diyor Allah Teala. Burada da Allah Teala ayı da güneşi de size musahhar kıldı diyor. Ve daha evvel semaları arzı yaratan, semadan suyu indiren gemileri ve nehirleri emrinize veren, size musahhar kılan o Allah'tır diyor. Bu ayetler ard arda Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinin detaylarını ifade ediyor. Asıl Câsiye 13'te. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala kainatta en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Her şeyi, bütün gökleri, göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzları, arzlarda yarattığı her şeyi insan adı verilen bu mahlukunun emrine vermiş, hasretmiş, onun emrine amade kılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluku insan ki Allah-u Teala bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyi onun emrine musahhar kıldığını, emrine amade kıldığını açık bir şekilde ifade ediyor. Öyleyse sadece insan için yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Allah razı olsun. Ve 34. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atakum min kulli ma se'el tümûh. Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha innel insane le zalimul keffar. Ve atakum ve size verdi min kulli hepsinden ma se'eltumuhu sizin ondan istediğiniz şey, sual ettiğiniz, talep ettiğiniz. Ve in teuddu ve eğer sayarsanız nimetallahi Allah'ın nimetini la tuhsuha onu sayamazsınız. İnnel insane muhakkak insan le zalimün gerçekten çok zalim, keffarın, çok nankör, kuvvetle inkar edendir diyor Allah Teala. Ve cümleciklere geçiyoruz. Ve ataküm ve size verdi min kulli ma seeltumuhu. Ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve in teudu ve eğer sayarsanız Allah'ın nimetini
La tusriha, onu sayamazsınız. Sayarsanız, yani saymaya kalksanız, Allah'ın nimetini, onu sayamazsınız. İnnel insane, muhakkak ki insan, le zalimün keffarün, gerçekten çok zalim ve çok inkarcı, nankördür. Öyleyse cümlecikleri birleştirelim. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. Gerçekten Allah'ın nimetleri öylesine sonsuz ki insanın sayması mümkün değil. Bırakınız dışınızı, kendinize dönün. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde mitokondriler var. Her hücrenizde DNA molekülleri var. Her hücreniz sayısız değişiklik gösteriyor. Öyleyse sadece kendi içinizdeki size verilenlerle bile her şeyi öğrenmek için hayatınızı verseniz, bütün hayatınız yetmez. Allah'ın size verdiklerini, şu iç dünyanızda neler olduğunu öğrenmeye, sadece hücre yapısını incelemeye hayatınızı verseniz yetmez. Her geçen gün yeni bir şey keşfedeceksiniz. Ve onu öğrenirken, öğrenemediğiniz şeylerin sayısının süratle arttığını göreceksiniz. Onları öğrenebilmek her insan için, hayır, hiçbir insan için bütünüyle öğrenebilmek mümkün değildir. Buna rağmen insanlar nankör ve zalimdir diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala diyor ki, biz hayatı sudan başlattık. Ve böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sudan başlattığı bir hayat söz konusu. Ama biz başlattık diyor hayatı. Hala bir takım alimler, bir takım hücrelerde hayatiyet belirtisi olabileceğini, yani hayatın kendi kendine başladığını iddia etmekteler. Onun için Allah-u Teala nankördür diyor insan için. Kuvvetle inkar edendir diyor. İlmin bütün verilerini Allah'ın söylediği istikametleri güçlendirmek için kullanmaya bütün zeminler müsaitken ille şeytan insanlara tesir etmek suretiyle Allah'ın söylediklerinin aksini ispat etmeye gayret ettiriyor onları. Her seferinde mağlup oluyor bu insanlar. Aksinin varit olduğu ortaya çıkıyor. Gene vazgeçmiyorlar. Her fırsatta Allah'ın söylediğinin aksini iddia etmek, bu insanın ne kadar zalim, ne kadar nankör olduğunu, inkarcı olduğunu ispat ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala sayamayacağı kadar nimet verdiği halde, insan gene Allah'ın kendisine verdiği akılla, ona bu aklı ona isyan etmekte kullanıyor.
şeytanın kendisine yaptığı telkinlerle. Şeytan Allah'ın hakikatlerinin insanlar tarafından bilinmesini kesinlikle istemez. Buna mani olmak için de her türlü hileyi, desiseyi kullanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan zalimdir, nankördür diyor Allah-u Teala. Gerçekten biz emaneti yerlere, dağlara, göklere teklif ettik diyor Allah-u Teala. Ama onlar kabul etmedi. Sonra emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse insan adı verilen bu mahluk ya Allah'ın kalıbı içerisine girecektir, Allah'a ulaşmayı dileyecektir ve sonuna kadar bütün güzellikleri hayatı boyunca yaşayacak, sonsuz bir mutlulukla bir dünya hayatı ve cennetin en üst yerlerinde bir yer bulacaktır kendisine. Veya her şeyi inkar edecektir, hem bu dünya hayatını mahvedecektir, sonsuz bir sıkıntı içinde yaşayacaktır, hep huzursuz olacaktır, kıyametten sonra da gideceği yer cehennem olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanlara akıl vermiş, onu kullanın diye Kur'an'ı indirmiş, işte bunlar benim hakikatlerim demiş. Kim bana ulaşmayı dilerse cennet saadetimi de dünya saadetimi de elde eder demiş. Ve insanların büyük kısmı Allah ne emretmişse onun tersini yapmakta ısrarcı. O zaman Allah insanları cehenneme göndermiyor. İnsanlar kendileri cehenneme girmek için yarışıyorlar. Allah'ın emirlerine isyan etmek suretiyle. Allah razı olsun. Ve 35. ayet-i kerime. İbrahim 35. Ve iz kâle İbrahimü Rabbic al hazel belede aminen vec nubni beniyye en na bu del asnam. Ve iskale İbrahim'i İbrahim aleyhisselam Rabbi ic'al, Rabbim kıl, yap, ceal, yapmak, kılmak. Haze, işte bu elbelede, bu şehir, bu belde aminen, emniyetli, emin. Ve cnubni, ve beni uzaklaştır, iştinab ettir. Ve beniye ve oğullarımı en na'bude, bizim tapmamız el esname, putlara. Ve iskale İbrahim'ü ve İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbic al hazel belede aminen. Rabbim bu beldeyi emin kıl. Ve cnubni ve beniye, beni ve oğullarımı iştinab ettir, uzaklaştır. En nabudel esname, putlara tapmaktan. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan iştinab ettir, uzaklaştır. Hazreti İbrahim herkesin putlara taptığı bir ortamda putlara tapmaktan beni ve çocuklarımı iştinab ettir diye Allah'a dua ediyor. İştinab etmek, çekinmek, kaçmak, kurtulmak. Şeytana kul olmaktan iştinab etmek. Kaçınmak, kurtulmak. Putlara tapmaktan iştinab etmek. Kaçınmak, kurtulmak.
bu şehri, bu beldeyi emin kıl diyor Allah Teala'ya. Ve Allah Teala Hazreti İbrahim'in taleplerini hep yerine getirmiş. Hazreti İbrahim'i ve iki oğlunu da, Hazreti İsmail'i de Hazreti İshak'ı da putlara tapmaktan Allah Teala korumuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 36. Rabbi inne hunne adel adlelna kesiran minen nasi femen tebi a'ni fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurun rahim. Rabbi, Rabbim, innehunne, muhakkak ki onlar, gerçekten onlar adlelne, saptırdılar, delalete düşürdüler kesiren çoğunu minen nasi, insanlardan. Femen, artık kim tebiyani, bana tabi olur, fe innehu, o zaman muhakkak o minni, bendendir. Ve kim asani, bana asi olursa, isyan ederse, fe inneke, o zaman muhakkak ki sen gafurun, mağfiret sahibisin, rahimün, rahmet nuru gönderensin, rahmet edensin. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya şöyle sesleniyor. Rabbi innehunne adlalne kesiren minen nasi. Rabbim, gerçekten onlar insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Femen tebiyani, artık kim bana tabi olursa, fe innehu minni, bu sebeple o mutlaka bendendir. Bu takdirde, o takdirde, o mutlaka bendendir. Ve men asani, ve kim bana asi olursa, fe inneke gafurun rahimin, o zaman muhakkak ki sen elbette gafursun, rahimsin. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya diyor ki, Rabbim, gerçekten onlar insanların çoğunu dalalete düşürdüler.

Rabbim gerçekten onlar, yani o isyan eden insanlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Öyleyse iki türlü insan var. Dalalette olan ve başkalarını da dalalete düşüren, dalalet insanların dalalete düşmeleri söz konusu ve ayetler mucibince. Rabbim gerçekten onlar insanların çoğunu dalalete düşürdüler diyor. Femen tebiyani, artık kim bana tabi olursa onlar kurtulacaktır. İki nevi insan var. Dalalettekiler, tabi olmayanlar. Hidayettekiler, tabi olanlar. Bu ayet, dalalet ve hidayet ayetlerinden birisidir. Kim bana tabi olmazsa onlar dalalettekiler demiş oluyor Hazreti İbrahim burada. Artık kim bana tabi olursa o mutlaka bendendir. Yani hidayet ehli olmuştur. Kim de tabi olmazsa sen gafursun, rahimsin. Onların günahlarını affedersin, onlara rahmet gönderirsin. Eğer onlar senin yoluna girerlerse. Yani onları yola alan, alacak olan, onlara mağfiret edecek olan, onlara rahmet verecek olan sensin diyor Allah-u Teala'ya. Ve 37. ayet-i kerime, İbrahim suresi 37. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi va'din gayri zer'in inde beytikel muharremi Rabbena li yekumus salate fec'al efideten minen nasi tehvi ileyhim verzukhum mines semerati leallehum yeşkürun. Kelimeler Rabbena, Rabbimiz, inni, muhakkak ki ben, eskentü, yerleştirdim, iskan ettim, min zürriyeti, zürriyetimden, bi vadin, bir vadiye, gayri olmayan, zizerin, ekine sahip olmayan bir vadiye, beytike el muharremi, senin beytinde, yanında, beytike el muharremi, senin beyti haramın. Rabbena, Rabbimiz, li yekûm ve esselatı, namazı ikame etmek için, yani namazı ikame etsinler. Fec'al, böylece kıl, efideten gönüller, minen nasi insanlardan, tehvi, sen meylettir ileyhim onlara, verzukum ve onları rızıklandır, mines semerati ürünlerden, leallehum umulur ki onlar, böylece onlar, yeşkürun, şükrederler. Rabbena inni eskentü, cümleciklere geçtik. Ey Rabbimiz, ben iskan ettim, yerleştirdim. Min zürriyeti, zürriyetimden bir kısmı, bi vadin gayri zizer'in, ekim bitmeyen bir vadiye, inde beytikel muharremi, senin beyti haramının yanında.
Rabbena li yekumus salate, ey Rabbimiz namazı ikame etsinler. Fec'al efideten minen nasi tehvi ileyhim. Bir kısım insanların gönüllerini onlara meylettir. Verzukhum mines semerati ve onları ürünlerden rızıklandır. Leallehum yeşkurun. Böylece onlar şükrederler diyor Allah Teala. Şimdi cümlecikleri birleştirelim. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmı ekim bitmeyen bir vadiye senin Beyt-i Haram'ının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir. Ve onları ürünlerden rızıklandır. Böylece onlar şükrederler. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını ekin bitmeyen bir vadiye yerleştirdim. Beyt-i Haram'ın yanında iskan ettim. Yani yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler. Yani o yerleştirdiği zürriyetine Allah-u Teala'nın güç vermesi ve namazı ikame etmelerini istiyor. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir. Ve onları ürünlerden rızıklandır. Böylece onlar şükrederler. Şimdi rivayete göre İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Sara, cariyesi Hacer'i İbrahim'e hediye etmişti. İsmail isimli bir evladı olunca kıskandı ve onu uzaklaştırmasını istedi. İbrahim Aleyhisselam Hacer ile İsmail'i şimdiki Mekke şehrinin olduğu yere götürdü. Orada hiçbir bina, hiçbir insan, yiyecek ve su yoktu. Yanlarında bir dağarcık içinde biraz sürme ve bir testi su bırakıp ayrıldı. Hacer arkasından koşup seslendi. Ya İbrahim, bizi böyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bırakıp nereye gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam cevap vermedi. Bunun üzerine Hacer, yoksa Allah-u Teala mı sana böyle emretti dedi. İbrahim Aleyhisselam da evet dedi. Hacer, öyleyse Rabbim beni bırakmaz, korur dedi. Ve bebeğinin yanına döndü. İbrahim Aleyhisselam bir müddet gittikten sonra durup oraya döndü ve Allah-u Teala'ya dua etti. Hacer ve İsmail bir süre sonra aç ve susuz kaldılar. Bir kimse bulmak ümidiyle Safa tepesine çıktı. Sonra tekrar Merve'ye indi. 7 defa Safa ile Merve arasında gidip geldi. Son defa Merve'deyken bir ses duydu. Zemzem kuyusunu bul. Yerde bir meleğin kanadıyla yere geçtiğini gördü ve oradan su çıktı. Ama bir başka rivayette Hazreti İsmail ayağını vurduğu yerden su çıktı diyor. Hemen etrafını çevirdi, testisini doldurdu. Melek Hacer'e, korkma, Allah sizi bırakmaz, korur. Burada çok eskiden Beytullah vardı. Oğlunla babası onu yeniden yapacaklar dedi. Aradan bir süre geçti. Çorhum kabilesinden bir cemaat Mekke'ye uğradı. Bir kuşun orada uçtuğunu gördüler. Su olmasa kuş uçmaz. Daha önce de geldik, burada su yoktu dediler. Oraya birisini yolladılar.
suyun haberini alınca orada yerleşmek için izin istediler. Hacer su üzerinde hakları olmamak şartıyla razı oldu. Orada evler yapıp yerleştiler. İsmail Aleyhisselam büyüyünce bu kabileden bir kızla evlendi. Daha sonra annesi vefat etti. Bir zaman sonra da İsmail Aleyhisselam babası Hazreti İbrahim ile Kabe-i Muazzama'yı inşa ettiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah'ın farklı farklı müesseseleri var. Ama Allah kimseye zulmetmez. Hazreti İbrahim'in Hazreti Hacer'i oğluyla beraber oraya götürmesi Allah'ın emri üzerine gerçekleşmişti. Ve Hazreti İbrahim onlar için dua etti. Onlar aç kalmadılar. Allah Teala her şeye kadirdir. Ve önemli olan Kabe'deki o mescidin inşa edilmesiydi. Hazreti İbrahim ve İsmail bunu gerçekleştirdiler. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sırat-ı müstakim, sırat-ı zinel nabdali. Ve le a'din an. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Duve iyyâke nestaîn ihdinas sırâta mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha bir mutluluğu el ele, gönül gönüle, gönül dolusu yaşamak için sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala, siz ve biz beraberiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Pozitif dünyadayız. Şeytanın dünyası, alemi şu anda bizleri barındıran alem değil. Allah şu andaki zikir sohbetimizde kazandığımız dereceler ve bizler hepimiz bir aradayız. Konumuz mu? Fısk. Nedir fısk? Kimdir fasık? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların doğuştan itibaren içinde bulundukları durum fısk durumudur. Bu aynı zamanda dalalet durumudur. Bu aynı zamanda küfür durumudur. Öyleyse kimdir fasık? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Öyleyse nasıl bir ayrım bu? Allah-u Teala bütün fasıkların cehenneme gideceğini söylüyor ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. İşaret bu kadar basit. Sadece birinci basamakta ve ikinci basamakta bulunan insanlar o hedefe yönelik olanlardır. Birinci ve ikinci basamaktakiler. Allah'a birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. Herkes başlangıçta birinci basamaktadır. İkinci basamakta da olayları değerlendirirler. Bu basamaktaki insanların arasında Allah'ın seçmedikleri Allah'a ulaşmayı dilememek bir tarafa, Allah'a ulaşmayı dileyenleri de bundan caydırmaya çalışan, başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışan bir yapının sahibi olan kim varsa Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar da seçilmeyenler de fasıktırlar. Fakat sevgili kardeşlerim, geri kalan insanlar Allah'a kendi iradeleriyle ulaşmayı dilesinler diye Allah-u Teala tarafından seçilir. Ama ne yazık ki bu insanlardan bir kısmı gene seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse fıskta kalmaya mahkumdur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fısk müessesesi, insanın kalbinin içinde küfür yazısının bulunduğu, kalbinin mühürlü olduğu, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemediği
bir dizaynı ifade eder. Sadece birinci ve ikinci basamaktakiler fasktadırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren artık o fısk hüviyetinin dışına çıkmıştır. Kendisini fasık olmaktan kurtarmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine 10 tane ihsan verilerek irşat makamına ulaştırılacaktır. Ulaştırıldığı anda tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman fısk olayı bitmiştir. O kişinin kalbine iman yazılmıştır. O ana kadar kişi kalbinde küfür yazılı bir insandı ve hidayete adım atamamıştı. Fıslaydı ve dalaletteydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Âl-i İmrân suresi 81. ayet-i kerime Allah-u Teala fıskın temel yapısını, zamanımızdaki fıskın temel yapısını içeren bir açıklama getiriyor Kur'an'a. Âl-i İmrân 81. Hani o zaman ki Allah bütün nebileri, bütün nebilere demişti ki, ey nebiler, sizlere kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki gerçekleştireceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Diliniz ile misak veriyor musunuz? Misakinizi de ikrar ediyor musunuz? Bu ağır misaki bütün nebiler dediler ki ikrar ediyoruz. Ve Allah-u Teala da buyurdu ki, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle beraber şahitlerdenim buyurdu Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ayetten sonra Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 82. ayet-i kerimesinde diyor ki artık bundan sonra kim o Resul'e tabi olmazsa onların hepsi fısklıdır. Anlıyoruz ki fısk müessesesi tabi olmadan evvelki bir müessesedir. Resul belli olmuşsa, Allah'ın Resulü varsa ki bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri var. Allah Teala diyor ki küllü kavmin resul. Min resul. Bütün kavimlerde resul vardır diyor Allah Teala. Hiçbir kavmi diyor bir resul göndermedikçe o kavme azap etmeyiz. Hiçbir kavmi azaba uğratmayız. O kavme bir Resul göndermedikçe buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel standartlara ulaştığı
ulaşacağı bir ortama girmek, böylece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin taviyetiyle noktalanır. Allah Teala Resul'e tabi olmayı Kur'an-ı Kerim'ine farz kılmış. Ama ya Resul insanların ulaşamayacağı bir yerdeyse, o zaman o Resul huzur namazının imamı olan Resul. Allah-u Teala'nın Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde söylediği Resul, Mehdi Resul. Ama herkes ona ulaşamaz. Ulaşamazsa sadece ona ulaştığı takdirde mi fısk meselesi bitecek? Hayır, Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor. Kimden isteyeceğiz? Allah'tan. Fatiha suresindeki İyyâke nestaîn ayeti, arkasından ihtinas sıratel müstakim, arkasından da sıratel lezîne en'amte aleyhim. Bu muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'ya her Fatiha okuduğumuzda, ki bir insan günde 5 vakit namaz kılıyorsa sünnetleriyle beraber tam 40 tane Fatiha okumak mecburiyetindedir. Bu Fatiha'ların her birisinde hep Allah'a şunu söylüyor insanlar. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Yani mürşidimiz kimse, onu bize göstermeni yalnız senden isteriz. İhtinas sıratel müstakim, gösterirsen biz o mürşide ulaşırız, tabi oluruz, ruhumuz bizden ayrılarak sana doğru yola çıkar, başımızın üzerine de hangi mürşide tabi olursak olalım, başımızın üzerine de devrin imamının ruhu mutlaka gelir ve yerleşir. İşte o ruh, devrin imamının ruhu başımızın üzerinde o zaman olur. Ve fısk olayı biter. Kendisine de tabi olsaydık mutlaka aynı şey olacaktı. Gene onun ruhu, devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yerleşecekti. İşte fıskın muhtevasına baktığımız zaman insanlar üçüncü basamağa kadar, bir ve ikinci basamaklarda uzak bir fısk içindeler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse burada hidayet üzere olurlar. Burada mümin olmak üzere olurlar. Burada fısktan kurtulmak üzere olurlar. Allah'a yönelen herkes aslında fısktan manevi çerçevede kurtulmuştur. Ama bunun düşünce platformundaki bu kurtuluşun fikir planından çıkıp da dünya planında gerçekleşmesi ancak tabiyetin oluşmasıyla mümkündür. Yani fizik planda bir kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluştuğu anda o kişi fıstan kurtulmuştur.
devrin imamının ruhu fıskta olup olmamanın en kesin şahididir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa o kişi fıskı değildir. O kişi dalalette değildir. O kişi küfürde değildir. O kişi hidayetlidir, o kişi mümindir ve o kişi fıstan kurtulmuştur. Öyleyse

küfürden çıkan kişi şükreden kişidir. Fıstan çıkan kişi şakirdir. Kim Allah Teala tarafından şükrü kabul edilen bir hüviyete ulaşmışsa o kişi fıska değildir. O kişi şakirdir, şükredendir, şükrü kabul edilendir. Öyleyse Allah Teala diyor ki biz bütün insanları hidayete ulaştırırız. Yani hidayetin şartlarını tamamlayacak olan bütün insanları hidayete ulaştırırız. Ama diyor dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi artık küfredenlerden değildir. Burada bir geçiş devresi görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen ama bizim irademize bağlı olmayan bir geçiş devresi. Allah'ın iradesine bağlı olduğu için, neticesi de müemmen olduğu için, Allah Teala tarafından teminat altına alınmış olduğu için bu geçiş devresini geçiren, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar irşat makamına ulaşıncaya kadar dalalette de kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Fıskta da kabul edilmiyor. Ama aslında şükredenlerden biri olmuştur kişi ama fıstan tamamen kurtulamamıştır. Tabi olduğu ana kadar. Öyleyse burada bu geçiş devresine dikkatle bakın. Hidayet açısından bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi uzak dalaletten kurtulmuştur. Belki bir gün içinde hidayete adım atacaktır. Hidayete adım atmasının büyük faktörleri bir gün içinde değil, birkaç dakikanın içinde gerçekleşir. Geriye bir şey kalmadığı için Allah Teala o kişiyi dalalette de kabul etmiyor, fıskta da kabul etmiyor. Ama öbür taraftan burada bu noktadaki insanların gerçekten fıstan fizik olarak kurtulmaları mı söz konusu?

bütün şartlarından kurtulmuşsa ama fiziki hidayet başlayamadığı için hidayet üzere olmuşsa ve o kişinin irşat makamına ulaştığı, tabi olduğu an hidayet başlayacaksa, bu hidayet üzere oluş o kişinin dalaletten kurtulduğunu, uzak dalaletten mutlaka kurtulduğunu gösterir. Kişi birkaç dakika içinde uzak dalaletten mutlaka kurtulur. Yakın dalalet ise hidayet sayılan bir dalalettir. Kişi hidayet üzere kabul ediliyor bu süreç içerisinde ve dalalet nasıl uzak dalaletten evvela yakın dalalete düşüyorsa hidayete, çok yakın bir dalalet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de küfre yakın olanlardan, imana yakın olanlardan bahsediyor. Bakınız buradaki inceliğe dikkat edin. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kafirdirler. Küfre yakın falan değil, küfrün ta içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümin oldular mı? Hayır. Kalplerine henüz iman yazılmadı. Peki ne zaman yazılacak? 14. basamakta yazılacak. Yani 3. basamaktan 11 basamak sonra. İşte bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kafirdirler. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birkaç dakika içinde küfre yakın kişiler olmaktan çıkacaklardır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika onların hala küfre yakın olduğu birkaç dakikadır. Ama bu birkaç dakika tamamlandıktan sonra, yani Allah-u Teala hicab-ı mesureyi aldıktan sonra, kulaklarındaki vakrayı aldıktan sonra, kalplerindeki ekinleti aldıktan sonra, yerine ihbat koyduktan sonra, kalbe ulaştıktan sonra, kalbin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtıktan sonra bu kişiler küfre yakın olmaktan kurtulacaklardır. İmana yakın olacaklardır. Artık küfre yakın değildirler. Bu işlemler birkaç dakikanın içinde o kişiyi küfre yakın olmaktan imana yakın olmak noktasına ulaştırır. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine daha ilk yaptığı zikirde mutlaka %2 nur birikimi girecektir. Bu girmesi daha o nur o kişinin kalbine girmese bile o kişi artık imana yakındır. O kişi artık hidayete yakındır. O kişi artık fıskın biteceği bir noktadadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, küfre yakın olmak ve imana yakın olmak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar küfre yakın falan değil, zaten kafir hüviyetindedir. Çünkü nefsinin kalbinde küfür kelimesi yazılı. Bu küfür kelimesinin kalpte mevcut olması sebebiyle kişi başlangıçta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra artık kafir değildir ama küfre yakın kişidir.

Yani Allah Teala bir geçit, bir menfez üzerinde insanları mutlaka Allah Teala hedefine ulaştıracağı için artık o kişiyi Allah Teala birkaç dakika, sadece birkaç dakika küfre yakın kişi olarak değerlendiriyor. Bu söylediğim 7 tane unsur oluşana kadar. Nedir onlar? Rahim esması ile Allah'ın tecellisi, kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki vakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alınması, yerine ifat konması, Allah-u Teala'nın kalbe ulaşması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması. Bu süreç içerisinde kişi küfre yakın birkaç dakika. Evvela kafir. Burada da hala kalbinde küfür kelimesi var. Ama birkaç dakika sonra büyük ölçüde bundan kurtulacak. Bir kere bunları Allah-u Teala'nın o kişide sağlaması o kişiyi ölürken hayata getirdi. Artık o kişi canlandı, hayata geldi ve kafir hüviyetinde değil ama mümin olmanın da hedefine henüz ulaşamamış. Ve birkaç dakika küfre yakın. 7 tane unsur tamamlanıyor ve hidayete yakın oluyor, imana yakın oluyor kişi. Sevgili kardeşlerim, kafirler Allah'ın cennetine giremezler. Ama burada ölen kişi Allah'ın cennetine giriyor. Öyleyse o kişi kafir sayılamaz. Kalbinin içinde küfür kelimesi yazmasına rağmen o kişi artık yakin kademesinde ya küfre yakın oluyor, hangi sürece? Birkaç dakika. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma dileğini gördüğü, işittiği ve bildiği noktada olay bitiyor. Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görüyor, işitiyor ve biliyor. Ve o anda kişi kafir olmak hüviyetinden kurtuluyor. O noktadan sonra bu kişiyi Allah Teala kalın çizgilerle müminler safında mütalaa ediyor. Ama şartları tamamlanmamış bir mümin olma müessesesi. İşte bu noktadan yani küfür noktasından mümin olma noktasına kişinin gelmesi için 3. basamaktan 14. basamağa ulaşması lazım. 11 basamaklık bir önünde devre var. Bunlardan 7 tanesi birbiri ardınca vücut bulur. Birkaç dakika içinde söylediğim şartların hepsi tamamlanır. Bu birkaç dakika, diyelim 3 dakika. 3 dakikalık zaman zarfında bu kişi küfre yakındır. 3 dakikalık zaman bittiği an imana yakındır. 3 dakikalık zaman boyunca dalalete yakındır. Yakın dalalet içindedir. Ondan sonra hidayete yakındır. Yakın hidayet içindedir. Öyleyse küfre yakın olma olayı birkaç dakika içinde bitiyor. Artık o kişi imana yakın. Artık o kişi hidayete yakın. Artık o kişi şükre yakın. Bunların hepsine ne zaman ulaşacak? Kişi sadece zikir yapacak. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi mutlaka sağlanacak birkaç dakikanın içinde. Ama kişi zikir yaptığı zaman sağlanacak bu. Belki kişi tabiyetten sonra 3 saat, 5 saat, 10 saat, 20 saat, bir gün, 2 gün zikir yapmayacak. Tabii böyle olması halinde bile Allah-u Teala onları küfre değil, imana yakın sayıyor.
fıska değil, şükre yakın sayıyor. Dalalete değil, hidayete yakın sayıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur kişi en kısa sürede nasıl ulaşabilir? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala o yedi işlevi o kişide tamamladıkta göğsünden kalbine yol açtığı anda zikre başlasa birkaç dakika içinde kalbine %2 nur birikimi girecek. Eğer o kişi hemen hacet namazını kılabilse Allah Teala ona mürşidini gösterecek. Bu kişi mürşide gidinceye kadar bir zaman devresi geçecek. Mürşidine ulaştığı an artık o kişinin kalbindeki mühür açılacak, kalbin içindeki küfür kelimesi alınacak, kalbinin içine iman kelimesi yazılacak. O kişi mümin olacak. O kişi hidayet üzere olacak. O kişi fısktan kurtulmuş olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fısk meselesine baktığınız zaman karanlığın bir kalbi sarmış hali diye tarif edebilirsiniz. Fıskta karanlık vardır. Kalbi %100 kuşatan bir karanlık. Bu karanlıktan çıkmak için %2'lik aydınlık yetmiyor. Başka bir ifadeyle kalpteki rahmet birikimi fıstıktan çıkışı başlatmıyor. Fıstıktan çıkışı başlatan fazilet birikimi. Fazılların o kişinin kalbinde birikimi. Evvela uzak dalalet hali Allah'a ulaşmayı dilememek. Sonra birkaç dakika içinde Allah'ın 7 tane ihsanına muhatap olmak. Sonra kişinin zikre başlaması, kalbine rahmetin sızmaya başlaması 8. ihsan. Bu rahmetin birkaç dakika içinde %2'ye ulaşması ve sabit kalması orada 2. ihsan. Ve Allah Teala o kişi hacet namazı kılınca ona mürşidini göstermesi 3. ihsan. Bir kişiyi birkaç dakika içinde Allah Teala hedeflerin sonuncusu hariç aşağı yukarı hepsine ulaştırıyor. Ama ondan sonra kişinin zikir yapması lazım. Huşu sahibi olması lazım. Hacet namazını kılıp Allah'tan sorması lazım. Ve kendisine Allah'ın uygun gördüğü mürşide ulaşıp tabi olması lazım. İşte bunlar ard arda gerçekleşmeden yani son söylediğim şeyler kişinin hacet namazını kılması, Allah'ın ona mürşidini göstermesi, sonra o mürşidine ulaşması devreye zamanın girdiği hususlar bunlar. Burada kişi imana yakın, burada kişi hidayete yakın, burada kişi şükre yakın ve bu fasıla tamamlandığı an, geçtiği an bir ara devre bu. Mürşidin gösterilmesi, kişinin hacet namazını kılması, kendisine mürşidin gösterilmesi, ondan sonra da ona ulaşmak. Burada zaman devreye giriyor. Eğer kişi
Böyle bir işlemi, Allah'a ulaşma dileği kişinin kalbinde, diyelim bir cuma günü oluştu. Perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılmasıydı, belki bir hafta sonraya kalacaktır. Ama perşembeyi cumaya bağlayan gece, hacet namazının müstehap olduğu gecedir. Hacet namazı her gece kılınabilir. Boy abdesti alınır, her gece kılınabilir. Öyleyse daha belki ilk gecede Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Belki ertesi günde kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Böylece Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 2 gün içinde kişi fısktan kurtulacaktır. İşte fıska yakın olmak ve olmamak muhtevası birkaç dakikalık bir işlevi ifade eder. Birkaç dakika içinde kişi hala fıska yakındır. Çünkü adım adım gerçekleşiyor hepsi birkaç dakikanın içinde. Ama tamamlandığı an işlevler, Allah'ın ard arda vücuda getirdiği işlevler tamamlandığı an artık o kişi fıska yakın değildir. Halalete yakın değildir. Küfre yakın değildir. Ve ne zamanki tabiyet tamamlanmıştır, kişinin kalbinde, nefsinin kalbindeki mühür açılmıştır. Devrin imanının ruhu başının üzerine gelince, kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmıştır dışarıya. Kalbinin içine iman kelimesi yazılmıştır. İşte o zaman kişi, ruhu Allah'a doğru yola çıkan, fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlayan, nefsi afetlerden kurtulmaya başlayan, fizik vücudu da bu sebeple nefsi afetlerden hangi oranda kurtulursa o oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayan bir yapıyı sergiler. İrade de nefsin afetlerindeki azalma oranında güçlenecektir. Çünkü karşısındaki kuvvet zayıflıyor ve bu karşı zayıflama iradenin kuvvetinin artması anlamına geliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetle aynı anda fısk sona erer. O kişi hidayete adım atar. Kişi mümin olmak şerefine erer. O kişi küfürden kurtulur, dalaletten kurtulur ve fısktan kurtulur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası fıskın yok olduğu noktadır. Aslında kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi fısktan kurtulmuştur. Ama fiziki planda bu henüz tahakkuk etmemiştir. Fasıklar Allah'ın cennetine giremeyeceği için bunu söylüyorum. Kafirler Allah'ın cennetine giremeyeceği için bunu söylüyorum. Dalalette olanlar Allah'ın cennetine giremeyeceği için bunu söylüyorum. Bu noktadan itibaren kişi fıskta kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. Dalalette kabul edilmiyor ve küfürde kabul edilmiyor. Çünkü Allah'ın cennetine girme hakkını elde etmiştir. Öyleyse kişiyi küfürde kabul edilmiyor. Çünkü Allah'ın cennetine girme hakkını elde etmiştir. Öyleyse kişiyi cennete girmekten men etmeyecek seviyede bir geçici dalalet hali, men etmeyecek seviyede bir geçici fısk hali ve geçici küfür hali. Burada Allah-u Teala

yakın olmaktan bahsediyor bu açıdan. Kişi hidayet üzredir, kişi şükür üzredir, kişi mümin olma iman üzredir. Ama fizik standartlarda da adım atmamıştır. İşte tabiyet, işte fıstıktan kurtulmuş. Ne olur fıstıktan kurtulursak? Fıstıktan kurtulursak ruhumuzda ve içimizde, yani fizik vücudumuzda, nefsimizde, irademizde, kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde aklanmaya başlarlar. Hedeflerine doğru yola çıkarlar. Ruhun hedefi nedir? Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. On dördüncü basamakta vücuttan ayrılan ruh Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşır. Ve Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a doğru yola çıkan ruh 7 tane gök katını açacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Bunun için nefsin %7 kalbinde faziletin birikmesi lazımdır. Yani fıstıktan gerçek kurtuluş için rahmet yeterli değildir. Fazlın kalbe girmeye başlaması şarttır. İşte bu fazıl nefsin kalbine girip de iman kelimesinin manyetik alanının tesiri altına girip de iman kelimesine yapıştığı andan itibaren fazıllar, yapışmaya başladığı andan itibaren o kişi artık fasık değildir. Ne olacaktır? Her %7 nur birikiminde nefsinin kalbinde o kişi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşacaktır. Ne olacaktır? Ruh da bu 7 tane kademeye paralel olarak gök katlarında 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katını birer birer kat edecektir. 7. kata ulaştığı zaman 7 tane alem geçecektir soldan sağa, sağa doğru. Sitretin müntahaya ulaşacaktır. Varlıklar aleminin en üst noktasına indi ilahide. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh Allah'a ulaştı. Kişi ruhu Allah'a doğru yola çıktığı an hidayete adım atmıştır ruh. Allah'a ulaştığı, teslim olduğu an hidayete ermiştir. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Allah'a ruh teslim olmuştur. 25. basamakta fizik vücut, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir işlevi asla yapmayan bir hibiyete kavuştuğu için fizik vücut da Allah'a teslim olacaktır 25. basamakta. 27. basamakta nefs de Allah'a teslim olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Daha sonra kişi irşada ulaşacaktır. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Tamam. Hidayetler ard arda geliyor. 4 tane teslim içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimleri. Şimdi fısk olayına dönüyoruz. Ruhunuzu Allah'a Allah ulaştırır. Sizin gayretinizde olmaz bu iş. Allah'ın size yardımıyla gerçekleşir.
Kim olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'tan bu yardımı almaya hak kazanırsınız. Birkaç ayda ruhunuz mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. Eğer hayatınız devam ediyorsa. Kim Allah'a doğru ruhu yola çıktıktan sonra ölürse, o kişi hidayete adım attıktan sonra ölmüştür. Yani dalalette değildir. Yani fıskta değildir. Yani küfürde değildir. Mümin olmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Hidayette adım atmıştır. Hidayetin ta fizik hidayetin içindedir. Ruh açısından da, fizik vücut açısından da, nefs açısından da, irade açısından da ve fıskta değildir kişi. Ölmüşse fıskta olmayan bir kişi, şükürde olan bir kişinin ölümü söz konusudur. Hidayette olan bir kişinin ölümü söz konusudur. Ve imanda olan bir kişinin ölümü söz konusudur. Bu kişiyi kendine ulaştıracak olan Allah'tır, verilmiş olan sözü olduğu için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin ömrü de varsa, diledikten sonra daha 5-6 ay, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır ruhunu. Allah'ın evliyası yapar o kişiyi, o kişiyi 3. kat cennetin sahibi kılar. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için, o kişi dünya saadetinde %50'den fazlasına, %51'ine sahip olur. Şeytanın hakimiyeti o kişide %51 azalır. Artık şeytan değil, Allah'ın nurları duruma hakimdir kişinin nefsinin kalbinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın koruyucu kalkanının buraya kadar devam ettiğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu kendisine ulaştırıncaya kadar şeytan o kişiye hiçbir kötülük yapamaz. Hangi açıdan? Onun Allah'a ulaşması açısından. Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde mani olamaz. Kişinin 3-4 ay ömrü varsa, 5-6 ay ömrü varsa Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Bütün şartları o kişide oluşturarak kişi kendisi namaz kılmak isteyecektir, kendisi zekat vermek isteyecektir, kendisi oruç tutmak isteyecektir, kendisi zikir yapmak isteyecektir. Allah-u Teala bu sevgileri onun içine aşılayacaktır, verecektir. Kişi mürşidine, Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide kendisi ulaşmak isteyecektir. İçinde çok geniş kapsamlı bir arzu ulaşacaktır. Tabi olma arzusu, Allah'a ulaşma arzusu. Bunu gerçekleştiren, bu arzuyu oluşturan Allah'tır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Kişi hidayete erdikten sonra, Allah'ın evliyası olduktan sonra Allah sözünü yerine getirmiştir. O ana kadar şeytanın o kişiye şu veya bu şekilde hidayetten men edici bir tesir yapmasını Allah'ın koruyucu şemsiyesi, kalkanı engelliyordu. Ama kişi hidayet erdikten sonra bu kalkan kalkar ve artık kişi şeytanın
ivasına ve idlaline açılır. Kendi iradesiyle sadece kendisini müdafaa edebilir. Allah'a müracaat ettiği takdirde yardım olur. Mürşidine açıldığı zaman irşat makamı onun için dua eder. Allah onu fıska düşmekten korusun diye. İşte bu hidayete eren insanlardan belki binde biri, belki bazen binde ikisi Allah'ın yolundan saparlar, fıska düşerler. Kim Allah'a ulaştıktan sonra irşat makamından şüpheye düşerse, bu onun fıska düşmesinin temel nedenini oluşturur. Kişi fıska düşmüştür. Nereden anlaşılır? Allah kişinin başının üzerindeki devrin imamının ruhunu derhal alır. O kişinin ruhunu geri gönderir kendisine. Kalbin içindeki iman kelimesini alır. Aldığı anda o ana kadar kalpte biriken %49 fazilet nuruyla %2 rahmet nuru derhal kalbi terk eder. Zülvani kapının üzerindeki mühür kalkmıştır ve şeytanın karanlıkları iman kelimesi mevcut olmadığı için bütün o kalpte biriken faziletleri kapı dışarı eder ve kalp %100 karanlıklar tarafından yani nefsin afetleri tarafından işgal edilir. İşte bu nokta hidayetten felayete, bu nokta şükürden fıska, bu nokta imandan küfre düşme noktasıdır. Kişi başlangıçta fısktaydı. Şimdi ikinci defa fıskta oluyor. İkincisi fıska düşmektir. Birincisi fıska düşmek değildir, herkes fısktadır. Birinci fısk herkese aittir. Ama ikinci fısk sadece hidayete ulaştıktan sonra hidayetten düşenlerindir, fıska düşenlerindir. Peki kişinin bu durumda gideceği yer neresidir? Cehennemdir. Kişinin kurtulması söz konusu değildir, tekrar hidayeti dilemezse. Peki dilerse ne olur? Dilerse Allah-u Teala talebi mutlaka kabul edecek. Ya o kişiye ikinci bir imkan daha tanıyacaklar. O kişiye tekrar mürşit gösterecekler Allah-u Teala. Belki aynı mürşit, belki başka bir mürşit. Ve kişi gidip tabi olursa hidayet tekrar başlayacaktır kişide. Ve kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. Nefsi tezkiye olacaktır. Fizik vücudu şeytana kolmaktan kurtulacaktır. Her ikisi de, son ikisi de %51 oranında. Kişi fıstan kurtulup hidayete tekrar adım atmıştır. Her şey evvelki gibi olmuştur. Kişi hidayettedir. Eğer bu kişi fıska düşecek bir şey yapmazsa ömür boyu hidayette kalacak. Ruhundan sonra fizik vücudun nefsinde Allah'a teslim edecektir. Eğer irşat makamından şüpheye düşerse veya kendisini fıska düşürecek herhangi bir olaya sebebiyet verirse kişi tekrar fıska düşer. Bu üçüncü ve son fısktır. Bundan sonra artık o kişi için
kurtuluş söz konusu değildir. Üçüncü fısk, dönülmez bir fısktır. Kişi fıska düşmüş ve o kişinin hidayet müessesesi artık tamamen kapanmıştır. Bu seferinde Allah-u Teala o kişinin başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alır, kişiye kendi ruhunu geri gönderir. Kalbin açılması söz konusu olur. Allah iman kelimesini alır, kalbe tekrar küfür kelimesini yazar. Kişi küfrede geri dönmüş olur. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişinin kalbine yeniden, evvela kişinin kalbinin nur kapısını, kişinin kalbine Allah'ın açtığı yolu, Allah'ın kapatması söz konusudur. Yani göğsü şerh etmişti, göğsü tekrar eski haline getirir. Göğsünden kalbine açtığı yol artık yoktur. Kişinin kalbindeki nur kapısı şeytana döndürülür. Kişinin kalbindeki ihbat alınır, yerine ekinnet konulur. Kulaklarına tekrar vakra konulur. Gözlerine tekrar hicab-ı müstüre çekilir. Allah'ın rahim esması artık o kişinin üzerinde tecelli etmez. Ve kişi dönülmeyecek bir fıska böyle yuvarlanır. Artık kalbi mühürlenmemiştir. Daha öteye geçilmiştir. Değişmeyecek bir şekilde tab edilmiştir. Artık o kişinin kalbinin mührünün açılması mümkün değildir. Kalbinin içine imanın girmesi söz konusu değildir. Kişi kendine verilen imkanları kullanmıştır. Ama sonunda kendisini fıska sokmuştur. Dönülemeyecek olan bir fıska. Kalbi tab edilmiş ve başlangıç haline dönmüştür. Ama bir daha da kurtuluşu söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki fısk müessesesi bir insanın kurtuluşuna medar olurken, eğer Allah'ın yolundan ayrılırsa, o zaman o kişi için fısk değişmez bir son şekil olarak kişinin kalbinin tab edilmesiyle o kişiyi ömrü boyunca kapsayan bir karanlık dünyaya o kişiyi Allah-u Teala atmış oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi fısktan uzak tutmasını, hepinizin bütün hidayetleri ard arda yaşayarak sonsuz mutlulukların, hem cennet hem de dünya mutluluklarının sahibi olmanızı, Allah-u Teala'nın sizleri zülcenain kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me'as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. إله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Konumuz nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç tane vücudumuz var. Birisi nefsimiz, birisi ruhumuz, birisi de şu fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz, nefsimize de ruhumuza da birer mekandır. Bu mekanı temiz tutalım. Öyleyse ruhumuzu ve nefsimizi sizlere anlattık. Şimdi hepimiz birden ezene gidiyoruz zamandan evvela. Araf suresi 179. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki bela. Evet, negatif suallerin pozitif cevabı bela. Evet, yani evet sen bizim Rabbimizsin dediler diyor Allah-u Teala. Biz onları nefslerine şahit tuttuk diyor Allah Teala. Kıyamet günü ben bundan gafildim, ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Araf 179 bu kadar. Ezelde Allah Teala hepimizi aynı yaşta karşısında topluyor. Fizik vücutlar, nefsler ve ruhlar olarak. Birden fazla olduğumuz kesin. Çünkü onları nefslerine şahit tuttum diyor Allah Teala. Yani şu nefs adı verilen bütün afetleri içinde barındıran o şeytanın sığınağı olan nefsimize karşı Allah Teala bizleri, yani bizim fizik vücudumuzu da ruhumuzu da şahit tutuyor. Kıyamet günü, hayır benim böyle bir şeyden haberim yok, ben bundan gafilim demesinler diye diyor nefsler. Bunu demesinler diye diyor. Fizik vücutlar için de aynı şeyi düşünülebilir. Fizik vücutlar benim, ben bundan gafilim demesinler diye. Ruhumuzu ve fizik vücudumuzu nefsimize karşı, ruhumuzu ve nefsimizi fizik vücudumuza karşı şahit tutuyor Allah Teala. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala buyuruyor. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de size misakinizi farz kıldık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra Allah Teala ne dedi?
Diyor ki Allah Teala, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ve soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Ey nefsler, ruhlar, fizik vücutlar, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah Teala diyor ki, öyleyse hadi bakalım şimdi. Yemin verin nefsler, misak verin ruhlar, ahd verin fizik vücutlar. Bana teslim olacağınıza dair. Nefsler de, ruhlar da, fizik vücutlar da, hepimiz Allah Teala'ya yemin, misak ve ahd veriyoruz. Ve Allah Teala soruyor, emrime itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Yani yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz. Allah-u Teala da yemine, misake ve ahde şahit oluyor ve diyor ki, bu bana verdiklerinizi, misakinizi üzerinize farz kıldım, yükledim, size vazife olarak verdim diyor Allah-u Teala. Öyleyse orada Allah'a verilmiş bir söz söz konusu. Misak kelimesi burada iki ayrı manayı da kapsıyor. Hem ruhumuzun Allah'a verdiği, ölmeden evvel Allah'a geri dönme konusundaki yemin, adı misak, hem de bunların hepsini ifade eden, eles bezbinde Allah'a ezelde verdiğimiz yeminlerin hepsi. Misakimiz aslında tek başına yalın olarak alınırsa, ruhumuzun Allah'a verdiği, Allah'a ölmeden evvel ulaşma konusundaki misakimiz. Ne diyordu Allah Teala Rad suresinin 21. ayeti kerimesinde? Diyordu ki, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. Kim bu insanlar? 20. ayet-i kerime cevap veriyor kim olduklarına. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Misakin ne olduğu ifade ediliyor demin söylediğimiz hususta 21. ayet-i kerimesinde. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Bizim misakimiz aslında ruhumuzun Allah'a verdiği, biz ölmeden evvel Allah'a mutlaka geri dönme konusundaki yeminin adı misak. Ama aynı zamanda misak kelimesi bir kesin söz anlamına da geliyor. Kesin söz, bir yemin. İşte Allah Teala onlar misaklerini bozmazlar dediği zaman, bu hem ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını ifade ediyor, hem de yeminlerimizin hepsini. Allah Teala kesin söze de misak dediği için
Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde biz diyor Allah Teala bütün nebileri toplamış ve onlardan misak almıştık diyor. Kesin söz almıştık. Onlara demiştik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bize söz veriyor musunuz? Bu ağır ahdi üzerinize alıyor musunuz? Dilinizle de bunu teyit ediyor musunuz? İkrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dediler ki ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Öyleyse yemin Türkçedeki yemin olarak da kullanılır. Nefsimizin Allah'a verdiği tezkiye ve tasfiyeyi gerektiren muhteva olarak da kullanılır. Ama misak kelimesi hem ruhumuzun Allah'a verdiği, Allah'a teslim olma konusundaki misaktır, yemindir. Hem de aynı zamanda Allah'a verilen sözlerin genel ismidir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi. Ve iz ehazallahu misakan nebiyyine diyor Allah-u Teala. O zamanki biz nebilerden misak almıştık. Lema ateytüküm min kitabin. Size kitap verdik ve hikmetin ve hikmet verdik. Sümme caiküm resulün. Sonra sizlerden sonra Resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'aküm. Size verdiklerimizi tasdik edecek. Sizinle beraber olan kitaplarınızı, size verdiğimiz kitapları tasdik eden bir Resul. Le tumininne bihi ve le tensununne. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misak kelimesi aynı zamanda Allah'a verilen sözlerin genel ismi. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bizlerden misak alıyor. Misakinizi sizlerden misak aldım diyor. Misakınızı yerine getirmenizi istiyorum diyor. Öyleyse buradaki muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz, ahd vermişiz. Eğer teker teker yeminlerimizse, yeminimiz Allah'a nefsimizin verdiği yemin, tezkiye ve tasfiye bu konumuz. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin ise misak, sadece kendine ait olan yeminin adı misak, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla ilişkili. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin ise ahd. Misakimizin ne olduğunu gördük. Rad suresi 21. ayet-i kerimesinde ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve Allah-u Teala bu ruhlarını Allah'a ulaştıranların Allah'a verdikleri misaki bozmayanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin de Allah'a ölmeden evvel ulaşma yemininin de adı misak. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde misak bu tarzda ifade edildikten sonra
25. ayeti kerimesinde gene aynı şekilde ifade edilmiş. Onlar Allah'a misak verdikten sonra vermelerine rağmen misaklerini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Yani başka insanların da misaklerini yerine getirmelerine mani olanlardır diyor. Ve Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Lanet var olduğuna göre başkalarını da yoldan çıkardıkları kesin. Şimdi buradaki ifadede gene bakıyoruz ki buradaki misak kelimesi de ruhumuzun Allah'a ulaştırılması konusunda verilmiş. Peki ahdimiz? Ahdimizin ne olduğunu Allah Teala bize Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde anlatıyor. Diyor ki Allah Teala: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mubin ve ene buduni haza sıratı müstakim." Ey Adem oğulları, biz sizlerden söz almadık mı? Şeytana kul ahd almadık mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulun diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzda Allah'a bir yemin vermiş. Türkçedeki yemin dediğimiz bu konuda fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin Kur'an'da ahd adını alıyor. Nefsimizinki yemin adını alıyor. Öyleyse neyi gördük? Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını aldı. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin ahd adını aldı. Ya nefsimizin ki, bugünkü konumuz olan nefsimizin ki, Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri şöyle söylüyor: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin." Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri hariç fi cennet. Onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse nefslerin bir yemini var. Yemin sahibi olan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Söz konusu olan nefslerimiz. Öyleyse Şems suresinin 9. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. 7-8-9'da şöyle ifade: "Ve nefsin ve ma sevaha," o nefse ve onu seva edene. 8. ayet-i kerime: "Fe elhamaha ve fucuraha takvaha," onlara Allah'ın takvası da şeytanın fucuru da. "Ve nefsin ve ma sevaha," o nefse ve onu seva edene. 8. ayet-i kerime: "Fe elhamaha ve fucuraha takvaha," onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha, onu

Ki konumuz nefsimizin Allah'a teslimi. Yani yeminimiz. Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ve 77. ayetlerinde şunları söylüyor. Onlar ki yeminlerini ve misaklerini yerine getirmezler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani yeminlerini ve misaklerini yerine getirmeyenler cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Ama insanlardan her kim de 77. ayet-i kerime yeminini ve misakini yerine getirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibidirler diyor Allah Teala ve Allah takva sahiplerini sever. Bakalım beraberce 76'ya. Bela men efva bi ahdihi. Kim ahdini Allah'ın bela men efva bi ahdihi. Kim ahdini yerine getirirse ve takva ve takva sahibi olursa fe innallahi yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever. 77. ayet-i kerime innellezine yeşterune bi ahdillahi ve eymanihim semenen. E kalilen. Az bir bedel mukabili yeminlerini ve ahdlerini satanlar. Ülâike lâ halâka lehum fil ahireti. Onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor Allah Teala. Yeminlerini ve ahdlerini az bir bedel karşılığı satanlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Bu yemini satanlar nefslerini tezkiye ve tasfiye etmeyenler, onlara ahirette bir nasip yoktur. Ve la yukellimuhumullahu. Allah onlara kelam etmez, onlarla konuşmaz. Ve la yahzuru ileyhim. Allah onlara bakmaz. Yevmel kıyameti ve la yüzekihim ve onların nefslerini tezkiye etmez, onları temize çıkarmaz. Ve lehum azabun elim. Onlara azim bir azap vardır. Elim bir azap vardır diyor Allah Teala. Öyleyse yeminlerini yerine getirmeyenler onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor Allah Teala. Yeminlerini yerine getirmeyenler bu açıdan bir problemin içindeler. Yemin görüyoruz ki yemin sahipleri cennette olacak. Yemin görüyoruz ki nefsin tezkiye edilmemesi hali, temizlenmesi konusunda Allah'a verilen söz, yeminimiz. Nefs konusunda Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a döner. Nefsi tezkiye ettiğimiz devre 21. basamak. Niçin kendisi için yapmıştır diyor Allah Teala? Çünkü herkes Allah-u Teala'ya yemin vermiştir ezelde.
nefs

dini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Hepsinin adı da tezkiye olarak geçebilir. Nefsin, evvela ruhun Allah'a ulaşması, nefsin kalbinde %51 nur birikimiyle oluşur. Bu nefs tezkiyesidir ve ruh Allah'a döner. Bu Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu içeriyor. Nefsin tezkiyesi. Ama bir de nefsin halis kılınması var. Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala anlatıyor. Neden Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi sadece tezkiyeyi ifade ediyor? Çünkü ruhun teslimini içeriyor sadece. Ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a dönüşüne kadar geçen devrede bu nefsin temizlik işlemine tezkiye diyor Allah Teala. Kendisi için yapar. Neden? Çünkü Allah'a tezkiye olmak için yemin etmiştir. Nefsini tezkiye eden felaha erer diyordu Allah Teala. Felaha ermek cennete ulaşmak demek zaten. Ve yemin sahipleri, Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirenler Allah'ın cennetine girerler. Yani tezkiye olanlar. Bu cennetin üçüncü kademesidir. Ama nefs tezkiyesinin daha ötesi de var. Nefsin halis kılınması hali. Bunun adına tasfiye deniyor. Nefsin halis kılınması. Beyne Suresi 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ama umiru, onlar emredilmezler. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olma emrini alırlar." Onlara Allah'a kul olma emri verilir. Muhlisine, halisler olarak nefslerinin kalbini bütün negatif faktörlerden, afetlerden temizlemiş ve halis kılmışlar olarak. Muhlisine lehuddine, onun Allah'ın dininde muhlisler olarak. Hünefaya, nefslerini muhlis kılmışlara, halis kılmış olanlar olarak ve bunu hanifler sıfatıyla başarmışlar olarak. Böylece insanların Allah'a kul olmalarının derecesini vermiş oluyor Allah Teala. Allah'ın dininde nefslerini halis kılarak Allah'a kul olanlar. Nefsin halis kılınması noktasında muhlisler olarak Allah'a kul olanlar. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buna benzer bir ifade kullanıyordu. Nisa 125'e bakalım beraberce. Nisa 125. Ve men ahsinu dinen mimmen esleme ve çuhu lillahi ve huve muhsinun ve teba milleti İbrahim'e hanifa. Onlar ki dinen din de ahsen olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek suretiyle. Ve böylece muhsinlerden olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a kul olmak isimli bir müessese var. Allah'a kul olmak Allah'a teslimleri içerir. Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz Allah'a kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daha üstün bir kul olursunuz. Ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de hanif fıtratıyla Allah'a teslim edersiniz. Şimdi böyle bir dizaynda fizik vücudun Allah'a tesliminden bahsediyor Allah Teala burada.
Nisa 125'te bu yeminin yerine getirilmesi değil, bu ahdin yerine getirilmesi. Ve yeminin yerine getirilmesi beraberce bakalım. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla liyabudullâhe, Allah'a kul olmak için, sadece Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine, muhlisler olarak, yani nefslerinin kalbini halis kılmış olanlar olarak, lehuddine, onun Allah'ın dininde, hünefaya, hanifler olarak bunu yapıyorlar diyor Allah Teala. Ve yukuymus salate, onlar namaz kılarlar ve yutuz zekata zekat verirler ve zalike dinil kayyim. Bu, işte bu Allah'ın kayyim olan dinidir. Bakınız, hanif kelimesi geçiyor ve Allah Teala Allah'ın kayyim olan dininden bahsediyor. Hanif kelimesiyle ifade edilen hanif dini, kainatın var olduğu sürece Allah'ın koyduğu dinin adıdır. Kayyım olan din. İşte bu ifade dinde kalbin halis olması, hanifler olarak bunu gerçekleştirmek. İşte burası tasfiyeyi ifade eder. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, en son teslim ettiğimiz nefsimizle birlikte ulaştığımız yer, nefsimizin kalbinin halis olduğu, bütün afetlerden, bütün katışıklardan kurtulduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte konumuz nefs tezkiyesine başlamak ve nefs tezkiyesinin sonuna kadar ulaşmak ve nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. Mm-hmm.

Tezkiye konusunda Allah Teala birçok ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu ayetlere bakıyoruz. Ali İmran suresinin

164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor. Diyor ki, لَكَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah-u Teala müminler üzerine bir nimet vermiştir andolsun ki, اِذْ بَعَاسَ, o zaman ki beaz etmiştir fihim, üzerlerine Resulen bir Resul, مِنْ اَنْفِسِهِمْ, onların aralarından. يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, onlara ayetleri tilavet etsin diye, ve yüzekihim, ve onların nefslerini tezkiye etsin diye. Resuller için Allah Teala'nın bir dizaynı, nefs tezkiyesi. Öyleyse tezkiye müessesesi İslam'ın, dinin temelini teşekkül ettirir. Allah Teala bütün insanları tezkiyeyi ve tasfiyeyi gerçekleştirsinler de Allah'a gerçek anlamda layık kullar olsunlar diye yarattığını ifade ediyor. Bütün insanların ulaşacakları nokta tasfiye olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 28 basamaklık bir dizayn içerisinde tezkiye nerede başlar, nerede tamamlanır? 14. basamakta başlar, 21. basamakta tamamlanır. Peki tasfiye? Tezkiyeden sonra da tasfiye söz konusu olur. 22. basamakta başlar ve 27. basamakta tasfiye tamamlanır. Bundan sonraki konu nedir? Nefsle alakalı olan tezkiyenin ve tasfiyenin ötesi var mıdır? Vardır. Kalbin müzeyyen olması ve neticede iradenin de Allah'a teslimi. Daimi zikrin insana ulaştırabileceği yer, külli zikirdir. Külli zikrin insana ulaştıracağı yer, tesbihtir. Öyleyse bunların hepsi konularımızın içerisinde olmalıdır. Bu minval üzere iradenin Allah'a teslim olduğu yer, salah makamının 4. mertebesidir. 5. mertebesidir. Salah makamının 5. kademesi. Ve nefsin tezyin edilmesinin 12. mertebesidir. Burada tesbih başlar. Salah makamının muhtevası içinde daimi zikirden külli zikre geçilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah'ın bütün bu hakikatlerinden hepimiz haberdar oluyoruz Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde. Öyleyse tezkiye ve tasfiye müessesesine beraberce yaklaşalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmişsek, seçilenlerden birisi olarak Allah'a ulaşmayı dileriz veya dilemeyiz. Eğer dilemişsek, üçüncü basamaktayız. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dördüncü basamakta ne olacaktır? Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Bu tecelli beşinci basamakta gözlerimizdeki hicab-ı mestürenin alınmasına sebebiyet verecektir. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakranın alınmasına sebebiyet verecektir. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinnetin alınmasına ve kalbimize ihbat konulmasına sebebiyet verecektir. Böylece idraki sağlanmış bir insan olacağız. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşacak. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbimizin Allah'a ulaşması Tekabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşecektir. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor. Onun kalbine hidayet ederiz. Onun kalbine hidayeti koyarız. Burası 8. basamak. Nefs tezkiyesinin başlamasının ilk adımı. Çünkü Allah-u Teala kalbimize ulaşınca kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar, yani bu gaybdeki bir huşu, tahkiki huşu değil henüz. Ama huşu kalbin ürpermesi halidir. Kalp Allah'a çevriliyor. Nefs tezkiyesinin birinci işareti. Eğer kalbimiz Allah-u Teala'ya çevrilmeseydi nefs tezkiyesi yapamazdık. Dokuzuncu basamakta nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin başlangıç noktasını görüyoruz. Allah'ın kalbimize ulaşması ve kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirmesi söz konusu. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmeseydi ne olacaktı? Kapı şeytana çevrik kalacaktı. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını kitaba ve içindekilere, Allah'ın içindeki sözlerine müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Sonra bu indirdiklerinin muhtevasını söylüyor Allah Teala. İnsanların ciltleri, derileri, vücutları ve kalpleri bundan ürperir diyor Allah Teala. Ve bu insanlar
bu gelen iki tane ikişerli gelen nesnelerden yani nurlardan etkilenerek huşu sahibi olurlar diyor Allah Teala. Sonra da kalpleri Allah'ın zikriyle aydınlanır ve yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor Allah Teala. Allah bunlarla bu gönderdiği nurlarla kişiyi hidayete erdirir. Kim de dalalette kalırsa, dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah Teala'nın Allah'tan gelen, yukarıdan aşağı inzal edilen nurlarını kalbimize ulaştırmak için aldığı ilk tedbiri görüyoruz. Kalbimize ulaşıyor. Niçin? Kalbimizin şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a çevirmek için. E kalbimiz adım adım teçhiz oluyor. Bu birinci adım. Nefsimizin kalbinin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Nefs tezkiyesiyle ve tasfiyesiyle alakalı ilk adım. Dokuzuncu basamaktayız. Onuncu basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın açtığı bir yol söz konusu. Nur yolu. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmaya açar. Böyle bir açıştan sonra o kişi ruhunu Allah'a teslim edecektir, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir, nefsini Allah'a teslim edecektir ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Bütün bu teslimler göğsün yarılmasına bağlı. Eğer göğüs yarılıp da o kişinin göğsünden kalbine bu nur yolu açılmasaydı, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre, o kişinin kalbine nurların ulaşması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Nurların kalbimize ulaşmasının temelinde zikir adlı bir müessese var. Zikir, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar etmenin adıdır. Zikrullah. Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye anılması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynı hepimiz için çok şeyler ifade etmeli. Allah'ı zikretmek üzerimize Allah'ın en büyük farzı. Zikir en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de o da bir zikirdir. Namaz kılmaktan da o da bir zikirdir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Diyor ki اُتْلُوا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Habibim sana vahyettiğim o kitap var ya, o Kur'an-ı Kerim, onu, Kur'an-ı Kerim'i
onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Bunların arasında en büyük olan zikirdir diyor Allah Teala. Zikir üzerimize farzdır. Çok zikir üzerimize farzdır ve daimi zikir üzerimize farzdır. İşte 3 ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a zikirle ulaşılacağı bu ayetle kesinlik kazandığı gibi zikrin farziyeti de kesinlik kazanıyor. Açık bir şekilde emir farz hüküm doğuruyor ve zikir yapmak Allah-u Teala'nın farzı. Bu ara sıra zikir. Ama Allah-u Teala günün yarısından daha fazla zikri de emrediyor. Çok zikri emrediyor. Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amini olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Her gün günün yarısından daha fazla zikredin. Zikriniz, zikirli geçen zamanınız, zikirsiz geçen zamanınızdan çok olsun demiş oluyor Allah-u Teala. Ve üçüncüsü, daimi zikir de farz. Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürullâhe kıyamen kuhuden ve alâ cenûbihim. Öyleyse bu da daimi zikir. Ayaktayken de zikredin diyor. Otururken de, yan üstü yatarken de zaten insanın üç halden başka hali yok. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılmış. Öyleyse daimi zikir farz. Niçin farz? Nefsimizi tezkiye etmemiz ve tasfiye etmemiz için farz. Niçin farz? Mutlu olmamız için farz. Çünkü tezkiye ve tasfiye bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Öyleyse zikrin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah diye tekrarı, işte söz konusu olan bu. Ve Allah Teala göğsümüzden kalbimize Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre nur yolunu açmış. Kalbimize girecek olan iki tane nur söz konusu. Bu aşamada rahmet ve fazl. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sonra diyor ki Allah Teala, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse hiç kimse Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerine olmazsa, yani nefsinin kalbine ulaşamazsa, nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesinin temelinde mutlaka Allah'ın rahmetinin ve fazlının ulaşması lazım. Şimdi göğsünüzden kalbinize bu yol açılmadan evvel, yani 10. basamaktan bir evvelki basamakta olsanız da, 9. basamakta olsanız da, Allah'ın rahmeti ve fazlı zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelir. Ama yol açılmadığı için göğsünüzden içeriye giremez, tekrar Allah'ın katına geri döner. Ama ne zaman ki göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolunu açar, o zaman nurlar Allah'ın katından gelir zikrettiğiniz zaman, göğsünüze geldikleri zaman yol onları davet eder, çeker kendisine
ve oraya kadar gelen rahmet ve fazl isimli iki tane nur göğsünüzden o yarılan yerden geçerek kalbinize ulaşır. Rahmet ve fazl ismindeki bu iki nur kalbinize ulaşmışlardır ama kalbinizin nur kapısı mühürlüdür. Zülmani kapısı açıktır. Oradan şeytanın karanlıkları rahatlıkla kalbinizin içini kapkaranlık etmek üzere devamlı kalbinize dolarlar. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Bu bir mutsuzluk sebebidir. Çünkü iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga vardır bu aşama. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaştı, ne olur? Kalbinizin mühürlü olduğunu tespit eder. Rahmet ve fazl. Ve rahmet ve fazl da nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ama rahmet nurları nefsinizin kalbinden içeriye sızabilir. İşte 12. bas 11. basamak bu sızmanın başladığı noktadır. Artık nefsinizin kalbine Allah'ın nuru adım atmıştır. Ve nefs tezkiyesinin başlangıç noktasındasınız. Ama bu tezkiyeyi gerçekleştiremez. Rahmet tezkiyenin öncüsüdür, kendisi değildir. Tezkiyeyi oluşturan fazilet isimli nurlardır ve fazilet daha henüz nefsinizin kalbine girememiştir. Nefsinizin kalbine sızabilen rahmet partikülleri tezkiyeyi değil, huşuyu oluşturur. Nefsinizin kalbinde huşu oluşmasını sağlayan, nefsinizin kalbine kadar ulaşabilen iki nurdan bir tanesidir. Adı rahmettir. Ve rahmet nuru nefsinizin kalbine kadar ulaşır zikrinizle ve nefsinizin kalbine sızar. Bu sızma %1'i nihayet %2'yi bulur. %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi olursunuz. Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. O kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Neyle? Haktan inen şeyle, haktan inen nurla. Hangi sebebe dayalı olarak? Allah'ın zikrine dayalı olarak. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte rahmet partikülleri, rahmet nurları nefsinizin kalbine giriyor ve huşuyu oluşturuyor. %2 nur birikimi, rahmet birikimi huşuyu oluşturur. Bu bir açıştır, uvertürdür. Rahmet açışı yapar ama tezkiyeyi gerçekleştiremez. Tezkiyeyi gerçekleştirenler faziletlerdir. Ve bu aşamada faziletler, yani fazıllar nefsinizin kalbine giremez. Rahmetle beraber gelmesine rağmen geri dönmek mecburiyetindedirler. Huşu
12. basamağı ifade eder. 11. basamakta nefsinizin kalbine sizi tezkiye etmenin başlangıcını, huşuyu oluşturmak üzere nurların, rahmetin ve fazlın ulaşması söz konusudur. İki nur. Rahmet, fazl. Huşu sahibi oldunuz. 12. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşti. Ne olur? Bir hak sahibisiniz. Mürşidinizi Allah'tan sormak. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki vestainu bis sabri ve salati innaha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı, Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizi size göstermesini isteyin. Bu kebiretün, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar, huşu sahipleri, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a döndürüleceğine de yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala'dan istihaneyi istememiz, ancak huşu sahibi olursak mümkün. İşte kişi 12. basamakta huşu sahibi oldu, hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor. Niçin istiyor? Çünkü Allah Teala onun içine mürşide ulaşmayı vazgeçilmez bir tutku olarak yerleştiriyor. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırma konusunda söz vermiş. Mutlaka amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın zatına ulaşırlar, hidayete ererler. Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Ulaştırmaları için irşat makamına karşı sevgi duymaları lazım. Allah'tan onu talep etmeleri lazım. Allah onların kalplerine bu talebi verir. Söylediğimiz işlevleri yapan hep Allah'tır. Niçin? Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Allah'ın da sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse benim verdiğim o söz mutlaka yerine gelir diyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. فَمَنْ كَانُوا يَعْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْتُ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'ın sözü olduğuna göre bu kişi namazını kılmazsa bu iş olmaz. Zikrini yapmazsa olmaz. Orucunu tutmazsa olmaz. Mürşidine ulaşmazsa gene olmaz. Öyleyse kişinin bunlara istekli olmasını temin etmek Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Ve Allah bu görevi kendisini görevli kılar bu konuda, görevli sayar ve mutlaka o kişide mürşit sevgisini oluşturur. Mutlaka o kişiyi bir takım hedeflere vasıl eder.
sevgileri koyar içine, namaz sevgisini, oruç sevgisini, zikir sevgisini yerleştirir ve kişi zikri de sever, orucu da sever, namazı da sever, mürşit sevgisi de kalbine yerleşir ve bu kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah Teala ona onun ulaşabileceği yerdeki birisini gösterir. Ve ulaşır. Kişi ikinci defa iradesini kullanacaktır. Birinci defa kullandı, Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah onu mürşidini göstererek, mürşide ulaşması konusunda da içine sevgiyi vererek hazır hale getirdi. Kişi büyük bir ihtiyaç hissederek mürşide ulaşmaya, mürşidine ulaşır. Ve önünde diz çöker, el öper, mürşidine tabi olur. Tabiyet noktasında zikir için en önemli hususlar gerçekleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanla kulunu Allah-u Teala mürşidine ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dileyen kulunu. Ve kişi burada nefs tezkiyesine başlayacak. Nefsinin kalbine giren rahmet tezkiyenin öncüsüydü. Tezkiye değildi. Tezkiye bundan sonra başlayacak. Öyleyse tezkiyenin kalp şartlarının oluşması lazım. Bunun için Allah-u Teala devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getirip yerleştiriyor. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması gerekiyor. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır. İşte o gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. O gelince birinci nimetidir Allah-u Teala'nın. İkinci nimet kalbin mührünü Allah'ın açmasıdır. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini almasıdır. Dördüncü nimeti ise kalbin içine iman kelimesini yazmasıdır. Önemli mi? Nefs tezkiyesi için son derece önemli. Tasfiyesi için de aynı öneme haiz. Kişinin kalbinin içinde küfür kelimesi varken kişinin kalbi karanlıkları kendisine çeker. Karanlıkları kendine çekecek olan gücün nefsin afetlerini kendisine çekecek ve kalpte toplayacak, konsantre edecek gücün adı küfür kelimesidir. Ve Allah-u Teala küfrü kalpten alıyor. Peki nefs tezkiyesine engel olan ne vardı? Kişinin kalbi mühürlüydü ve rahmet sızarak içeri girmişti. Fazla hiç girememişti. Kalbin mührünü açıyor Allah-u Teala. Peki sonra kişi bir imkanın sahibi oluyor. Kalbinin içine Allah iman kelimesini yazıyor. İman. Ne oldu? Kişi mümin oldu. Hem Allah'a inanıyor kişi, hem ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına inanıyor. İstiyor da bunu. Ve kişinin kalbinde iman da yazılı. Bu kişi gerçek bir mümin oldu. Ve nefs tezkiyesine başlıyor. Bu dört tane nimetin arkasından Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yükselebilmesi için kişinin nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi lazım. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudu da nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. İradesi de nefsin afetleri azaldıkça güçleniyor. Allah'ın bir nimeti daha var. O kişiye eskiden 1'e 10 verirken bu 1'e 10'u 10 katına ulaştırıyor. 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve verdiklerini 1'e 700'e kadar çıkaracak nefs tezkiyesi boyunca.
Kişi bir derecelik sevap işlediğinde 100 katı yazılacak birinci gök katına kadar, 200 katı yazılacak ikinci gök katına kadar, 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında 700'e kadar, 1'e 700'e kadar bu rakam yükselecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefs tezkiyesi başlıyor. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsinizin kalbindeki afetlerin, 19 çeşit afet yaşıyor nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbi, afetler kapkaranlık olduğu için kapkaranlık. Nurlar gelecek yerine, faziletler ve afetlerin yerini alacak. İşte bu nefs tezkiyesi. Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği her türlü fiili işleyen afetler yok olacak. Yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan faziletler gelecek. Böylece iç dünyadaki kavga bitecek. Nefsle ruhun kavgası bitecek. Nefs tezkiyesi kavganın yarı yarıya bitmesini, nefs tasfiyesi ise kavganın tamamen bitmesini ifade eder. Nefsinizin afetlerine şeytan tesir ediyor, ruhunuzun hasletlerine ise Allah. Ve ikisi birbirine zıt iki tane kutup. Ruhun hasletleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder, yasak ettiği fiilleri işlemez. Nefsin afetleri ise tam tersine, Allah hangi emri vermişse onu çiğner, yerine getirmez. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işler. Öyleyse zikir yapıyorsunuz. İster Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapın, ister diye sessiz zikir yapın, ister kalp zikri yapın, zikir zikirdir. Allah'ın ismini tekrar etmek. Ne olur? Allah'ın katından rahmet, faz ve rahmet, salavat isimli 4 tane nur gelir. 2 grup, 2 tane ikili. Rahmetle faz, birinci ikili. Rahmetle salavat, ikinci ikili. 4 tane nur oluyor. 2 grup nur oluyor. 2'şer 2'şer gönderiyor. Zümer 23'te de Allah Teala böyle söylüyordu. Allah'ın nurlarını 2'şer 2'şer indirir diyordu. İşte Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat zikir yapmanız üzerine göğsünüze gelir. Göğsünüzden açılan, göğsünüz yarılarak açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Artık kalbin mührü açılmıştır. Bu mührün üzerine rahmetle faz ve rahmetle salavat 4 enerji grubu, 4 grup enerji baskı yapar. Bu baskı mührü kalbin alt boyutundaki zulmani kapıya kadar indirir ve zulmani kapıyı mühürler. Karanlıklar zikir boyunca nefsin kalbine giremezler. Birkaç dakikanın içinde nefsin kalbi rahmetle, fazla ve salavatla tamamen dolar. Nefsin kalbindeki afetler, karanlıklar mı? Onları kalpte tutan güç, küfür kelimesi kalpten alındığı için artık kalpte onları çekecek olan bir güç kalmamıştır. Bu sebeple kalbin içine gelen rahmet, faz ve salavat bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkların artık hiçbir gücü kalmamıştır zikir karşısında kalpte kalabilmek için. Ve iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Bu manyetik alanın ters kutbu faziletlerdedir. İki zıt kutup birbirine çekecekleri için iman kelimesinin gücüne kapılan, manyetik alanına kapılan faziletler iman kelimesinin etrafında toplanmaya, ona yapışıp birikmeye başlarlar. İşte bu fazilet birikimi var ya,
bu fazilet birikimi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin öncüsü tezkiye değil huşuyu sağlamış olan rahmet partikülleriydi, rahmet nurlarıydı. Rahmet nurları nefsin kalbine %2 yerleşti. İman kelimesi faziletleri etrafında toplar. Ve bu toplanan faziletler %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman nefsiniz nefsi emmareye ulaşmıştır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf dedi ki ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu nefsi emmaredir. Şerri emreden nefs kademesi. Kişi bunlardan sadece %7'sini şerri emreden afetlerden sadece %7'sini nefsinin kalbinde temizlemiştir. Nefs Müddessir suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, 39. ayet-i kerimesine göre fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Rehine olan nefsin rehinelikten kurtulabilmesi için tezkiye olması lazım, temizlenmesi lazım. Bu temizlenmenin birinci safhası ilk %7 nurla gerçekleşir ve rehine birinci gök katının kapısını açar. Böylece ruhun zemin kattan, vücuttan ayrılan ruhun zemin kattan birinci kata ulaşması sağlanır. Ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsi emmare. Ve kişi daha çok zikir yapar. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayna dikkatle bakın. Burada Allah Teala ikinci defa %7 nur birikimiyle kişinin ruhunu ikinci gök katının kapısının açılması yoluyla ikinci kata ulaştırıyor. Kişi nefsini levmediyor, kınıyor, hatalar yapmak istemiyor ama nefsi o istemese de hataları yapmaya devam ediyor. Kişi Allah'ın yoluna girdi ama hatalar da devam ediyor çünkü nefs tezkiyesi daha başlangıç boyutlarında. Kişinin nefsini levmetmesi demek, bu konuda kararlı olmaya başlaması demek. Afetlerle mücadele konusunda. Ve kişi bu noktadan itibaren daha çok zikir yapmaya başlıyor. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime, ve nefsin ve masevaha, Şems suresi 8. ayet-i kerime, kat eflaha men zekkaha. Allah Teala buyuruyor. O nefse ve onu sevva edene, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru. Kişi burada herkes şeytandan devamlı ilham almaktadır. Ama Allah'tan ilham almak bu noktada başlar. Allah'tan ilham alıyor ve ruhu üçüncü gök katına ulaşmış durumda. Sonra nefsi mutmainne
dördüncü gök katında ya eyyetühen nefsül mutmainneti diyor Fecr 27'de Allah Teala ve Rad 28'de diyor ki ellezine aminu, onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Ela zikrullahi tatmainul kulubu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da öyle değil mi? Ellezine amenu ve tatmainul kulubu. Onlar mutmain olmuşlardır. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Bilin ki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Dördüncü gök katına ruhun ulaşması söz konusu. Ve beşinci gök katına ulaşma Allah'tan razı olmasıyla devam ediyor kişinin. Beşinci defa 107 nur birikimi. Altıncı gök katına ulaşması Allah'ın da kişiden razı olmasını sonuçlandırıyor. Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı gök katında radiyeten mardiye diyor Allah Teala. Allah'tan razı olmamız radiye kademesi. Allah'ın

ve ilallahil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner. Allah'a dönen, Allah'a ulaşan bir ruh. Ama aslında onu Allah kendisine ulaştırıyor. Zümer suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi men yeşâhü yehti ileyhi ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o kullarından her kim, seçtiği kullarından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırıyor ruhu kendisine, ruh Allah'a ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde faziletler 7 defa %7 birikti, %49. İki de huşuda kazanılan rahmet %51. Nefsimizin kalbindeki karanlıklar %100 iken, nefsimizde küfür kelimesi varken, şu anda nefsimizin kalbindeki karanlıklar %49'a düştü. Nefsimizin kalbinde de iman kelimesi var. İman kelimesi sebebiyle faziletler devamlı olarak nefsimizin kalbi tarafından çekiliyor. Daha çok zikirde daha çok çekim. Burası tezkiye noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. %51 nurla nefsimizin kalbi tezkiye olur. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye etmişse, tezkiye eden bir kişinin durumu, o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah'a misak vermiş, Allah'a yemin vermiştir ezelde nefsini tezkiye edeceğine dair ve bu yeminini kişi böylece yerine getirmiştir. Başka bir işareti var mıdır nefs tezkiyesinin? Ruhun Allah'a geri dönmesi, ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaştığı yerde ilallahil masir kelimesi onu ifade ediyor. Allah'a dönüş, Allah'a döner diyor. Ruhu Allah'a döner. Ulaşır. İşte Allah'a ruhumuzun ulaştığı 21. basamakta nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Kalbimizin durumuna baktığımız zaman %51 nur görürüz. Yani nefsimizin kalbinin artık %50'den bir fazlası, %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiklerini asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuştu. Yani ruhumuzun nurlarıyla, hasletlerle paralel bir yapıya kavuştu. Böylece nefsimizin kalbinin yarısından fazlası ruhumuzun hasletleriyle paralel. İkisi de Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. İkisi de Allah'ın yasaklarını gerçekleştirmiyor. Ama nefsimizin kalbi hala %49 afetlerle dolu. Şeytanın hakimiyetine gelince, şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebildiği için, nefs tezkiyesi boyunca şeytanın afetler konusundaki hakimiyeti aşağı indi, indi, indi. %51 hakimiyetini kaybetti iblis. Neden nefsimizin afetlerine hakim iblis? Çünkü nefsimizin afetlerinin yapısı bu. Ruhumuzun, nefsimizin afetlerinin yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik, emirleri yapmamak, ona dönük, Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka uygulamak istemine dönük. Nefsimizin bütün afetleri Allah neyi yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Böyle bir yapıdaki yasakları mutlaka yapmak isteyen, emirleri de mutlaka yapmak istemeyen bir yapıya iblisin de komutu aynı. Allah neye emretmişse yapmayın, yasak ettiği fiilleri işleyin. Nefsimizin afetleri zaten şeytana dönük ve şeytan onlara rahatlıkla

bunu kabul ettiriyor. Çünkü muhteva zaten ona dönük. Ve kişiler devamlı günah işliyorlar. İşte bu noktada işlenen günahların yarı yarıya azaldığını görüyoruz. Çünkü nefsimizin afetlerin yarıdan fazlası artık Allah'a dönüktür. Sevgili kardeşlerim, tezkiye noktasında üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ve nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için dünya saadetinin de yarısı artık sizindir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Tezkiye olayı yok. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Tezkiye olayı başladı. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Ve dünyada da %51 sulh ve sükûne kavuştunuz. %49 kavga kaldı. Kavgalı, anlaşmazlık içinde olan alan %100'den %49'a indi. Bu arada birinci defa Allah'a kul oldunuz, ruhunuzu Allah'a teslim etmekle nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e yükseldiği noktada. Ve devam ediyorsunuz zikrinize. Daha çok zikir yapıyorsunuz. Ve nefsinizin kalbi %51 nurdan daha çok artıyor. Ruhunuz Allah'ın zatında Allah'a ulaştıktan sonra yok oluyor. Ve nefsinizin kalbi %51'den 61'e kadar bu minval üzere gidiyor. Allah'ın burada Allah'a ruhunuz ulaştığı anda artık Allah'ın evliyasısınız. Evliyadan biri oldunuz. Allah'ın velisi oldunuz. Ve velayet kademeleri 7 tane. Fena fillah 1, beka billah 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4, hullelbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane velayet makamında tezkiyeyi yavaş yavaş tasfiyeye taşıyorsunuz. Tasfiyede nefsinizin kalbi %100 afetlerden kurtuluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu noktada nefsiniz tezkiye olmuş ve tasfiyeye adım attınız. Zikriniz devam ediyor ve bir gün %51 nurun %61'e ulaştığını göreceksiniz. O zaman fena fillah makamı sona eriyor. Fena fillah makamına %51 nurla giriyorsunuz. %61 nurla fena fillah makamı tamamlanıyor. Beka billah makamının sahibi oluyorsunuz. Yani Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın katında teslim yurdu vardır. Enam 127. Allah Teala size Allah'ın katında ruhunuza bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyorsunuz ve zikriniz giderek artıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar da tezkiyeden tasfiyeye doğru giderek artıyor. Bir gün günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Zikriniz sizi günün yarısından daha fazla zikre götürecek. Şeytan bütün gücüyle bunu önlemeye çalışır. Çünkü bu fizik vücudun teslimine götüren en sağlam ve kesin adımdır. Bunu önleyebilirse kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir ama fizik vücudunu henüz teslim etmemiştir. Ve şeytan belki onu yoldan çıkarabilecektir. Bütün gayretiyle irşat makamından şüpheye düşürmeye çalışır. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan düşürmeye çalışır. Ve kişi günün yarısını zikri geçtiği anda artık beka billah makamını da bitirmiştir. Allah'ın katındaki tahtın sahibi olmanın ötesine geçmiş. Züht makamının sahibi olmuştur. Zahitler
Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah-u Teala diyor ki, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme satıyorlar. Çünkü Yusuf'a değer vermiyorlar. Onu değersiz bir şey olarak satıyorlar. İşte kim dünyaya değer veriyorsa o kişi zahit değildir. Kim Allah'a değer veriyorsa, maneviyata değer veriyorsa o kişi zahittir. Neyle ispat edecek bunu Allah-u Teala'ya? Eğer o kişi her gün günün 12 saatinden daha fazla zikrediyorsa Allah'a ispat edecektir ki o dünyaya dönük değildir. O Allah'a dönüktür. Değer verdiğini de her gün ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Günün 12 saatinden fazlasını Allah'a hasrediyor. Dünyaya değil. Allah'a hasrederek de dünya işlerini yapsa gene Allah'a hasretmiş kabul ediyor Allah-u Teala onu. Zikri günün yarısını aşıyor kişinin. Aştığı anda o kişi zahit olmuştur. %71 nurdan 81'e kadar böyle gider. %81 nura ulaşan bir insanın fizik vücudu artık nefsin kalbinde bulunan %19 afete hiç aldırmaz. Onları yok sayar ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası fizik vücudunuzun bunları yaptığı nokta, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. 25. basamaktasınız. 22. basamakta fena makamı, 23. basamakta beka makamı, 24. basamakta zühd makamı, 25. basamakta muhsinler makamı. Velayetin 7 makamından 4.sündesiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Fizik vücudunuz günün yarısından daha fazla zikirden sonra Allah'a teslim oldu. İşte Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu muhsin olan birisi olmuştur. Fizik vücudu ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. Burası ve Çin fizik vücudun Allah'a teslim noktası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesinin ötesinde ruhunuzun tesliminde nefs tezkiyesine ulaşmıştınız. Burada onun ötesinde yeni bir teslimi gerçekleştirdiniz. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim oldu. 25. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %81'den fazla nur var. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Bu daha çok arttırmanın neticesinde daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olacak. Daimi zikre ulaştığınızın ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Allah-u Teala diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullarım için diyor, ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kim daimi zikre ulaşmışsa o ulul elbaptır.
hikmet sahibi olmuştur. Bu kişinin kalbin, bu kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özelliği. İkinci özelliği, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğuna göre zünvani kapının üzerindeki mühür oradan bir yere kımıldayamaz. Çünkü kişi hayatta olduğu sürece zikir yapacak, rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın dört enerji grubunun baskısı mühürün üzerinde olacak. Mühür asla kapının açılmasına, zülmani kapının açılmasına müsaade etmeyecek. Öyleyse o kişinin kalbinin bir defa daha kirlenmesi, afetlerle dolması veya afetlerin bir damlasının bile oraya girmesi artık mümkün değil. Bu kişiye Allah Teala zemin katın sırlarını gösterir, devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Bu kişinin daimi zikre ulaşması sebebiyle birinci özelliği daimi zikre ulaşmasıdır. İkinci özelliği nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Üçüncü özelliği kalp gözünün açılmasıdır. Dördüncü özelliği kalp kulağının da açılmasıdır. Sonra bu dört vasıf şartı üç tane sonuç şartını oluşturur. O kişi hayrın sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanmaktadır. Hayır sahibi olmuştur. Derecat kazandıran bütün olaylara hayır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu kişi bir başka özelliğin daha sahibidir. Tezekkürdür, ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ve bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Yedi özellikle kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ve ne zaman bu kişiye Allah-u Teala zemin kattan sonra birinci gök katını göstermeye başlarsa, bu kişi ulul-elbab makamını aşmıştır, ihlas makamına ulaşmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları daimi zikre ulaşan bu kişiye Allah-u Teala tarafından birer birer gösterilecektir. Yedinci katın yedi tane aleminin hepsini görecektir kişi. Yedinci alemde indi ilahiyi görecektir. Ve indi ilahinin en yüksek noktası Sitret-ül Müntaha gösterilecektir en son. Ne zaman bir insan kalp gözüyle Allah Teala kendisine bu söylediğimiz en sondaki ağacı gösterirse, o zaman bu kişi Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Burası ihlas makamının sonudur. İşte zikriniz bu noktada, ulul-elbab makamına ulaştığınız noktadan buraya gelinceye kadar daimi zikirdir. Salah makamının, affedersiniz, ihlas makamının son noktası söylediğimiz yedinci gök katının sonudur. Burada nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ulul-elbab ve ihlas makamlarında daimi zikrin sahibisiniz. Bundan sonra külli zikrin sahibi olacaksınız salah makamında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikrin arkası külli zikirdir. Bütün uzuvlarınızın Allah'ı zikretmesi söz konusu olur. Ve tövbe-i nasuha davet edilirsiniz Allah Teala tarafından. Salah makamı Allah Teala tarafından Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar.
nefslerini, yani nefslerinin kalbini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular. Burada yeni bir kulluk tamamlanıyor. Ruhun tesliminde, ruhunu teslim eden kişinin kulluğu söz konusu. Fizik vücut tesliminde bunun daha ötesinde bir kulluk söz konusu. Nefsin tesliminde onun da ötesinde bir kulluk söz konusu. Ve ihlas makamının, yani nefslerinin kalbini sadece hasletlerden, sadece faziletlerden oluşturanların durumu ihlas durumudur. Nefslerinin kalbi halis olmuştur. Bütün negatif faktörlerden temizlenmiştir. Katışıklar yoktur. Halistir artık kalp. Bu kişi ihlas makamının sahibidir. İşte böyle bir insan Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet ediliyor. Kendisine sitr-i mintaha gösterildikten sonra. Bu ihlastan salaha geçiştir. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuhtur. Kişi ululelbap makamında bir mertebe nefsi müzeyyen olan birisidir. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Göğün 7 katının kendisine gösterilmesiyle ve salah makamında da 4 mertebe daha devam edecektir. Sonra da ruhun Allah'a, iradenin Allah'a teslimi söz konusu olacaktır. İşte Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasip olsun. O kullarım diyor. O zaman Allah peygamberini ve onlarla beraber olanını, diğerlerini tanıdırmayacaktır diyor. Onlar diyecekler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi nurumuzu tamamla. Biz diyor onların evvela günahlarını örteriz. Onlar nurumuzu tamamla dedikten sonra derler ki diyor Allah Teala, bize mağfiret eyle. İşte Hadid suresinin bu 8. ayet-i kerimesi salah makamının ilk 4 mertebesini, ilk 4 kademesini içeriyor. Birinci kademesi tövbe-i nasuha davet edilmek, tövbe-i nasuh gerçekleştirmek. İkinci kademesi günahların Allah-u Teala tarafından derhal örtülmesi. Üçüncü kademesi kişinin talebi üzerine Allah-u Teala'nın ona salah nurunu ihsan etmesi. Dördüncü kademesi ise arkasından Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını, örtmüş olduğu günahlarını sevaba çevirmesi. Bu noktaya ulaşan bir kişinin külli zikri devam edecektir ama artık zikir tesbih hüviyetini alacaktır. Kişi ne yapmıştı? Önce tezkiye olmuştu. Nefsini Allah'a teslim ettiği noktada tasfiyeyi de gerçekleştirdi. Halis oldu kalbi. Bütün afetlerden kişi kurtuldu. Ve salah makamının 4 mertebesini aşan kişinin Allah'a iradesini de teslim etmesi ve irşada ulaşması söz konusudur. Beyne suresi 5. ayet-i kerime sahabenin irşada ulaşmasını anlatıyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine muhatap olurdunuz. Ama Allah size imanı sevdirdi. O imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Size isyanı, küfrü, fıskı, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış.
ve bundan sonra iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslim tamamlandığı zaman Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamına tayin ediyor. Bu dünyada yaşamakta olan bir insanın normal standartlarda seçilmemiş olan, yani risalete seçilmemiş olan bütün insanların ulaşabileceği en üst makam burasıdır. İrşat makamı. Allah Teala kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesini kullanır. Ve kişi irşat makamının sahibi olur. Allah Teala tarafından bu makama sahip olmuştur. Böyle bir insan münkerden nehyetmek ve irfanla emretmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Bu yetki bütün insanlarda mevcut değildir. Allah münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisini irşat makamının sahiplerine verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren önce daimi zikre ulaşan, sonra da zikri külliye ulaşan kişinin zikri daimi zikir olarak devam eder. Yani Allah kelimesi onun iç dünyasında kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam edecektir. Ama artık bu bir zikir değildir, tesbihtir. Çünkü Allah'a teslim olan, iradesini teslim eden kişinin iradesi Allah Teala tarafından teslim alınmıştır. Allah'ın iradesi o kişiye emirler verecek ve kişi Allah'ın emirlerini gerçekleştirecektir sadece. Kendi iradesi hüküm ferma olmadığı için artık sünnetullah duruma müdahale etmiştir ve kişinin zikrini sünnetullah üstlenmiştir. O noktadan itibaren o kişi tesbih sahibidir. İradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için kendi iradesini zikredememektedir. Sünnetullah ömrü boyunca onu daimi zikirde tutacaktır ki bu artık zikir olmuyor. Tesbih adını alıyor başka bir irade tarafından şekillendiği için. Bunun ötesinde Allah'ın her kademesindeki, her ülkedeki Resulleri var. Onların da ötesinde devrin imamı var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir müessesesi bir insanı sıfırdan alır ve Allah'ın bütün insanlara ulaştırmak istediği en üstün mertebeye, İrşat makamına kadar ulaştırır. Bütün insanlar için risalete seçilmiş olanların dışındaki ki onların sayısı zaten her zaman belirlidir. Her ülke için sadece bir Resul vardır. Onun ötesindeki herkes risalete seçilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler böyle bir dizaynda Allah Teala'nın zikir adlı müessesesinin kişiyi sıfırdan nereye ulaştırdığını beraberce gördük. Zikir neticede tesbihe dönüşüyor. Nefs evvela teskiye oluyor, sonra tasfiye oluyor. Ondan sonra tasfiyenin ötesine geçiş söz konusu. Müzeyyen oluyor. Neticede bu kişi Allah Teala'nın irşat makamının sahibi oluyor. Allah Teala'nın hepinizi daimi zikre, külli zikre, tesbihe, irşat makamına ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle bu akşamki sohbetimizi
İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Lalemin er-Rahmanirrahimi Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.

İyi günler sevgili seyirciler. Bizi bir programda daha bir araya getiren Rabbimize sonsuz sayıda hamd ve şükür ederek sözlerime başlamak istiyorum inşallah. Bugünkü konumuz amel defteri olacak inşallah. Amel defteri nedir? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler vardır? Bu konuyu ayrıntısıyla Kur'an-ı Kerim'de inceleyeceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz bizi çok seviyor. Bizi yaratmış ve bizim dışımızda, kainatta yarattığı her şeyi bizim emrimize müsahhar kılmış. Emrimize vermiş. Amacı bizim dünyada ve ahirette mutlu olmamızı istiyor. Bizi bizden iyi tanıyan Rabbimiz, bizi bu mutluluğu yakalayabilmemiz için bu dünyada neler yapmamız, neler yapmamamız gerektiğini anlatan kitaplarını göndermiş. Ve bu kitaplarını anlatan Resullerini de görevlendirmiş. Şimdi bu konudaki ayetleri inceleyelim inşallah. Yüce Rabbimiz Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. وَسَحَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size müsahhar kıldı. Emrimize verdi. Emrimizi amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için mutlaka ayetler vardır. Yerde ve göklerde. İsra suresi 82. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz aynı konuda sadece mealen Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için bir şifadır. Rahmettir. Ve zalimler sadece zalimlerin hüsranını kaybettiği dereceler artırır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in müminler için bir şifa ve rahmet olduğunu ifade etmiyor. Bak aynı Kur'an-ı Kerim zalimlerin sadece hüsranını artırır diyor. Kişi Müslüman deyince, Kur'an deyince, Allah deyince sinirleniyor. Zikir de olurmuş diye sinirleniyor. Allah-u Teala onların hüsranını artırır, negatif dereceler almalarına sebep olduğunu ifade ediyor. Yüce Rabbimiz bu kitabı bize öğretecek Resullerini, hidayetçi Resullerini, öğretmenlerini de görevlendirmiş. Bu mutluluğa ulaşabilmemiz için bizden bir tek talebi var. Bizim şeytanın ve onun tesir edebildiği nefsimizin kötülüklerinden sakındırmak. Bu kötülüklerden sakındırmak için görevlendirdiği bizzat kendinden olan ruhumuzu dünya hayatında sağ iken kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah-u Teala'nın bizde bir ruhu var. Bu ruhumuz bizi daimi güzelliklere telkin ediyor. Bu ruhumuzu dünya hayatında kendisine ulaştırmamızı istiyor Allah-u Teala. Bu ilk teslimimizdir inşallah. Bu konuda Yüce Rabbimiz Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde ne buyurmaktadır? Bismillahirrahmanirrahim. Galeb biten minha cemiyan badukum libadin adu fe imma yettiyenneküm minni hüden fe menittebâ hüdaya ve la yedüllü ve la yeşka. Allah-u Teala diyor ki hadi oradan ikiniz de oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayetim gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz, şaki de olmaz. Femenittebâ hüdaya. Kim hidayetçime tabi olursa diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala'nın bir hidayetçisi var. Ona tabi olmamız gerekiyor. Bunu da bizzat Allah-u Teala
ruhumuzun kendisine ulaştırmasını bizzat Allah Teala üzerine alıyor. Bizim üzerimize düşen şey sadece serbest hür irademizle bilinçli olarak kalben kendisine ulaşmayı dilememizi istiyor. Hepsi bu kadar. Yüce Rabbimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi veyettegu ona yönel ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Bu yönelmeyi Allah-u Teala Allah'a ulaşma olarak açıklayabiliriz. Ve gım selat namaz kıl ve la tekûnü minel müşrikin müşriklerden olmayın diyor Allah-u Teala. Burada münib olmanın, Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşma olduğunu izah anlayabilmek için Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde okumalıyız inşallah. Allah-u Teala bu mübarek ayet-i kerimede innellezine muhakkak ki o kimseler la yercune ligana la yercu onlar geri dönüp bize ulaşmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya. Dünya hayatından razı olmuşlardır diyor Allah Teala. Vatma enne biha. Onunla biha onunla tatmin olmuşlardır. Ve lezine ve o kimseler hüm ayatına gafilun. Onlar ayetlerimizden gafildirler buyuruyor Allah Teala. Sevgili seyirciler, İslam ve daha evvel gelmiş geçmiş tüm nebilerin getirdikleri tek dindir. Temeli de Allah'a teslim olmaktır. İslam kelime manasıyla teslim demektir zaten. Bu teslim olmaktır. Yani 7 safhada 4 teslimi yerine getirmektir. Bu teslimler ruhumuzun, veçhimizin, nefsimizin ve irademizin teslimidir. Bu teslimleri yerine getirebilmenin ilk aşaması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci aşaması bir Allah'ın veli mürşidine tabi olmak, üçüncü aşaması ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun teslimi bu husus üzerimizde farzdır. İslam olmak asgariden bu iki şartı yerine getirmektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde ben bu işi başarabilir miyim diye sorarsanız Allah bunu üzerine almış bana ulaşmayı dileyeni mutlaka kendime ulaştırırım buyurmaktadır. Bunun için yukarıda konu edilen görevli hidayetçiye tabi olmamız emrediliyor. Allah'ın ayetlerini bize öğretecek olan bu görevli hidayetçi veli mürşidin tavsiyelerine uymamız halinde dünya ve ahiret saadetini kazandığımızı yukarıda Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlıyoruz. Allah'ın dizaynına, öğretisine uygun olmayan her davranışımız bize negatif. Uygun amellerimiz ise bize pozitif derecat kazandırmakta ve bunlar Rabbimizin görevli melekleri tarafından kayıt altına alınmaktadır. En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır buyurmaktadır. Tabii yaptıkları pozitif, negatif derecelerle. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Çünkü onlar kaydediliyor. İnfitar suresinin 10. ayet-i kerimesinde ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hafaza melekleri vardır. Yani kayıt hıfzeden, kaydeden melekler vardır diyor Allah-u Teala. Mütakip ayette kiramen katibin melekleri diyor. Şerefli kaydedici melekler vardır. Mütakip ayette mütakip İnfitar suresinin 12. ayet-i kerimesinde buyurmaktadır. Sevgili seyirciler, işte bugünkü konumuz bu kiramen katibin meleklerinin yazdıkları amel defterleridir.
Bu defter nasıl bir şeydir? Ne zaman göreceğiz? Fonksiyonu nedir? Bu konuda mukaddes kitabımızda ne gibi bilgiler vardır? Bunları beraberce inceleyeceğiz inşallah. Bu kiramen katibi melekleri biz duvar durmaz görevlendiriliyor. Biri sağda, biri solda olmak üzere kameraman, sürücü, diğeri de şahit olarak görev yapıyorlar. Biz ölünceye kadar yaptığımız tüm amellerimiz ve düşüncelerimizi ayrı ayrı filme alıyorlar. Bunu hayat filmimiz de diyebiliriz. Pozitif derecelerimiz Allah'a yakınlık derecemize göre 10 mislinden 700 misline kadar. Negatif derece, negatif olumsuz amellerimiz de bire bir oranda derece sistemiyle derecelendiriliyor. Şimdi de bu konudaki ayetleri inceleyelim inşallah. Enam suresinin 160. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun 10 misli. Yani bir hayırla gelirse 10 misli veririm diyor Allah-u Teala. 10 misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Yani yaptığımız negatif amellerimize Allah-u Teala birebir kaydedildiğini ve onlar zulm olmazlar diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her sümbülünde 100 tane olmak üzere 7 sümbül veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah dilediği kimse için kat kat artırıp verir ve Allah vasidir, alimdir. Sevgili seyirciler, lütfen bu ayete dikkat edelim. Allah yolunda mallarını diyor, mallarını, Allah'ın verdiği mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her sümbülünde 100 tane bulunan 7 sümbül, 7 başak gibidir. 100 tane 7 ile çarpmayın 700 tohumun durumu gibidir diyor. Allah dilediğini kat kat artırır. Demek ki Allah yolunda durumumuza göre Allah-u Teala 1'e 100'den 1'e 700'e kadar artan bir oranda olumlu pozitif derecatımızı artırdığını ifade ediyor. Enbiya suresinin 47. ayet-i kerimesinde ve biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız ve o zaman kimseye bir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz. Bize hesap görücüler kafidir. Allah-u Teala hardal tanesi kadar bir hasenatımızı bile değerlendirdiğini ifade etmektir. Hasenatından 1'e 10 alan ile 1'e 100'den 700 arası alanlar arasındaki farka dikkatinizi çekmek istiyorum. Farkları mallarını Allah yolunda harcamak olarak vasıflandırıyor Allah-u Teala. Yani kısaca bunu Allah yolunda olanlar diyebiliriz. Şimdi de bu derecat sisteminin nasıl çalıştığı, nasıl önümüze geleceği hususlarını araştıralım inşallah. Sevgili seyirciler, konumuzun detayına girmeden şunu belirtmeliyim. Allah zamandan mekandan münezzehtir. Yani tüm mekan ve zamanların her bir parçasında hiç zamanı kullanmadan Allah-u Teala bulunabilir. Yani Rabbimiz biz kullarının dünya hayatının başından sonuna serbest hür iradesiyle ne yaptığını ve yapmayacağını önceden biliyor. Tüm bu olumlu ve olumsuz fiillerimiz önceden filme alınıp 7. gök katının 1. alemi olan kader hücrelerini yerleştirmiş. Buna rağmen bir de kiramen katibi melekleri olayları canlı olarak kaydediliyor. Sevgili seyirciler, peki kayıtlı olduğu halde niçin alınıyor diye sorarsanız, Allah kullarına karşı hiçbir haksızlık yapmadığını ve kullarına karşı ön yargılı olmadığını bize göstermek, bize ispat etmek için bunu yapıyor. Yani kulun, ben sana bu nimeti verdim, iradeni serbest bıraktım. Sen özgür iradenle bilinçli olarak bu fiilleri yaptığımızı
göstermek, kıyamette sorgu sırasında itirazımızı meydan bırakmamak için Allah-u Teala bunu yapıyor. Tekrar izah edelim. Allah tam zamandan, mekandan münezzeh. Bizim dünya hayatında doğumuzdan ölümümüze ne yapacağımızı, ne yapmayacağımızı önceden biliyor. Önceden bildiği için bunlar filme alınmış, kader hücrelerinde hapsedilmiş. Ama Allah-u Teala bir kere de canlı olarak kaydediyor ki oradaki kayıtların birbirine aynı olduğunu biliyoruz. Allah-u Teala bizi bunu yapmasının sebebi sabah ben bunu yapmazdım, yapmamıştım dememize meydan vermemek için canlı olarak filmi alıyorlar. Ve burada sabah kıyamette bu hayat filmimiz oynandığı zaman hiç kimse itiraz edemiyor. Allah-u Teala bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de organların konuşması olarak nitelendiriyor inşallah. Dünya hayatını yaşıyoruz. Ölünce ruhumuz da Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz de berzah aleminde kıyamete kadar yaşıyor. Birinci sur üfürülüyor. Kıyamet kopuyor. Yaşayanların, o zaman yaşayanların tümü ölüyor. Zaman duruyor. Gravitasyon, yani zaman geriye doğru gitmeye başlıyor. Zamanın geriye doğru ulaştığı her anda son ölenlerden başlayarak tüm ölenler diriliyor. Dirilenler yer çekimi olmadığı için tek çekim merkezi olan mahşer meydanı tarafından çekiliyorlar. Bu toplanma tamamlanınca ikinci defa sur üfürülüyor. Bunun neticesi olarak dirilen her fizik vücut tekrar ölüyor. Dirildiğinde mahşer meydanında toplanma meydana geldi. İkinci ölümle beraber, ikinci surla beraber kişiler tekrar ölüyorlar. Bunun neticesi tüm müzik tekrar ölüyorlar. Müteakiben üçüncü sur üfürülüyor. Bu defa ölen vücutlarımızın hepsi aynı yaşta olmak üzere yeni bir vücutla diriliyorlar. Bu aşamada nefislerimiz de berzah aleminden gelerek hepsi tekrar fizik vücutlarına giriyorlar. Birleşen vücutlar bu kere dünya hayatının muhasebesinin yapılacağı indi ilahiye ulaşıyorlar. Şimdi de bu olayları anlatan Vakıa suresinin ilgili ayetlerini inceleyelim inşallah. Vakıa 1. O vaka vuku bulduğu zaman. 2. Vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz şiddetli bir sarsıntıyla sallanmıştır. Bu ayet-i kerime birinci sure sürülmesi sebebiyle yeryüzünün sarsılmasını, kıyametin kopmasını anlatıyor. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Dağlar toz zerresi oluyor. Ve siz üst sınıfa ayrılmış olursunuz. Vakıa 8. Fe ashabil meymeneti. Ma ashabil meymene. İşte ashab-ı meymene. Yani amel defterleri sağından verilen meymenetli. Ashab-ı meymene diyor Allah-u Teala bunları. Amel defteri sağ tarafından verilenlere ashab-ı meymene. Vakıa 9. Ve ashab-ı meş'emeti ma ashab-ı meş'eme. Ve meşhum olanlar. Hayat filmleri sol tarafından verilenler, amel defteri sol tarafından verilenler bunlar. Ve sabigun el sabigun. Yani hayırlarda yarışan sabigunlar. Ulaike mukarrabun. İşte bunlar mukarrabler. Allah'a yakın olanlar diyor. Üç grup oluyoruz. Kimi? Ashab-ı meş'eme, ashab-ı meymene ve sabıkun. Üç grup. Ashab-ı meş'eme, meşhum olanlar, cehennemlikler. Ashab-ı meymene, amel filmleri sağ tarafından verilen, kurtuluşa ulaşanlar. Bir de müsabakalarda önde geçen, Allah-u Teala bunları sabıkun diyor. Sabıkun, mübarek sahabe, sabıkunlardır. Şimdi bunlarla ilgili mütakip ayetlerde
özellikleri veriliyorlarsa, ulaike mukarrabun, onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Kimler? Sabikunlar. Vaka 12, onlar naim cennetlerindedir. Vaka 13, evvelkilerinden bir ümmettir, biraz da sonrakilerden. Demek ki Allah-u Teala bu sabikunların, yani müsabakalarda öne geçenlerin, mukarreplerin evvelkileri diyor bir ümmettir. Yani öncüler ve bir kısmı da sonradan. Demek ki biraz da sonradan olanlar da sahabe dönemini, sahabe gibi olanların da sonradan olanlar da olduğunu burada anlıyoruz inşallah. Vaka suresinin 38. ayet-i kerimesi başka bir açımdan isimlendiriyor buna. Ashab-ı yemin. Ashab-ı yemin amel defterleri önünden ve sağından verilenler için. Vaka 39, evvelkilerden bir ümmettir. Biraz önceki sabikunlar, ashab-ı yemin sahipleri diyor. Yeminlerini yerine getirilenler, hayat filmleri sağ tarafından verilenler için. Vaka 40'ta da ve de sonrakilerden bir ümmettir. Yani Hazreti Peygamberimiz döneminde yaşayanlardan da sonra son dönemde de yaşayanlardan da olduğunu Allah-u Teala burada ifade ediyor. Vaka 40'ta da ve ashab-ı şimal, şiamet sahibi, kötülük sahipleri, amel sahibi, defterleri sol tarafından verilenler Allah-u Teala ifade ediyor. Vaka 42'de şemum ve hamim, kaynar su içindedirler. Kimler bunlar? Ashab-ı şimal. Ashab-ı şimal kaynar su içerisindedirler diyor Allah-u Teala. Sevgili seyirciler, olay böyle cereyan ediyor. Şimdi indi ilahide toplanan fizik vücutların amel defterleri ellerine veriliyor. Üç sürü sürmeyi görmüştük. Pozitif derecatı fazla olanların amel defterleri ayette belirtildiği gibi sağdan verilirken, negatif dereceleri, derecatı fazla olanların amel defterleri soldan veriliyor. Bu defterlerde hayatlarında işlemiş oldukları tüm fiilleri bulunuyor. Ve bu fiillerin neticesi olan kazandıkları pozitif ve negatif dereceler hemen yanlarında yer alıyor. Allah-u Teala bununla da kalmıyor. Herkesin hayat filmi, düşünceleri ve fiilleri ayrı ayrı gözünün önünde üç boyutlu hologram olarak oynamaya başlıyor. Kişi hayatında düşündüklerini ve bu düşüncelerinden uygulamaya geçtikleri amellerini bizzat görüyor. Allah-u Teala bu hususu uzuvların konuşması olarak açıklıyor. Şimdi de bu hususları açıklayan ayetleri inşallah görelim. Enbiya suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o yaptığı şeylerden mesul değildir. Ve onlar mesuldürler. Yaptıkların o Allah yaptığı şeylerden mesul değil. Allah mesul değildir ve onlar kulları mesuldürler. Ankebut 13'te Allah-u Teala ve yalancıları kendi yükleri ile beraber onların yüklerini de mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklardır buyurmaktadır. Tekasür suresinin 7. ayet-i kerimesinde sonra mutlaka aynel yakin olarak göreceklerdir. Aynel yakin olarak görecekler. Bu ayn görmek. Görmek olduğunu fiilen görüleceği, yani hayat filmi. Artık bunu ifade edebiliriz. Ancak böyle anlatabiliriz. Tekasür suresinin 8. ayet-i kerimesinde sonra izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız buyurmaktadır. Amel defterinden verilmesi ve hayat filmi izlenmesi anlatılıyor bu ayetlerde. Tedbir suresinin 10. ayet-i kerimesinde sayfalar açıklandığı zaman, yani amel defterleri açıklandığı zaman. Tekvir suresinin 11. ayet-i kerimesi
sema ayrılıp kaldırıldığı zaman, yani kıyamet koptuğu zaman, her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filmi yaptıklarının hepsini görecekler diyor Allah-u Teala. İsra suresinin 13. ayet-i kerimesi bu konuyu daha açıklık kazandırıyor. Bütün insanların kuşunu Allah-u Teala boynuna bağladık. Allah-u Teala kuşu diyor buna. Amel defterini kuşu olarak vasıflandırıyor. Teşbih tahta olmaz. Allah-u Teala böyle söylüyorsa böyledir. Kuşunu boynuna bağladık ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı çıkarırız diyor Allah-u Teala. İsra suresinin mütakip 14. ayet-i kerimesi, kitabı oku. Bugün hasip, hesap görücü olarak nefsin cennet veya cehenneme gideceğini gösteren negatif pozitif dereceleri sana kafi oldu diyor Allah-u Teala. Kehf suresinin 49. ayet-i kerimesinde de ve kitap kondu, o zaman mücrimleri görürsün. Onun içindekilerden korkarlar. Kitabın içindeki amellerinden korkarlar. Ne derlermiş Allah-u Teala orada kişiler? Bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl bir kitap ki küçük büyük her şeyi sayıp, hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hazır buldular ve senin Rabbin kimseye zulmetmez. Yani bakıyorlar ki bütün ispatı meydanda kendini yaptığını da görüyor, hesabını, derecatını da görüyor ve bu kitap hiçbir şey eksik bırakmadığını orada itiraf ediyorlar. Son bir ayet-i kerimeyi de okuyup ondan sonra değerlendirelim inşallah. Câsiye suresi 29. ayet-i kerimesi. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk. Yani Allah-u Teala kayıt ediyorduk diyor Allah-u Teala. Sevgili seyirciler, herkes hayat filmlerini çok kısa bir süre için seyrediyor. Hayat filmlerinin hemen sağında görülen derecatın ellerine verilen mizan ile aynı olduğunu görüp Allah-u Teala'nın kıl kadar haksızlık yapmadığı anlaşıldıktan sonra negatif derecatı fazla olanlar doğruca cehenneme gidip burunlarını yere sürterek içeri giriyorlar.

görürsün. Nerede? Cehennemde. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı verilir buyurmaktadır. Sevgili seyirciler, günümüz din anlayışına göre o halde güzel amel yaparak pozitif derecatımızı artırmalıyız. Düşüncesi de hatadır. Çünkü Hazreti Peygamber'in bir hadisinde kimse kendi ameli ile cennete giremez buyurmuşlardır. Evet, Allah'ın mağfireti olmasaydı ve biz amellerimizle kurtuluşumuz mümkün değildi. Nur suresinin 14. ayet-i kerimesinin bu konuyu Allah Teala açıklıyor. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın nimeti, rahmeti ve fazlı sizin üzerinizde olmasaydı, içine daldığınız şeyden dolayı size mutlaka azap dokunurdu buyurmaktadır Allah Teala. Günümüzde salih amelin bize derecat kazandıran amel olarak telakki edilmektedir. Evet, kendimiz ve başka insanlar için Allah'ın emirlerine uygun yararlı hizmetler yapmak bize derecat kazandıran amellerdir. Doğru. İbadetlerimiz de bize derecat kazandırır. Doğrudur. Ancak Allah'a göre salih amel nefs tezkiyesi için yapılan zikirdir. Şimdi de salih amelin ne olduğunu açıklayan ayetleri inceleyelim inşallah. Böyle bir yanlışlıktan kurtulalım. Allah-u Teala Taha suresinin 75. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Ve men yetihi müminen gat amile salihatı fe ulake hümüt derecatil ula. Ve kim salih ameller yapmışsa ona mümin olarak gelirse o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. Allah-u Teala bakın burada salih amel yaparak mümin olarak kendisine gelirse, yani bu hak mümin olarak Allah'a ulaşmışsa müteakip derecede, müteakip ayette de bu salih amelin ne olduğu anlatıyor Allah-u Teala. Taha 76. ayet-i kerimesinde Estağfirullah. Cenneti adnin tecribin tahtel enharu halidina fiha ve zalike ceza'u men tezekka. Onlar için an cennetleri, onlar içinde ebedi kalacakları an cennetleri vardır. İşte bu tezkiye olanların mükafatıdır diyor Allah-u Teala. Zalike ceza'u men tezekka. Bu ceza mükafat olarak, Arapçada ceza hem mükafat hem ceza olarak alıyor, algılanıyor. Zalike ceza'u men tezekka. İşte tezkiye olanların mükafatı budur diyor Allah-u Teala. An cennetleridir. Peki tezkiye olmak için ne yapmışlardı bir önceki ayette? Ameli salih yapmışlardı. Ameli salihat. Salih amelin nefis tezkiyesi olduğunu Allah-u Teala bu ayet-i kerimede çok güzel bir şekilde anlatmaktadır. Diğer amellerimizin de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah katında bir değeri yoktur. Çünkü Allah-u Teala kendisine ulaşmayı dilemeyenin amellerinin boşa gittiğini buyurmaktadır. Bunlar için amelleri hasara uğrayanlar olarak ifade etmektedir Allah-u Teala. Peki bunu biz mi söylüyoruz? Allah-u Teala söylüyor. Hangi ayette söylüyor? Hemen inceliyoruz. Kehf suresinin 103. ayet-i kerimesinde قُلْ هَلْ يُنَبِّكُمْ بِالْاَحْسَر۪ينَ عَمَلًا. De ki ameller açısından en çok hüsran uğrayanlara haber vereyim mi size diyor Allah-u Teala. Kehf 104'te اَلَّذ۪ينَ دَالَّ سَيُّهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسُنُونَ اَنَّهُمْ يُحْسُنُونَ سُنَعَ. Onlar dünya hayatında amelleri sapmış olanlardır. Ve onlar güzel amel yaptıklarını zannediyorlardı. Yani dünyada diyor zarar uyanları size haber vereyim mi? Onlar güzel amel yaptıklarını zannediyorlardı diyor Allah-u Teala. Ama Kehf 105'te bakın ne buyuruyor Allah-u Teala.
اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا.

بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. Şimdi bu ayeti hecelemeliyiz çünkü çok önem arz etmektedir. Ulaikellezine, işte o kimseler keferu, kefretmişlerdir. Neyi kefretmişler? Bi ayati, Allah'ın ayetlerini örtmüşlerdir, kapatmışlardır, inanmamışlardır, inkar etmişlerdir. Ayati Rabbihim ve ligaihi, liga ulaşmak, ihi ona ulaşmak. Allah'ın ayetlerini kefretmişlerdir, inkar etmişlerdir, örtmüşlerdir ve ona ulaşmayı da örtmüşlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Peki bu yapmaların neticesi nedir? Fehabita damalihum. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Sevgili seyirciler, Allah diyor, biz değil, Allah diyor. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin ve ona ulaşmayı inkar edenlerin amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Günümüzde milyonlarca insanlar, kardeşlerimiz, yakınlarımız, dostlarımız hepsi biz amellerimizi yapıyoruz. Ben falan yaşımdan beri namaz kılıyorum diye şey yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince böyle bir şey, ben durmadım, ben bunu inkar ediyorlar. İşte Allah-u Teala amellerin boşa gittiğini söylüyor. İşte bu ameller bizi kurtaramıyor. Ve onlar güzel amel yaptıklarını zannediyorlardı. Amelleri boşa gitti. Onlar için kıyamet günü mizan tutmayız diyor Allah-u Teala. Onlar için hesap tutmayız. Onlar için ölçü yoktur. Onlar hep negatif dereceler. Pozitif derecelerini de Allah-u Teala geçersiz sayıyor. Peki bu konuyu kesinlik kazandıran bir ayet-i kerimemiz var. Onu da mutlaka heceleyerek okumalıyız inşallah. Arap suresinin 147. ayet-i kerimesi Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Vellezine kezzebu bi hayatina. Ve o kimseler kezzebu, tekzip ederler, inkar ederler, karşı çıkarlar. Bi ayatina, bizim ayetlerimizi karşı çıkarlar. Ve ligail ahireti, ve sonraki güne ulaşmayı. Bu sonraki gün Allah'a ulaşmak. Deminkinde ligaihiydi, bir önceki ayet-i kerimizde, şimdiki ayetimizde ligail ahireti. Sonrakine ulaşmaya, sonrakine ulaşmak, Allah'a ulaşmak. Hapita damalühüm. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutlaka yapmalıyız. İslam'ın temeli Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve ruhumuzu, nefsimizi, fizik vücudumuzu ve irademizi Allah'a teslim etmek İslam'ın temelidir. Sevgili seyirciler, bu dünya bir imtihan dünyası. Gerçek hayat, ebedi hayat ahirette. Lütfen iki günlük dünya hayatımız için ebedi hayatımızı mahvetmeyelim. Hemen Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın güzelliklerine kavuşalım. O zaman Allah-u Teala günahlarımızı sevaba çevirerek hayatımızın en büyük mükafatına kavuşacağız inşallah. Bu çok çok önemlidir. Bu konuyu ispat eden ayetimizi de hemen veriyorum. Sevgili seyirciler, bizim bir özelliğimiz söylediğimiz bütün konuları bir Allah'ın ayetiyle ispat etmemiz. Ve yine günahlarımızın sevaba çevrilmesi konusunu da Allah-u Teala'nın bir ayetiyle size açıklamak istiyor inşallah. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İlla men tabe, illa ancak sadece men kim? Tabe, tövbe eder. Ama bu tövbe nasıl bir tövbe? Bir Allah'ın sevgilisinin önünde yapılan tövbe. Amene, ameni olursa
ve ancak bir Allah'ın sevgilisi ve Allah'ın görevli Resulü'nün önünde yapılan tövbeyle insan ameni olur. Vel'as suresinde Allah-u Teala'nın ameni olanların üstünden kurtulduğunu hatırlayalım. Ayetimize devam ediyoruz. Ve amele amelen salihan. Ve salih amel yaparsa, yani nefsini tezkiye eden, biraz önce yukarıda gördük, nefsini karanlıklardan arındıran amel yaparsa, o zaman fe, o zaman ulaike yübettüllâh seyyâtim aslâ. İşte o zaman Allah tebdil eder yübettüllâhi seyyâtim hasenat, seyyiatlerini, kötülüklerini, negatif derecelerini hasenata, pozitif derecata çeviririm diyor Allah-u Teala. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sevgili seyirciler, bu Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi hayatımızda alabileceğimiz en büyük ikramiyeyi anlatan çok önemli bir ayet-i kerimesidir. Müteakip ayet-i kerimesi de Allah-u Teala ve men tâbe, kim tövbe eder? Amele salihan, salih amel işlerse ve inne yetûbu illallâhe metâbe. Salih amel işlerse o takdirde muhakkak ki tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır. Yani ruhunu Allah'a ulaştırır. Tövbesi kabul edilmiş olarak. Demek ki tövbenin kabul edilmesi bizi bir Allah dostunun önünde tövbe etmemize bağlı olduğunu bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi size hep Allah'ın ayetlerinden bahsettik. Tek amacımız sizin de bu güzellikleri idrak edip mutlu olmanızdır. İslam'ı yaşamanın ve güzelliklere kavuşmanın ilk basamağı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hazreti Mevlana gibi ne kadar günahkar olursanız olun, Allah hepsini sevaba çevirmeye kadirdir. Hemen Allah'a koşun. O bizi çok sevmekte ve affetmek için bizi beklemektedir. Sevgili seyirciler, programımızı tamamlamadan önce konumuzu bir kere daha özetleyelim inşallah. Konumuz demiştik amel defteri. Amel defterimiz sabah kıyamette bizim elimize verilen pozitif, negatif derecelerimizi gösteren bir defter. Aynı zamanda bizim hayat filmimiz olduğunu da ifade etti. Kişi öldükten sonra mahşer meydanında berzah aleminde kıyamete kadar yaşıyor ve kıyamette birinci sur üfürüldüğü zaman o zaman o dönemde yaşayan bütün kişiler ölüyor. Ve gravitasyon sebebiyle zaman geriye döndüğü zaman geri dönmeye başlıyor. Ve zaman geri döndü. Son ölümler, ölenlerden itibaren geriye doğru hangi zamana ulaştığında o zamanda ölenler teker teker diriliyorlar. Ve dirilen fizik vücutlar yer çekimi kalmaması sebebiyle tek çekim merkezi olan mahşer meydanına çekiliyorlar. Bütün fizik vücutlar mahşer meydanında toplanıyor. Bu mahşer meydanında toplanma bitince ne oluyor? Mahşer meydanında toplanma tamamlanınca Allah Teala tarafından ikinci defa sur üfürülüyor. İkinci sur üfürüldüğünde yeniden orada dirilen vücutların hepsi tekrar ölüyorlar. Tekrar ölüyorlar ve müteakiben üçüncü sur üfürüldüğünde yepyeni bir fizik vücutla yeniden dünyaya geliyoruz. Bu yepyeni denilmesinin sebebi kişilerin cennet ve cehennem hayatını yaşayabileceği standartlarda yeniden dünyaya geliyorlar. Ve hepsi eşit yaşta. Kimisi diyor 17 yaşında, kimisi diyor 33 yaşta. Hangi yaş olduğu önemli değil. Önemli olan aynı yaşta. İlk dirilme herkes
öldüğü yaşta diriliyordu. Ama ikinci defa dirilmede herkes eşit yaşta diriliyorlar. Ve bu dirilmeye müteakip berzah aleminde olan nefslerimiz gelip tekrar fizik vücutların içine giriyor. Ve müteakiben kendilerine amel defterleri herkesin kendisine veriliyor. Dedi ki pozitif derecatı fazla olanların amel defterleri sağ tarafında. Negatif derecatı fazla olanların amel defterleri sol taraflarından kendilerine veriliyor. Ve amel defterlerin doğumlarından ölümlerine kadar işlemiş oldukları tüm pozitif ve negatif dereceleri görülüyor, bir film olarak görülüyor ve ayrıca sağında solunda da bunların rakamsal değerleri de bulunmaktadır. Bu hayat filmimiz, amel defterimizi gözümüzün önünde oynuyor. Ve kişi bütün dünya hayatında işlemiş olduğu pozitif ve negatif derecelerini bizzat görüyor. Ve karşılığında almış olduğu dereceleri de kendi eline veren amel defterlerinden de aynı olduğunu görüp, kendisine kıl kadar haksızlık yapılmadığını görüp Allah'a şükrediyor. Ve netice itibariyle pozitif derecatı olanlar doğruca cennete gidecekler, fakat önce cehenneme uğruyorlar. Negatif derecatı fazla olanlar burunları sürterek cehenneme giriyorlar. Pozitif derecatı olanlar önce cehenneme giriyorlar ve cehennemde olanların durumlarını görüp Allah'a hamd ve şükrederek doğruca ebedi kalacakları cennete gittiklerini ifade etmiştik. Burada bir yanılgıyı belirtmiştik. İnsanlarımız diyorlardı ki, ne diyorlardı? Bir sırat köprüsü var. Bir sırat köprüsünden çekilecek, gidilecek ve bu sırat köprüsünün üzerinden geçenler cennete, geçemeyenler cehenneme gideceği söylüyordu. Sevgili seyirciler, bu yanlış bilgiyi size ifade etmiştik. Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz cennet ve cehennemliklerin hepsinin bir defa cehenneme uğrayacağını ifade ediyordu. Ve herkes bir defa cehenneme gidenler cehenneme uğruyorlar ve cehennemin sıcaklığından hiç etkilenmeden doğruca cennete gidiyorlar. Ve orada ebedi kalıyorlar. Bir şey daha ifade etmiştik. Sabah kıyamette şefaatin olmadığını Allah-u Teala Kur'an ayetleriyle size anlatmıştık. Ve şefaat yoktur. Bütün şefaat yeryüzünde, dünya hayatında, sağlığımızda Allah'ın görevli Resulüne tabi olduğumuz takdirde onun yapacağı dua bir şefaattir. Sabah kıyamette böyle bir şefaatin olmasının mümkün olmadığını ifade etmiştik. Hazreti Peygamberimizin de amcasına şefaat edemediğini, onun kendi hür iradesiyle yerine tabi olmaması sebebiyle onu kurtaramadığını Allah-u Teala ifade etmişti. Sevgili seyirciler, böylece Amel Defteri isimli sohbetimizi burada tamamlarken bir başka sohbet konuda da tekrar buluşmak ümit ve temennisiyle hepinizden Allah razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bu zikir sohbetinde bir araya getirdi. İşte hepimiz bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Konumuz Hanif fıtratı. Hanif dininin Hanif fıtratı. Hanif vahdet ifade eder. Hanif teslim ifade eder. Hanif kelimesi kainatın ezeli ve ebedi tek dinini ifade eder. Hanif dini. Hazreti İbrahim'in dini, babamız İbrahim'in dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsederken babanız İbrahim diyor. Acaba niçin böyle söylüyor? Eğer ilk defa Hanif dininin sahibi Hazreti İbrahim olsaydı, belki babanız bu anlamda bir mana ifade ederdi. İlk defa Hanif dinini yaşayan Hazreti İbrahim olurdu. Ondan evvelki peygamberler Hanif dini diye, Hanif dini değil başka bir din yaşamış olurlardı ve Hanif dini Hazreti İbrahim'den başlardı. Ama öyle değil. Hazreti Nuh da Hanif dininin sahibi. Daha evvele gidelim, Hazreti Adem de Hanif dininin sahibi. Öyleyse Hazreti Adem'den başlayan bir dizinin birçok peygamber sonrasında Hazreti İbrahim var ve Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah Teala, yetmez. Bir de babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Hazreti İbrahim ismi geçtiği zaman hep Allah Teala bir ilave yapıyor ve o müşriklerden değildi diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala ve o müşriklerden değildi demekle? Hazreti İbrahim babasının ve bütün kavminin puta tapmakta olduklarını görüyor ve buna fena halde içerliyor. Ve bir akşam gidiyor putların bulunduğu o büyük salona. Ne kadar put varsa kırıyor. Sadece bir tanesini, en büyük olanını bırakıyor. Ve ertesi gün putlarının kırıldığını gören putperestler büyük bir öfkeyle Hazreti İbrahim'i yakalayıp o salona geri getiriyorlar. Diyorlar ki akşam seni buralarda dolaşırken görmüşler. Mutlaka sen yaptın bu işi diyor, diyorlar. Hazreti İbrahim de diyor ki hayır, ben sizin putlarınızı kırmadım diyor. Ama diyor mutlaka şu yapmıştır diyor. Oradaki büyük putu gösteriyor Hazreti İbrahim. Onlar da diyorlar ki bizimle diyorlar dalga mı geçiyorsun diyorlar. O bir put diyorlar. Bir taş parçası. O nasıl olur da öteki putları kırabilir? Hazreti İbrahim diyor mu, gördünüz mü ağzınıza yakalandınız diyor. Siz diyor bu putları hem kendiniz yapıyorsunuz taşlardan diyor, hem de ondan sonra bu putlara tapıyorsunuz diyor. Kendinizin de söylediği gibi başka putları bile, taş parçalarını bile parçalayamayacak olan bu zavallı putlara siz tapıyorsunuz diyor. Yaptığınız şey yanlış değil mi diyor. İşte putperestlere karşı
en açık savaşı veren ilk insandı, ilk peygamberdi. Bu putlara karşı yapılan savaşta müşriklerden olmamak da Hanif dininin standardı var. Hanif dini tek Allah'a inanmayı emreder. Tabiatıyla putlar böyle bir dev dizaynın içine giremez. Onun için Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsederken o müşriklerden değildi diye hep ilave getirmiş. Yani o hiç puta tapmadı diyor. Etrafında hiç kimse olmadığı halde tek başına bütün putlara, putperestlere karşı çıkan, karşı çıkmakla kalmayan, onların putlarını hepsini, bir tanesi hariç hepsini kırıp geçiren o Allah'ın peygamberi Hazreti İbrahim'dir. Bir defa putlara karşı en büyük savaşı veren peygamberdir. Bu sebeple putlara karşı savaşta ilk peygamberdir. Ondan sonra gelen peygamberlerin babası olması, putlara karşı verdiği savaşta tek başına olmanın o büyük onuruna atfendir. Sonra biliyorsunuz Hazreti İbrahim'i Firavun acele yakalamış, onu mancının üstüne çıkarmış, etrafı bir ateş deryası haline getirmiş. Hazreti İbrahim'i ateşe atacak mancınıktan. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki, istersen diyor o ateşleri yok edeyim. İstersen seni yok edeyim diyor. Dilediğin istikamete bir çözüm getirmek için buradayım diyor. Hazreti İbrahim de diyor ki Cebrail Aleyhisselam'a, hayır diyor. Ben sadece Rabbime tevekkül ederim diyor. O ne emrederse, neyi yapmak isterse o olur diyor. O diyor benim bu durumda olduğumu en iyi bilendir. Cebrail Aleyhisselam'ın bu istikametteki yardımını kabul etmiyor Hazreti İbrahim. Sonra mı ne oluyor? Mancınağa koyuyorlar Hazreti İbrahim'i, atıyorlar ateşe. Boşlukta Hazreti İbrahim uçarken oraya varmadan Allah-u Teala bütün ateşleri su haline getiriyor, odunları da balık. Ve Hazreti İbrahim balıklamasına balıklı bir göle dalıyor. Ateşe dalmak yerine balıklı bir göle dalıyor. O göl hala bir havuz hüviyetinde Urfa'daki Hazreti İbrahim'in o caminin bulunduğu yerde. Ve balıklar da hala o gölde yüzüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, putlarla savaşta büyük bir cesaret sembolü ve putlarla en büyük savaşı veren peygamber, ilk peygamber, hayatını hiçe sayarak bütün putları yerle bir eden peygamber. Onun için putlarla savaşta bütün peygamberlerin babası hüviyetini almış. Sadece bu kadar mı babanız İbrahim demesinin sebebi? Hayır, bu kadar değil. Hazreti İbrahim başka bir vasfın daha sahibi. Allah'ı üstün kılmaktaki davranış biçimlerinde Cebrail Aleyhisselam'a verdiği cevaptan daha önemlisi var.
Hazreti İbrahim diyor ki Allah-u Teala'ya, ben ya Rabbi sana teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala buyuruyor, ya İbrahim, bana teslim olmak kolay değildir. Biz diyor imtihan ederiz diyor, bize teslim olmak isteyenleri. Hazreti İbrahim de diyor ki ben hazırım. Bir süre sonra Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, sen bana teslim olmak istiyordun diyor, öyle değil mi? Hazreti İbrahim de diyor, evet ya Rabbim diyor, ben sana teslim olmak istiyorum. Öyleyse diyor, oğlunu bana kurban etmen, bu benim emrimdir. Allah-u Teala Hazreti İsmail'e de söylüyor, baban seni benim için kurban edecek, hazırlan diyor. Hazreti İsmail de emri almış durumda ve hazır. Nitekim babası Hazreti İbrahim, Allah-u Teala seni Allah'a kurban etmemi emretti, ne diyorsun oğlum dediği zaman Hazreti İsmail, ben hazırım babacığım diyor. Nereye gideceksek gidelim ve sen görevini inşallah tamamla. Beraberce o yere giderlerken iblis geliyor, şeytan. Hazreti İsmail'in yanına yaklaşıyor. İnandır mı diyor babanın söylediği yalanlara diyor. O senin baş düşmanın diyor. Gayesi diyor seni öldürmek, seni katletmek. Ve diyor biçağını bile de diyor seni öldürmek için. Gerçekten de Hazreti İbrahim biçağını iyice bilemiş. Ve diyor seni öldürecek. Hazreti İsmail şöyle gülümseyerek iblise bakmış. Ondan sonra yerden aldığı taşı, gözü budur diye şeytanın gözüne yapıştırmış. O günden bu tarafa şeytanın bir gözü şaşı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konunun baba olmakla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki anneler de babalar da çocuklarını, çocuklarının kendilerini sevdiğinden mutlaka daha fazla severler. Çünkü babalar çocukların eseri değildir. Ama çocuklar babaların ve annelerin eseridir. Baba ile annenin çocuklarına karşı duydukları sevgide ise annelerin sevgisi daima babaların sevgisinden fazladır. Çocuk annenin canından bir parçadır. Öyleyse Hazreti İbrahim oğlunu kendisinden daha fazla seviyordu. Öyleyse en kıymetli şeyi olan, kendisinden daha çok sevdiği oğlu olan, oğlunu Allah'a kurban etmekle emrolundu. Bu bakımdan babalar arasında oğlunu Allah'a kurban edecek olan tek peygamberdir. Bu sebeple babalık müessesesinde Allah'a teslim olmak sadedinde kendisinden daha çok sevdiği, yani en kıymetli varlığı olan oğlunu Allah için kurban edebilecek kadar Allah'ı sevdiği için, bir baba olarak bunu yaptığı için, babanız İbrahim diyor Allah-u Teala.

babaların içinde oğlunu Allah'a kurban etmekle sınanan ilk peygamber baba. Ve Hazreti İbrahim oğlunu kesmek üzere bıçağını bilemiş ve Allah Teala'nın emri üzerine besmele ile Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in boğazına bıçağı çalıyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim hayret ediyor. Bıçağı taşa çalıyor. Taş kesiliyor. Bıçak taşı kesiyor. Ve o sırada Cebrail Aleyhisselam bir koçla iniyor. Hayır diyor, onu değil, bu koçu kurban etmen Allah-u Teala tarafından emrolundu diyor. Ve Hazreti İsmail'in babası Hazreti İsmail'i değil, koçu kurban eden, oğlu yerine koç kurban eden ilk baba oluyor. Kurbanın kurban oluşu bu olayla başlar. Bu sebeple Hazreti İbrahim kurban müessesesinin de babasıdır. Öbür taraftan babasını Allah'ın dinine davet ettiği Kur'an'da yer alan tek peygamberdir. Babasından daha çok babadır Allah'ın yanında. Babasına diyor ki, ey babacığım diyor, muhakkak ki bana sana vahyolunmayan şeyler vahyolunuyor. Bana tabi ol ki seni irşada ulaştırayım diyor. Babası diyor ki, seni bir sapıklık içinde görüyorum diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım ve Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi, benim zürriyetimden de benim gibi peygamberler nasip kıl. Allah-u Teala diyor ki, dileğin, talebin kabul edildi. Hazreti İbrahim dayanamıyor. Babamı da diyor. Allah Teala buyuruyor, zalimler bizim ahdimize eremez diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Hazreti İbrahim baba peygamber olmak sıfatının gerçek anlamda sahibidir. İster putlarla yaptığı savaş açısından bakın, ister Hazreti İsmail'i Allah'a kurban etmesi açısından bakın, ister babasını Allah'ın yoluna davet eden ilk peygamber olması açısından bakın. Hazreti İbrahim bir babanız sıfatının liyakatle sahibi olan ilk peygamberdir. Kendisinden evvel yaşamış olan Hazreti Nuh oğlana diyor ki, oğlum sen de gemiye bin de kurtulursun. Oğlu isyan içerisinde diyor ki babasına, hayır diyor, ben seninle beraber gelmiyorum. Şu karşıda gördüğün dağın en yüksek noktasına çıkarım. Sular oraya eremez. Hazreti Nuh sular oraya geçecek dediyse de oğlu gemiye binmiyor ve sonra suda boğuluyor. Öyleyse babalık standartları içinde oğlun Allah'a yakınlığının temini sadedinde de Hazreti İbrahim önde geliyor.
Hazreti Nuh'un oğlu isyanda babasına itaat etmiyor. Babası peygamber olduğu halde. Ama Hazreti İbrahim'in oğlu, o babanın, öyle bir babanın oğlu ki Allah için kurban edilmeye koşarak gidiyor, gözlerini babasının bağlamasını istiyor. Acaba gözlerim isyan eder mi diye Allah-u Teala'ya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, babaların yetiştirdiği çocuklar arasındaki fark itibariyle de Hazreti İbrahim babadır. Hazreti İsmail'in çocukluğunu düşünün. Hazreti İbrahim'in Allah'a nasıl bir tevekkülle bağlı olduğunu, Allah'a nasıl teslim olduğunu görürsünüz. Allah Teala emir veriyor Hazreti İbrahim'e, Hacer'le İsmail'i burada bırak, sen sana verdiğin vazifeyi yapmak için oradan ayrıl diyor. Yiyecek içecek hiçbir şeyleri yok Hacer'le İsmail'in. Ve Hazreti İbrahim Allah'tan aldığı emir üzerine Rabbine herhal diyor. Ve Hazreti Hacer'e de tembih ediyor, Allah sizinle beraberdir diye. Ve oradan ayrılıyor. Allah veya oğlu, Allah veya eşi, Hazreti İbrahim her devrede, her zaman Allah'ı önde tutmuştur. Kendi hayatı veya Allah, ateşe atılacağı zaman yine Allah önde. Tevekkülle bekliyor ateşe atılmayı. Hiç telaşı yok. Öbür taraftan putperestlere hangi peygamber gidip de söylemişse, siz puta tapıyorsunuz, yaptığınız şey yanlıştır, sadece bir tek Allah vardır, Allah'tan başka ilah yoktur, ona ibadet etmeniz lazım dedikçe Allah'ın Resulleri, o karım halka her zaman aynı şeyi söylemişlerdir. Biz babalarımızı bu putlara tapıyorken bulduk. Sen bizi babalarımızın taptığı bu şeylerden ayırmak mı istiyorsun? Bu ne küstahlık? İşte ne söylüyor putperestler, Hazreti İbrahim putperestlere bu yaptığınız şey çok yanlış dedikleri zaman, sen bizi babalarımızın bize ulaştırdığı dinden mahrum etmek mi istiyorsun? Doğrusu biz seni büyük bir sapıklık içinde görüyoruz diyorlar. Öyleyse Hazreti İbrahim kavmi putperestti. Putperest olan bir kavmin içinde Allah'ın vazifeli kıldığı bir nebi, nebi resul. Ve söyledikleri, biz babalarımızı, ki senin baban da öyle diyorlar Hazreti İbrahim'e, biz babalarımızı bunlara taparken bulduk. Sen şimdi bizi babalarımızın yolundan ayırmak mı istiyorsun diyorlar. Ve Allah-u Teala burada şunu söylemek istiyor. Hazreti İbrahim'in hanif dini dindir. Babalarınızın söylediğini değil, onun söylediğini yapın anlamınadır. Hazreti İbrahim'i babanız olarak vasıflandırması.
Din adına babanız Hazreti İbrahim'dir demiş oluyor Allah Teala putperestlere. Babalarınızın size ulaştırdığı din, din değildir. Dinin sahibi Hazreti İbrahim'dir. Öyleyse din açısından babalarınız değil, asıl babanız olan Hazreti İbrahim'in söylediğini yapın, diyor Allah Teala. Öyleyse görüyorsunuz ki birçok açıdan Hazreti İbrahim, babanız İbrahim sıfatının gerçek sahibidir. İşte Hanif dini Hazreti İbrahim'in dini olarak bugünlere ulaşır. Oysa ki Hazreti İbrahim o dinin ilk peygamberi değildi. Mesela kendisine evvel gelen Nuh, o da peygamberdi. O da Hanif dininin sahibiydi. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem de gene Hanif dininin sahibiydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Hanif dini Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinidir. Ve bütün insanlar sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratıldılar. Bütün insanların yaşamları Hanif dinini ihata edecek standartlardadır. Sadece Hanif dinine zemin hazırlar. Hanif dininin dışındaki hangi din olursa olsun, o din Allah'ın emrettiği bir din değildir. O din insanların vücuda getirdiği bir uydurma dindir. Allah-u Teala'nın dini sadece Hanif dinidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlık tarihi boyunca insanlara öğrettiği din bu olduğu gibi, cinlerin tarihi boyunca, ki insanlardan daha evvel yaratılmışlardır, cinlere öğrettiği din de bu dindir, Hanif dinidir. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan bahsediyor. Rum suresi 31-32. Ayetler. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Kendini Hanif olarak Allah'ın yegane dinine ikame et. O Hanif dini ki Allah bütün insanları bu Hanif dinini yaşayacak olan, yaşamayı temin edecek olan Hanif fıtratıyla yarattı. Bütün insanları. Ve Allah'ın yaratmasında ne dini yaratmasında, yani Hanif dinini yaratmasında, ne de Hanif dinini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla insanları yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Bir değişiklik olmayacaktır, olmamıştır diyor. Yani ilk insan da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır.
İlk insanın da dini Hanif diniydi. Bugün de diyor sen Hanifsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Seni diyor Hanif fıtratıyla yarattık ve bütün insanları da Hanif fıtratıyla yarattık diyor Allah Teala. Ve ne insanların Hanif fıtratıyla yaratılması değişir, ne de Allah'ın Hanif dini değişir diyor. Kıyamete kadar Hanif dini devam edecektir. Allah'ın tek dini devam edecektir. Ve kıyamete kadar da insanlar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır diyor. Öyleyse Hanif fıtratı Hanif dininin temelidir. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılır. Öyleyse acaba Allah Teala biz insanları Hanif fıtratıyla yarattık demekle neyi kastediyor? Bütün insanlar doğuşlarından itibaren baş gözlerinde bir perdeyle yaratılırlar. Hicab-ı mestûre. Kulaklarında vakraya yaratılırlar. Kalplerinde ekinnetle yaratılırlar. Vakra işitmeyi yani manaya varmayı engeller. Ekinnet idrak etmeyi, akıl etmeyi engeller. Bütün insanlarda bu engeller mevcuttur. Bütün insanların nefslerinin kalpleri vardır ama hepsi mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinde Allah'ın nurlarının girmesi için nur kapısı vardır. Ama bu nur kapısı şeytana dönük konumdadır. Bunlar hep Hanif fıtratının temel standartları. Bütün insanlarda var olan standartları. Hiçbir kişinin kalbine Allah Teala önceden yol açmaz. Allah'a ulaşmayı kişi dilediği zaman bütün bu kapalı kapılar açılır. Her şey insanoğlunun kendi iradesini kullanmadığı takdirde hayatını kapalı kapılarla geçirmek ve mutlaka cehenneme gitmek standartlarına insanı mahkum eden bir dizayn içerisinde Allah Teala tarafından geliştirilmiş, oluşturulmuş, vücuda getirilmiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir muhtevaya dikkatle bakın. İnsanlar yaratılıyor, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idrak etmeyen bir özellikte, fıkıh etmeyen bir özellikte, nefslerinin kalbi var ama mühürlü. Kalbinin içinde küfür yazıyor. Yani her şey iradesini Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmayacak bir insan için kesin engeller oluşturuyor. İşte Hanif fıtratı öyle bir fıtrat ki kişisel iradeye avans veriyor Allah Teala. Öncelik tanıyor. Kişisel irade Allah'a ulaşmayı dilerse bütün bu engelleri bir çırpıda Allah ortadan kaldırmaya hazır. Ama kişi dilemezse ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda bir talebin sahibi değilse bu engeller hep kalacak
ve kişi engelleri oluşturan hani fıtratının standartları içinde cehenneme gitmek mecburiyetinde kalacak. Kişinin yapısı, tabiatı buna göre dizayn edilmiş. Ya kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, böyle bir dileğin neticesinde Allah-u Teala'dan ard arda 10 tane ihsan alacak. Bu ihsanlardan her birisi Allah-u Teala tarafından ona verilecek. Hani fıtratının gereği olan engellerden Allah-u Teala o kişiyi kurtaracak hepsinden. Öyleyse hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa nefsini tezkiye edemez. Niçin acaba Allah-u Teala hiç kimse nefsini tezkiye edemez, ancak Allah onun nefsini tezkiye eder diyor. Niçin böyle söylüyor? Hiç kimsenin nefsinin o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın yardımı gelmedikçe, yani Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi almadıkça, kulaklarındaki vakrayı almadıkça, kalbindeki ikinneti almadıkça, o kişinin kalbine ulaşıp da kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmedikçe, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmadıkça, o kişi hiçbir zaman kurtulamaz. Öyleyse hani fıtratı öyle bir fıtrattır ki irade önde gelir. Kişi kendi serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Hani fıtratı insanın kainatsal fıtratıdır. Bütün kainattaki insanlar hani fıtratıyla yaratılır. Bütün kainatta sadece bir tek din vardır. Hanif dini, yani Arapça adıyla İslam dini. İnsanlık tarihi boyunca bütün peygamberler haniftiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da dahil. Dikkat edin ki bütün teslimler hanif fıtratıyla yapılıyor. Allah-u Teala hanif olarak kendini dine doğrultuyor. Arkasından da ruhunu hanif olarak Allah'a ulaştır diyor. Ve böylece takva sahibi ol diyor. Öyleyse münibine ileyhi ve yettekun, Allah'a yönel, ruhunu Allah'a yönelt, Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol diyor. Bir evvelki ayet-i kerimede hanif olarak kendini dine ikame et diyor. Bu Allah insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. O hanif fıtratıydaki bütün kainat hanif fıtratının bir neticesidir. Ve ne hanif fıtratı değişecektir, ne de Allah'ın dini, hanif dini değişecektir diyor Allah-u Teala. Her zaman, bütün devirlerde sadece hanif fıtratı var olmuştur, hanif dini var olmuştur. Öyleyse hanif fıtratı, onun neticesindeki hanif dini, kainatın tek dinidir. İşte gelecek günlerdeki dinlerin birleştirilmesinde hanif fıtratı, hanif dini son derece önemli bir yer tutar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere
Arda arda Resuller göndeririz. Ve kesintisiz olarak göndeririz. Yani bir kavimde o aradaki Resul ölürse onun yerine mutlaka Allah-u Teala o kavimden başka birisine

bir kavim Resullerini kabul etmemiş. Yani kavmin çoğunluğu itibariyle her kavimde küçük topluluklar her zaman %10'dan daha aşağıda olmuştur bu rakam. Allah'ın Resullerine tabi olmuşlar. Hanif fıtratıyla yaşanması lazım gelen Hanif dini 7 tane safa içerir. Fıtraten Allah'ın kapıları kapalı olmasına rağmen kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bütün kapıları açtığını görüyoruz. Gözlerindeki vakayı alır kişinin, kulaklarındaki ekinti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır, gözlerindeki hicabı mestureyi alır, kalbindeki ikinleti alır. Bunlar Hanif dininin fıtraten vücuda getirdiği engellerdir. Bu engeller varken hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Allah-u Teala kainattaki bütün insanları sadece bir tek dini, tek bir dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Bütün insanlar Hanif dininin standartlarına göre yaratılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepimiz Hanif fıtratıyla yaratıldık. Ve hepimiz Kur'an'dan öğrendik ki Hanif fıtratının yaratılışıyla yaratılan bizler eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseydik hala gözlerimiz kör kalacaktı, hala kulaklarımız sağır kalacaktı, hala kalbimiz idrakten yoksun kalacaktı. Ama Allah bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretti. Öyleyse Hanif fıtratındaki temel anahtara baktığımız zaman kapalı kapıları açık hale getirecek olan şey bir talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanı ölüyken diri yapacak olan husus, baş gözlerimizi hicab-ı mestureye alarak açtığı zaman, körlükten kurtardığı zaman Allah-u Teala diriliriz. Kulaklarımızdaki vakrayı aldığı zaman diriliriz. Kalbimizdeki ikinleti aldığı zaman diriliriz. Öyleyse üçü de ayrı ayrı faktörler. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği husus bir engeller dizisini gösteriyor. Ama Allah-u Teala her olayı kesinleştirmiş. Bu engeller var olmalıydı ki sonuçta insanoğlu iradesini kullanarak Allah'a ulaşmayı dilesin. Ve engelleri Allah-u Teala kaldırsın. Ama dilemezse engeller sebebiyle insanın kurtuluşu mümkün değildir. Ve kişi kör olarak, sağır olarak, dilsiz olarak ölür. Kalbinde küfür kelimesi yazılı olarak, yani kafir olarak ölür. Öyleyse Hanif fıtratı kapınızın önündeki bir otomobile benzer. Her şeyi tamam olan yepyeni bir otomobil. Onunla 4 tane menzile ulaşacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizi

Allah'a teslim edeceksiniz ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sizi bu menzillere götürecek olan şey o içinizdeki fıtrattır. Yaratılışınızda Allah'ın size verdiği imkan. Onunla idrak edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda otomobil çalışmaya başlar. Ve bütün sistemler sizi o menzile götürecek olan özelliklerle harekete geçer. Allah Teala size evvela 10 tane İsa ile mürşidinize ulaştırır. Ondan sonra oradaki 10 tane nimetle Allah'ın zatına ulaştırır. Ve hani fıtratının sahibi olan sizler Allah'a ulaşacaksınız bu dizayn içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, seni hanif olman konusunda vahiy ile anlatarak hanif kıldık diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette eskiden bilmiyordu. Din nedir, kitap nedir bilmiyordu bütün insanlar gibi. Sonra Allah Teala ona her şeyi öğretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e öğrettiği dini Arapça öğretti. Ve hanif kelimesinin Arapça karşılığı olan İslam kelimesiyle ismini lanse etti. İslam, Allah'a teslim etmek, teslim olmak demektir. Ve hanif dini Allah'a teslim dinidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya emrettiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık diyor. Öyleyse şunu görüyoruz. Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeriatı yaşamışlar. Hepsi namaz kılmışlar. Hepsi oruç tutmuşlar. Hepsi zekat vermişler. Hepsi zikir yapmışlar. Hepsi hanif dininin 7 safhasını yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İrşat makamına ulaşıp teslim olmuşlar. 2. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 3. Dördüncüsü, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 5. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. 6. irşada ulaşmışlar. 7. Hakka tukatihi, takvanın sahibi olup iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 7 tane safa yaşamışlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif dininin 7 tane safhası hanif fıtratıyla yaşanır. Hanif dinindeki her aşamanın karşılığı sizde mevcuttur. Hicab-ı mestüre, vakra, ekinnet alınmadan
hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Öyleyse hani fıtratıyla yaratılan insanlarda bu engeller var ki insanlar iradelerini kullanarak harekete geçsinler de Allah bu engelleri alsın diye var. Yoksa istemeyen kişilerde bu engeller hep kalacaktır. Onlar cehennemin işareti olacaktır kişi için. Kurtuluşları mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhteşem bir dizaynla vücuda getirdiği bir olgudan bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynında hep aynı şey söz konusu. O sizi sever. Hepinizin mutlaka Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmesini ister. Ama cennetini son derece kolay bir bedel karşısında size teslim etmeye hazırdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte Hanif dini öyle bir dindir ki o dinin sahipleri, kainatın bu tek dininin sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikleri andan itibaren Hanif fıtratının bütün özelliklerini yaşamaya başlarlar. Ard arda Allah Teala onları mükafatlandırır ve neticede mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi diri de olsa, o kişi ölü de olsa ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır ve kim Allah'a ulaşmayı dilediyse hani fıtratının gereği olarak Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır ruhen. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanların fıtrat olarak yaratıldığı bu Hanif fıtratı görüyorsunuz ki bir kurtuluş reçetesi. Fıtraten bütün insanların ruhları Allah'a ulaşmayı dileyen özelliklerle doldurulmuştur. Ve insan için hedef birdir. Allah'ın o kişi için öngördüğü mutluluğu yaşamak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için ruhunuzu da fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek, Hanif fıtratının çeşitli safhalarını gösterir sadece. Birbirinin ardından hayattaysanız her bir işlem gelecektir. Ta ki iradenizi de Allah'a teslim edesiniz. Öyleyse nasıl bir dizayn söz konusu olan dizayn? Hanif fıtratının dizaynı. Hanif dini Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhan, veçen, nefsen, iraden. Bu teslimler dinin temelidir. Teslimler yoksa din yoktur. Bu dini sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellik ise Hanif fıtratı adını alır. Hanif dini tek Allah'a inanmayı ifade eder. Hanif dini Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim etmeyi emreder. Hanif fıtratıyla yaratılan insan bunların hepsini yapabilecek olan
vasıflarla donatılmıştır. Öyleyse hanif fıtratı bir insanın Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmesini sağlayacak olan özelliklerin tamamına sahiptir. Öyleyse hanif fıtratı tevhidin özelliklerine sahiptir. Tek Allah'a inanmak hanif fıtratınızda mevcuttur. Hanif fıtratınızda tek bir toplum oluşturmak, o da mevcuttur. Tevhidin iki cephesi. Birisi Allah'ın tekliği, ikincisi cemaatın tekliği. Ve üçüncüsü teslim, dört tane teslim içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hanif fıtratıyla yaratılan sevgili kardeşlerim, hepinizin bu sahip olduğunuz hanif fıtratıyla bütün teslimleri tamamlamanızı, Allah-u Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine en üst boyutlarda sahip kılınmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde dinimize sokulan hurafeler, dindeki bidatlar konusunda Allah'a ulaşılamaz tarzındaki bir iddiayı bugün konu edinmek istiyoruz inşallah. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim tefsiri olan, Kur'an-ı Kerim meali yazan bir takım profesörler Allah'a ulaşılamaz diyorlar. Bir insan sağken onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Çünkü ruh vücuttan ölürse, vücuttan ayrılırsa insan ölür. Allah zaten ulaşılamazdır. O Allah'tır. Biz ise sadece birer kuluz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değildir. Buradaki manaya dikkatle bakın. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir iddiası var. Dinimize sokulmuş bir hurafe bu. Yalan. Kur'an-ı Kerim'e taban tabana ters düşen bir hurafe, bir bid'at ne yazık ki dinimize yerleşmiş. Öyleyse Allah'a ulaşılamaz mı? Hayattayken Allah'a ulaşılamaz mı? Ulaşılabilir mi? Her şeyden evvel ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız hepimizin üzerine Allah Teala tarafından defalarca farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak. Üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından defalarca farz kılınmış. Farz mı? Hadi bakalım beraberce başlayalım. Evvela farzlardan başlayalım ki daha başlangıçta bizi dinleyenler bu sözün Allah'a ulaşılamaz sözünün bir hurafe olduğunu Kur'an'ın farz ayetleriyle öğrensinler evvela. Birinci ayet, Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekumul azabe. Diyor ki Allah Teala hatta şöyle tamamlamış. Sümme la üzerinize azap gelmeden önce yani isterseniz kabir azabı olarak düşünün, isterseniz cehennem azabı olarak düşünün. İkisinden de önce olacağına göre bu dünya hayatındaki bir durum emrediliyor. Bu dünya hayatında yaşarken Rabbinize yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve ona teslim olun diyor Allah Teala. Yani ruhunuzu da veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Sonra ne diyor? Diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve ettekuhu ona Allah'a yönel yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse takva sahibi olamaz.
Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bütün teslimleri almış. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Ruhunu da ve içinde, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor olay. Ve bütün teslimler ayet-i kerimenin sinesinde toplanmış. Rum 31'de Allah-u Teala Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Ve namaz kıl diyor. Ve müşriklerden olma diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler müşriktirler. İşte Rum 32. O müşriklerden olma ki, o müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka ayrı bir grup oluşturur, ayrı bir hizip oluşturur ve her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte onlar müşriklerdir diyor Allah-u Teala. Fırkalara ayrılanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, takva sahibi olmayanların hepsi müşriklerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler müşriklerdir. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler diyor Allah-u Teala müşriklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse açık ve kesin bir biçimde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin müşrik olduğunu söylüyor. Ve Allah'a ulaşmayı dile diyor, farz. İki oldu. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde vettebi sebila men enabe ileyye buyuruluyor. Kim Allah'a, kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah-u Teala. 3. ayet-i kerime. Kim bana yönelmişse, bana mülaki olmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bize ulaş diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Müzemmil 8. Allah-u Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ona, Allah'a ulaş. Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. Ve ulaşmanın zikirle mümkün olduğu çok açık bir şekilde ayette yer almış. Neden zikirle? Çünkü nefsinizin kalbinde aklanmalar olmazsa ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Fena filah olamazsınız. Öyleyse fena filah ne demek? Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın içinde yok olmak. 22. basamaktaki olgu. Bunu Allah'ın indinde baki olmakla karıştırmayın. Beka billah, Allah ile birlikte indi ilahide var olmak manasına gelir. Orada var olan da sadece lardır.
Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazı denilen bir namaz kılınır. Bu namazın bütün müntesipleri orada namaz kılarlar Allah-u Teala'nın huzurunda. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala kendisine ulaşılmasını farz kılıyor dördüncü defa Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Allah'ın ismini zikretmek suretiyle bana ulaş diyor Allah-u Teala. Zikrettikçe nefsimizin kalbine nurlar doluyor, fazıllar doluyor. Nefsimizin kalbine dolan fazılların her %7'lik kesiminde ruhumuz 7 tane gök katının bir tanesinde ilerliyor. Neticede 7 defa %7 nefs temizlenmesi, nefs tezkiyesi ve ruhumuzun 7. gök katına ulaşması. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alem geçilerek Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitretül Münteha'ya vasıl olmak. Sitretül Münteha'dan da dikey bir yolculukta, yoklukta Allah'ın zatına ulaşma. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala Allah'ın zatına ulaşmayı açık bir şekilde emrediyor. Zikirle zikrini yap diyor ve bana ulaş diyor. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Ve bi ahdillahi effu diyor. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini yerine getir diyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan birine tabi olma ki bütün o fırkalar fırkalara ayrılmışlardan birisi kılar seni diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakimin dışındaki herhangi bir fırkanın üzerinde olursan sen fırkalara ayrılmış durumdasın. Sadece sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı ulaştırır, oluşturur. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlardır. Diledikleri andan bir andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Ve eğer diyor Allah-u Teala fırkalara ayrılırsanız takva sahibi olamazsınız diyor. Takva sahibi olmak neydi? Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Takva sahibi olmak. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Takva sahibi olamazsınız diyor Allah-u Teala ve Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor. Allah'ın vasiyeti de Allah'ın ahdi gibi ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getiren insanların beşinci ayetti bu. Allah'ın ahdini yerine getiren insanların dizaynına bakın. O insanlar Allah'ın ahdini yerine getiriyorlar. Allah'ın ahdi ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın ahdinin birinci bölümünde ruhun Allah'a teslimi var. İşte Rad suresinin 20. ve 21. ayetleri hem Allah'ın ahdinden bahsediyor hem ruhun Allah'a tesliminden. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkutunel misak." Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar.
Şimdi bu misaklarını bozmayan insanlar ne yaparlarmış? 21. ayet-i kerime onu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ona ulaştırırlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve Allah'ın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kıldığını söylüyor ayet-i kerime açık ve kesin olarak. Allah'ın emrinden bahsediyor. Allah-u Teala nerede açık bir şekilde bir emir vermişse bunu yerine getirin diye, o bir farz hüküm doğurur Kur'an'da. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Bu muhtevanın farz olduğu kesinleşiyor. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Zariyat 50'de diyor ki fefirru ilallahi Allah'a kaç, Allah'a sığın. Firar, kaçıp bir yere sığınmak. Allah'a firaret ifadesi Allah'a kaç, Allah'a sığın şeklinde. Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine, emanetler çoğul, sahibi tekil, bir tane. O emanetlerin emanetin sahibine teslimini Allah emreder diyor. Tevdiini, teslimini, Allah'a ulaştırılmasını, teslim edilmesini emreder diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, her biri bir emir, Allah'a mutlaka emanetleri teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah Teala'nın temel emri budur. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak. Bunun adı hidayet. Nedir hidayet? Eğer bu dindeki safsataları uyduranlara bakarsanız, bu hezeyanların sahipleri derler ki hidayet doğru yoldur. O zaman ikinci bir sual sorun onlara. Peki sırat-ı müstakim nedir diye sorun. Sırat-ı müstakim de doğru yol diyecekler. Peki onlara üçüncü bir sual sorun. Her yol insanı bir yere götürür. Bu sizin söylediğiniz yol nereye götürüyor? Allah'a demeye dilleri varmıyor. Evvela sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ama Allah-u Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor Hicr suresinde. Allah'a istikametlenmiş insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. İşte sırat-ı müstakim insanları hidayete erdiren yol. Öyle mi? Bakınız ne diyor Allah-u Teala?
Diyor ki Nisa 175'te, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, Allah'a milaki olmak, Allah'a ulaşmak demek. Yetmez ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Demek ki bir yol var, adı sırat-ı müstakim. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, Allah'a istikametlenmiş yol ve ruhlar Allah'a ulaşıyor. Ulaşan ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah o ruha me'ab oluyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Vallahu indehu husnul me'ab. Ve yemin olsun ki, and olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel, ahsen olan sığınaktır. Allah'ın zatı, yemin olsun ki, Allah'ın zatı, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor: Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi me'âbâ. İşte o gün hak günüdür. Mürşide tabi olunan gün. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a doğru, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve meaba kelimesini kullanıyor Allah Teala. Şu netice çıkıyor: ve kimin ruhu bu sırat-ı müstakimi takip ederse, Allah'a doğru olan yolu takip ederse ve Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. Allah'ın katındaki en güzel sığınak olan Allah'ın zatına kişinin ruhu ulaşmış olur. Öyleyse bu açıklamaların arkasından başlangıç sualimize geri dönelim. Bu açıklamayı icap ettiren başlangıç sualinin, hidayet nedir? Ne diyorlardı? Hidayet doğru yoldur. Gelin Kur'an-ı Kerim'den bakalım. Hidayet nedir? Allah'a ulaşmakla %100 alakalı bir konu. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişlerdi.
Allah'ın zatına ulaşmışlardı. Öyleyse hidayete ermişler mi diye bakalım sahabe için. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve diyor Allah Teala, onlar hidayete erdiler. Sonra da diyor ki onlar ulul elbab oldular. Burada hidayete ermenin birinci safhası olan ruhun Allah'a ulaşmasının ötesinde hidayetin ikinci safhasının da ihata edildiğini görüyoruz. Fizik vücudun Allah'a teslimi. Üçüncü safhasının da temsil edildiğini görüyoruz. Nefsin Allah'a teslimi. Dört tane hidayet kademesi var teslim. Dört teslim, dört hidayet oluşturuyor. Ruhun Allah'a ulaşması, birinci hidayet, 21. basamakta gerçekleşir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu ikinci hidayettir. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Bu üçüncü hidayettir. 28. basamağın beşinci kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederiz. Bu dördüncü hidayettir. Dördüncü teslimdir. Hepsinin de Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmış. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete erdiler. Öyleyse Kur'an hükümleri muhtevasında hidayete ermek diye bir müessese var. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın da ulaşan ruhlara me'ab olduğu ifade ediliyor. Evap olan kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hidayetin tahakkuk etmesi nasıl bir muhteva taşır acaba? Öyle bir muhteva taşır ki, eğer Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmak Allah'ın katında o kadar önemli ki, bırakınız Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde hiçbir şekilde Kur'an'ın size sağlayabileceği o hedeflerin hiçbirisine ulaşamazsınız. Allah'a ulaşmayı, onu muhteva olarak devreye soktuğumuz zaman Allah Teala'nın bunu garantisi altına aldığını görüyoruz. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Çünkü seçilmeden evvel ve Allah'a yönelmeden evvel hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ne olacağını, dilemeyen kişinin ne olacağını görelim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman bu insanın kurtuluşu hiçbir açıdan mümkün değildir. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَثْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
Neyle karşı karşıyayız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Allah Teala diyor ki onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar diyor, o bize ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Öyleyse kim hidayeti inkar ediyorsa dünya üzerindeki kisvesi titri ne olursa olsun Allah'ın katında bir değeri yoktur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olandır. Ve gideceği yer, onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hidayete eremez. Hiçbir zaman o kişi için hidayet söz konusu olmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, o kişi için kurtuluş yok. Hidayete ermesi, o kişinin hidayete ermesi mümkün değil. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın. Daha dilemekten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Gördük ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayanlar mutlaka cehenneme gidecek olanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu olursa o kişinin kurtuluşunu ifade eder. فَمَنْ كَانُوا لِكَى اللّٰهَ فَمَنْ كَانُوا فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَى اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهِ لَعَانٍ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi daha arkasındaki ayette de kendiyle, nefsiyle cihad etsin ifadesi kullanılıyor. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi için kurtuluş söz konusu. Mülaki olmak Allah'ın zatına ulaşmak demek. Lika, ermek, ulaşmak, vasıl olmak. Lika'e, mülaki olmak. İlka, telaki. Bu telakki değil sevgili kardeşlerim. Telakki, oraya ulaşmak anlamına geliyor. Mülaki olmak, Allah'ın zatına mülaki olmak, Allah'ın zatına ulaşmak. Şimdi böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Evvela ne gördük? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize farz kılınmış. Bir farz daha. Allah Teala Yunus Suresi'nin
25. ayet-i kerimesinde ve 26. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Allah-u yedi darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyâdeh. Allah Teala diyor ki Allah selam yurduna çağırır. Selam kelimesi, teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi silm kökünden geliyor. Ve Allah selam yurduna çağırır demekle Allah Teala teslim yurduna demek istiyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim neydi? Sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştıran yol. Bakara suresinin 87 ve 88. ayetlerinde Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Allah kullarından hidayete erdirmek istediklerini bu sırat-ı müstakimle hidayete erdirir diyor. Demek ki Allah'ın hidayete erdirdiği yolun adı sırat-ı müstakim. Nisa 175'te de kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı ve sarılmayı dilerse, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları sıratı kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Olay son derece açık ve kesin. Allah'ın zatına ulaşmak. İşte burada da Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde de Allah Teala söylüyor, Allah selam yurduna davet eder. Aslında buyur selamet yolu, yani teslim yolu. Çünkü Allah diyor onları, yani o selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığını Kur'an-ı Kerim söylüyor, söylediğimiz ayetlerde. Yetmez, onlara ahsenül hüsna var ve ziyadesi var diyor. Yani ahsenül hüsna, güzellerin en güzeli Allah'ın zatı. Ve söylediğimiz gibi ahsenül hüsna'dan Allah-u Teala'nın muradı Allah'ın zatının sığınak olması. Tekrar Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyoruz? Ali İmran 14'te. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır, Allah'tır. Öyleyse hüsnül me'ab, sığınakların en güzeli var onlar için diyor. Hüsnül me'ab, sığınakların en güzeli ahsenül hüsna. Güzellerin en güzeli. Sığınakların aynı zamanda en güzeli oluyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın davetine icabet ederse, ki Allah Teala üzerinize ölüm gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin diyor. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise son derece açık olarak görünüyor. Allah'ın zatına davet. Allah Teala buyuruyor, men yehdillahu fehüvel mühted.
Allah kimi ona, kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Demek ki Allah'ın zatına ulaşmak var ve bu ulaşmanın kişiyi hidayete erdirmesi söz konusu. Kim de dalaletteyse diyor bu ayetin sonunda Allah Teala, onlar için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Kim de dalaletteyse onlar için hemen yudil felen tecide lehu veliyen mürşida, onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Dalalette olanlar hidayette olmayanlardır. Hidayette olanlar nereden başlar? Allah'a ulaşmayı dileme noktasından başlar. Ta iradenin Allah'a teslimine kadar bu insanlar hidayettedirler. Sevgili kardeşlerim, 28 basamaklık İslam merdiveninde ilk iki basamak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin basamağıdır. İnsanların %90'ından fazlası bu basamakta kalacaklardır. Gidecekleri yer ne?

kurtarır. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişi. İleyhi vesilete, ona ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, vesileyi Allah'tan isteyin. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için kurtuluşun var olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için kurtuluş yok. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bırakın Allah'a ulaşmayı, daha dilemekten başlıyor her şey. Dilemiyorsanız Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşma Kur'an-ı Kerim'in dokunulmaz bir kavramıdır ve Kur'an-ı Kerim'le kökleşmiştir, özdeşleşmiştir. Herkesin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması üzerine 12 defa Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu konuda hidayete müteallik ayetlerin nasıl gizlendiklerini, saptırıldıklarını gösteren o kitabımızı da mutlaka okuyun. Ülkemizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayet kavramının nasıl gizlendiğini, nasıl saptırıldığını ve insanların bu sebeple nasıl cehenneme mahkum edildiğini o kitapta görün. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhun ulaşması, söylediğimiz gibi, hidayettir. Ama daha başlangıcına bile ulaşamazsanız, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Allah Teala Allah'a ulaşma dileğinin mevcut olması halinde her şeyin çözüleceğini ifade ediyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah onları dalalette bırakıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Ve dileyenleri kendimize ulaştırırız diyor. Rad 27 bu vaptaki bir ayet-i kerime. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulabilirler. Hidayet üzere olabilirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi tağutun dostudur. Allah'ın dostu değildir. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmanın yok olduğunu zannedenler, burada Allah'ın imamlarını ciddi şekilde inkar ediyorlar demektir. Çünkü

Allah Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz insanlardan onlardan imamlar kıldık. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdesinler diye. Lema saberu, sabır sahibi oldukları için ve kânü bi ayatina yokunun, ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Hakkül yakin seviyesinde bir yakın ihata etmek ve nefsin kalbini tasfiye olduktan sonra 19 mertebe müzeyyen kılarak sabrın sahibi olmak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin durumu. Bakara 257'de şöyle ifade ediyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümüt tagute yuhricin nehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Yani Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyip de mümin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini kapkaranlıkken nefslerine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını göndererek ve fazılların o kalpte yerleşmesini, iman kelimesinin yapışmasını temin ederek o kişinin nefs tezkiyesini sağlamak burada hedef. Böyle bir dizayn içerisinde her şey oluşuyor. Nefs tezkiyesi o kişi için son derecede önemli bir konu. Çünkü ruhun Allah'a teslimi mutlaka, yani hidayet, yani Allah'a ulaşmak mutlaka nefsin tezkiyesiyle gerçekleşir. Bir insanın ruhu nasıl Allah'a ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a rahim esmasına tecelli eder. O kişinin hastaları ve uzuvları üzerindeki engelleri kaldırarak o kişinin gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete gelmesini sağlar Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde. Sonra ona bütün bu görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi sağlayan furkanları verirken, doğruyu yanlıştan ayırma özellikleri, o kişinin günahlarını örter. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin ardından bunlar gerçekleşir. Allah o kişiyi 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Allah ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakar. Allah'a ulaşmayı dileyenleri ise kendisine ulaştırır. Onlar amin olanlar. Diğerlerine gelince onlar kafirler diyor Allah Teala. Amin olmadan kimse mümin olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin standartlarının içine giremez. Ve de kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmak suretiyle Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbine ulaştırır. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmak suretiyle kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasının temel faktörleri ortaya çıkar. Zikirle Allah'ın katından gelen fazıllardan her %7 nur birikimi nefsin kalbinde sağlandıkça o kişinin ruhu 7 tane %7 nur birikiminde 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını aşar. 7. gök katında 7 tane soldan sağa alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu
hidayete ermektir. Hidayet üzere olmak, Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaştırana kadar devam eder. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra o kişi hidayet üzere değil, hidayete ermiş bir insan hüviyetine girer. 21. basamağa kadar hidayet üzeredir. 21. basamaktan itibaren hidayettedir. Hidayete ermiştir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hidayet üzere olursunuz. Ve o zaman size dalalette olanlar hiçbir zarar veremez. Ya eyyühellezine aminu diye başlıyor. Siz hidayet üzere olduktan sonra, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördünüz ki insan ruhunun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ve eğer insanlar bir takım cühela derlerse ki insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, o zaman onlara bu söylediğimiz ayetleri delil gösterin. Ve kurtuluşun mutlaka ve mutlaka bu dizayn içinde gerçekleşeceğini kesin olarak onlara anlatın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın bütün insanları hidayete erdirmesini, Allah'ın hakikatlerinin bilgisine ulaştırmasını ve insanların Allah'a ulaşmayı en azından dilemesini sağlayacak olan bir yardımın Allah'tan bütün insanlara ulaşmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Irmak denize kavuştu. Sizlerle beraber olmak bizi bir ırmak olarak düşünürseniz, sizler bir denizi oluşturuyorsunuz. Size ulaşmaktır. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Sizler geleceğin yıldızlarısınız. Gelecekte bütün dünyanın pırıl pırıl aydınlandığı, herkesin birbirine dost olduğu bir yeni dünya kurulacaktır. İşte o dünyanın hazırlıkçılarısınız. O dünyayı hazırlıyorsunuz insanlara. O dünyada savaşlar bitecek. O dünyada İlluminati'nin dünya hakimiyeti sona erecek. O dünyada dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Allah'a teslim olma dininin var olduğu, bir yeni dünyada yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir üçlüden oluşur. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda, yani diğer insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk.

İnsan için Allah Teala mutluluktan başka bir şey emretmiyor. İstediği bir tek şey var. İnsan adı verilen kainatın bu en üst standartlarında yaratılan mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Neden kainatın en üst standartlarında diyoruz? Çünkü sevgili kardeşlerim, İnsan adı verilen mahluk, yani sizler bir ruh ile teçhiz edildiniz. Allah hepinize ruhundan üfürdü. Bir ruh ile teçhiz edilen yegane varlık sadece insandır. Şeytanlarda, cinlerde, hayvanlarda, hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Sadece biz insanlara has bir imtiyazın sahibi olarak yaratıldık. Allah'ın ruhundan üfüreceği bir canlı, bir mahluk. Salsalinden oluşan fizik vücudunuz, Allah'tan size üfürülen ruhunuz ve Allah'ın dizayn ettiği bir nefsiniz var. Bir üçlüden oluşuyorsunuz: ruh, fizik vücut, nefs. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat hep ikili bir sistemle oluşturulmuştur: nefs ve fizik vücut. Bir üçüncüsü mevcut değildir. Ama insan üçlü bir dizaynın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyi terazinin bir tarafına koyun, yükleyin. Bütün yaratıklar için var olan her şeyi. Sadece insan olarak yaratılmanız bütün bu statünün ötesine taşan bir ağırlık taşır. Çünkü Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluksunuz. Bu şerefe nail olmuş bir mahluksunuz. Ve Allah Teala sizden iç dünyanızda sürfe sükûna ulaşmanızı istiyor. Allah Teala sizden bunu istemekle nasıl bir hedef izlemiş? Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var. Ruhunuzu Allah'a gönderip nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmeniz Allah'ın nihai emridir. Yani emrin son noktasında nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi, emrin son noktasında ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, İradenizi de Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Dört teslim: ruhun, veçin, nefsin ve yetmez, iradenin Allah'a teslimi. İşte o zaman Allah'ın azatsız kölesi olacaksınız. Allah'ın ya ilahi iradesinin ya da gene Allah'ın vücuda getirdiği külli iradenin emrinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizler için külli iradenin emrinde olmak vardır.
Allah'ın Resulleri ve en üst makamın sahibi olan Nebileri için ise ilahi iradenin kölesi olmak söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Bu mutluluğu iç dünyanızda sulh ve sükûna ulaşmakla sağlayabilirsiniz. Allah Teala bu sükûnun yarısını garanti ediyor. Yani dış dünyanızdaki, başka insanlarla olan ilişkilerinizdeki sulh ve sükûn müessesesinin yarısını Allah hepinize garanti ediyor. Diyor ki, ey benim sevgili kulum, sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Bunu dilersen eğer, senin ruhunu kendime ben ulaştıracağım. Ve de seni sanki bu işi sen yapmışsın gibi mükafatlandıracağım. Ne demek istiyoruz, manası ne? Manası çok açık. O kadar bizden yana ki, insan adı verilen bu mahlukunu mükafatlandırmak için sebep arıyor. Sebep yaratıyor, sebep halk ediyor. Neymiş? Dünyadaki en zor iş. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha kolayı var mı? Bir küçücük konunun özelliği var. Bu talebin dilinizle değil, kalbinizle de söylenmesi lazım. Bir başka ifadeyle diliniz, kalbinizin bu konudaki dileğini koymalı ortaya. Yoksa aslında kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalben dilemeyen bir insan, diliyle bin kere söylese, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum, Allah için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak veya mutsuz olmak. Talep sizin. Ben mutlu olmak istiyorum ama mutlu olamıyorum. Tabii mutlu olamazsın. Mutlu olabilmek için mutluluğun şartlarını öğrenmelisin. Mutluluğun bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey olduğunu insanlar henüz bilmiyorlar. Çok büyük kitleler bu hakikatten haberdar değil. Peki ne olmuş? Hiç. Devreye sadece iblis girmiş. Ve de insanları öyle bir kontrol altına almış ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. Onu mu? Sadece onu mu? Hayır, mürşide tabiyeti unutmuşlar. İki, ruhu Allah'a ulaştırmayı unutmuşlar. Teslim etmeyi unutmuşlar. Üç, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi unutmuşlar. Dört, nefsi de Allah-u Teala'ya teslim etmeyi unutmuşlar. Beş, irşad olmayı unutmuşlar. Rüşte ulaşmayı unutmuşlar. Bir başka ifadeyle muhlis olmayı unutmuşlar. Altı, ve iradelerini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmayı unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarım zamanımızdaki din öğreticilerine o kadar yabancı geliyor ki
bilmedikleri bir ortamda bizim söylediklerimizin irdelemesini dahi yapmak akıllarından geçmiyor. Diyorlar ki, bunca alim var ortalıkta. Bunca Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar. Ve de ukalanın birisi çıkmış, bir sürü saçmalık söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bir bakıma da haklılar yani. Neden haklılar? Onlara hiç öğretilmeyen, öğrenmeleri de mümkün olmayan bir ilmi Allah-u Teala bize öğretti. Birazcık incelemek zahmetine katlansalar, ayetleri tahkik etseler, gerçekten bu ayetler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Eğer varsa kesin bir çizgi çiziliyor. Ruhun da teslimi var, fizik vücudun da teslimi var, nefsin de teslimi var, iradenin de teslimi var. Öyleyse biz eksikiz. Biz bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı İslam'ı yaşamıyoruz. Bu idrake varan kaç tane alim sayılabilir sevgili kardeşlerim? İşte madalyonun hazin cephesi, bir insanı hüzne düşüren cephesi, bu tarafı. Ellerindeki ilmin nefs tezkiyesi, bunu da geçelim, nefs tasfiyesi yapmamış olan insanlar tarafından kaleme alındığını öğrendikleri zaman kim bilir kaç yüz milyon insan şu dünya üzerinde ölmüş olacak. Kurtuluşa ulaşamadan. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki gelecek günlerde pırıl pırıl parlayacak olan bu dünya bütün milletleri dost edecek, bütün dinleri birleştirecek ve bütün insanlar mutluluğu dört başı mağmur olarak yaşayacaklar. Meseleye bu açıdan baktığımız zaman bir başka çarpıcı hakikat görüyoruz. Dinler yoktur. Şimdi bizi belki ilk defa dinleyen birisi hoppala diyecek, adam çıkmış dinlerin olmadığını söylüyor. Ya Hristiyanlık var, Yahudilerin dini var, Müslümanlık var, Budayizm var, Taoizm var, bilmem ne kadar izm var. Bunca din varken bu kalanın biri çıkmış ortaya, dinler yoktur diyor, bitti. Evet, işte o kala konuşuyor, dinler yoktur. Sadece bir tane din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Şimdi kitapsız dinler, kitapları şu anda mevcut olmayan dinler tartışma konusu edilemez. Onları devre dışı bırakıyoruz. Ama ortada İncil var. Yani Hristiyanların mukaddes kitabı. Ortada Tevrat var. Yani Musevilerin, Yahudilerin Yahut kavmi ismini aldığı için Yahudiler ifadesini kullanıyoruz. Hristiyanların ve Yahudilerin
İncil ve Tevrat olmak üzere iki ayrı kitaba sahip olduklarını biliyoruz. Yahudilerinki Tevrat, Hristiyanlarınki İncil. Müslümanların da bir kitabı var, Kur'an-ı Kerim. Üçü de Allah'tan indirildiği kesin. Nereden biliyoruz? Çünkü ilk indirilen Tevrat. Ondan evvel Hazreti İbrahim Allah-u Teala kitap indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberleri sayıyor, hepsine kitap verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Nebiyi, nebi olmayan Resul'den, bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Nebi Resulleri, nebi olmayan Resullerden ayıran şey, nebilere Allah-u Teala'nın indirdiği mukaddes şeriat kitaplarıdır. Dikkat edin, sözümüze indirdiği kitaplardır demiyoruz. Hayır. Çünkü Allah-u Teala peygamber olmayan Resullerine de kitap yazdırır. Ama bunlar şeriat kitabı olamaz. Sadece bir hasbihal eder onlarla. Onlara çok şeyleri öğretir kitaplarında. Ama şer'i hüküm olamaz bu kitaplarda. İşte onlar Allah'ın o Resul'e yaptığı sohbet kitaplarıdır. Allah-u Teala nebilerine şeriat kitabı indirir. Biz nebilerimize onunla emretsinler diye kitap indirdik diyor Allah-u Teala. Allah'ın nebileri indirdiği, onunla emretmeleri için verdiği şeriat kitaplarıdır. İşte sevgili kardeşlerim, bu minval üzere bir dünya dizaynı kurmuş Allah-u Teala, ama nebiler birbirini arkasından gönderilmiyor. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında çok uzun yıllar geçmiş. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 1400 yıl var. Sevgili kardeşlerim, affedersin, 400 yıl var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ise 1400 yıl geçmiş. Kıyamete kadar da bir nebinin, Türkçe tabiriyle peygamber, yani peygamber kelimesi Farsça olduğu için ayrı bir kelime olarak ifade ediliyor. Arapçadaki nebi kelimesiyle Farsçadaki peygamber kelimesi %100 eşdeğerdir. İkisi de Allah-u Teala'nın şeriat kitabı verdiği ve o kitapla hükmetmesi emrini verdiği kişiler, onlar peygamberlerdir. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Bütün bunlar bize ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bütün bunlar Allah'ın kıyamete kadar insanları mutlu etmeyi temin edecek olan açıklamalarını devam ettireceği anlamını taşıyor. Burada bir muhteşem dizayn görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'dan
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Hazreti Musa'dan ondan evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Ve konunun ilginç olan tarafı da Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirdiğini, Hazreti İsa'ya İncil'i indirdiğini, Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini, bütün peygamberlere kitap verdiğini söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. İncil'de Allah Teala Hazreti İsa'ya onun dininin, Hazreti İsa'nın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Öyleyse Hazreti Musa'nın dini Hanif dini ise, Hazreti İsa'nın dini Hanif dini ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini Hanif dini ise ve Allah Teala Hazreti İbrahim'e sen Hanifsin. İşte bu dinin adı, senin dininin adı Hanif dinidir diyorsa, dinler var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu harfler ne ola ki? İşte bütün dünya insanının bu söylediğimiz sadece Kur'an'da yer alan değil, Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de yer alan bu hakikatlerini İnsanlara ispat ettiğimiz gün, dünyadaki ülkeler arası savaşlar sona erecektir. Şeytan bütün gücüyle bu hakikatlerin anlaşılmamasına çalışılıyor. Bu hakikatleri bütün dünyaya anlatabilmek için en kestirme çare, Birleşmiş Milletler'e ulaşıp orada bir konferans vermekti. Amerika'daki Hristiyanlardan bir en büyük kiliselerden birinin pastörü en büyük sinagoglardan birinin rabbayı ve biz üç ayrı dinin ön saftaki mensupları olarak Birleşmiş Milletler'e müracaatımızı yaptık. Maksat neydi? Dünya sulhunu kurmak için ilk adımı atabilmekti. Ve reddedildi. Bizim tarafımızdan imzalanmıştı. Yani gönderdiğimiz o mektup, mektubun yazarı bizdik. Biz attık imzayı. Ve bize geldi cevap. Dendi ki Birleşmiş Milletler'in usulü odur ki siz kendi ülkenizin temsilcisine müracaat edeceksiniz. Biz de öyle yaptık. Ülkemizin temsilcisi de dünya sulhuna gidecek olan bu yolu kapattı. Orada konferans vermemizi kabul etmedi. Sevgili kardeşlerim, bunlar size ne anlatıyor? Dünya sulhunu engellemek isteyen bir kuvvet hala dünyada hükümran. Ama şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, biline ki bu engeller aşılacaktır. Allah'ın selinin önüne hiçbir bent
onu geçirmemek üzere uzun süreli bir standartta konulamaz. Bütün dünyaya mutlaka bu hakikatler aktarılacaktır. Ve Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in 7 safa ve 4 teslimi taşıdıklarını, Hz. İbrahim'in Hanif dininin birer uzantısı olduklarını anlatacağız. Aradan geçen yüzyıllar boyunca merasimler değişmiş, değişmeyen İslam'ın kendi içindeki usulleridir. Elbette bir birleşme olduğu zaman insanlar eski merasimlerini devam ettireceklerdir. Bundan tabii de bir şey olamaz. Biz de bunu insanların en tabii hakkı olarak görüyoruz. Ama din adını verdiğimiz konuda herkes aynı noktaya mutlaka ulaşacaktır. Tek Allah'ın varlığı, yani Hz. İbrahim'in Hanif dininin 3 esası: vahdet, tevhid ve teslim. Allah'ın tekliği 1. Tek bir Allah vardır. 2. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum, tevhid. Birincisi vahdet, ikincisi tevhid. Ve 3. Teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, şurasını açık ve kesin olarak, altını defaatle çizerek söylüyoruz. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kuvveti kullanmaya kalkarsa kalksın, İlluminati hangi değerlerin sahibi ise hepsiyle harekete geçsin, hiçbir şey bu hedefe ulaşmamıza mani olamaz. İşte bunu arkamızda Allah olduğu için, O bizi yönettiği için, bu sözleri söyleyenin de aslında O olması sebebiyle söylüyoruz. Açık ve kesin olarak konuşuyoruz ki biz bir telefonuz. Belki biz bir hoparlörüz. Allah'ın sesini size duyurmak için onun tarafından seçilen bir insanoğlu. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Kendimizden hiçbir katkıya da müsaade edilmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi şartlar bunlarsa, o zaman insanların nefs tezkiyesi yaptığına bir hedef tayini olarak bakalım. İnsanlar nefs tezkiyesi yaparlarsa ne olur? Nefslerinin kalbi yarı yarıya nurlarla dolar. %100 karanlık olan kalpleri. Bu ise onlara dünya mutluluğunun yarısını temin eder. Nefs tezkiyesi yapan bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Ruhunu Allah'a Allah ulaştıracaktır. Allah ulaştırmasına rağmen onu hem kendisi ulaştıracaktır hem de üçüncü kat cennetin sahibi yapacaktır. Bu üç kat cennet, üçüncü kata kadar olan cennetler Allah'ın ikramıdır. Allah'ın herkese karşılıksız olarak verdiği bir nimettir, bir hediyedir. İnsanların yapacağı bir tek şey vardır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişiyi mutlaka Allah-u Teala kendisine ruhen ulaştırır. Ulaştırdığı zamansa o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olacağı için
O kişi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Peki sonra? Sonra bu kişi fizik vücuduna Allah'a teslim edecektir. Nefsindeki kalp nurlar %80'i aşacaktır. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşacak, nefsini Allah'a teslim edecektir. Nurlar %100'e ulaşacaktır. %100 nur üzerinden kişi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edecek ve irşada memur ve mezun kılınacaktır. Bu onun adın cennetlerine girmesine sebebiyet verir. İrşad makamının sahibi olmak, bir kişinin kendi kendisine ben irşad makamının sahibiyim, ben irşad ederim demesi Allah katında bir değer ifade etmez. O makamı kişiyi Allah tayin eder. O kişi iradesini de Allah'a teslim etmedikçe bu makamın sahibi olamaz. Kim irşad makamının sahibi ise o Allah'ı buradaki kalbindeki gözle mutlaka görmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte onlar bu hedefe ulaşanlar, onlar irşad makamının gerçek sahipleridir. Tabiatıyla dünya insanı bunca hakikatin hiçbirinden haberdar olmadığı için bu söylediklerimiz onlara farklı bir hüviyette tesir ediyor. Mesela bizim ülkemizdeki din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabileceklerini zannediyorlar. Samimiler. Bu samimiyetleri sebebiyle onlar suçlu mevkiinde değillerdir. Ama başka bir açıdan hataları var. Hiç ihtimal vermedikleri şeylerin doğru olduğunu anlamaları için söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmaları lazım. Söylediklerimizin doğru olabileceğine okullardan başka bir yerde dinin öğrenilemeyeceğine o kadar kesin bir şekilde inanmışlar ki sevgili kardeşlerim, bu inancın içerisinde içinde bulundukları çukurdan çıkmaları mümkün olmuyor. Ve bizim bütün gayretlerimiz, bütün çabalarımız bugüne kadar yaptığımız 8000 saatten fazla konuşma onun için bir değer ifade etmiyor. Dinlemek gereğini duymuyorlar. Ve de tabii bunun bir başka faturası daha var. Çünkü bizim söylediklerimizin onlardan farklı olduğunu gören halk onları gidip soruyor. Falanca böyle söylüyor, ne diyorsunuz? Onlar da öğrendikleri ilme uymadığı için kötü niyetle değil, öğrendikleri ilme uymadığı için ve incelemek gereğini duymadıkları için, %100 haksız olduğumuza peşin hükümle inandıkları için, hayır diyorlar, o doğru söylemiyor. Doğruları öğrendikleri ilimle kıyas ediyorlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki,
Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Kur'an, İslam'ın beş şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekle hiç kimsenin cennete giremeyeceğini söylüyor. Öyleyse cennete girmenin şartı, birinci şart Allah'a ulaşmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. İkinci şart, o beş ibadet çeşidinin arasında olmayan zikir, Allah'ı zikretmek. Allah Teala zikir, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Buyurur ki, utlu uhiye minel kitabi, sana kitaptan, sana o kitaptan söylediklerimizi onlara oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Vale zikrullahi ekber. Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek, onlardan, o ikisinden de, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse namaz dinin direğidir deniyor, doğrudur. Ama zikir o direğin etrafındaki çadırdır. Çadırsız direk bir hüküm ifade etmez. Koruyucu faktör çadırdır. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki insanların mutluluğu için gereken bütün standartlar 14 asırlık bir zaman parçası içinde tamamen yok olmuş. Ve insanlar yanlış bir ilimle, daha açık bir ifade kullanalım, onları hiçbir zaman cehennemden kurtaramayacak olan bir ilimle teçhiz edilmişler ve üniversiteler bitirmişler, doçent olmuşlar, doktor olmuşlar, doktor olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama o ilimden, öğrendikleri ilimden imtihan edilerek ve de ilimlerini bizim hayranlık duyduğumuz üst seviyede biliyorlar. O ilim açısından biz onlara hayranız. Ama işte burada kalbimiz sızlamaya başlıyor. Çünkü ne o ilmi bugün öğretmekte olanlar, ne de onların öğrettiği insanlar, hiçbirisi cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Bunu biz mi söylüyoruz? Hayır. Onu Allah'ın indirdiği Kur'an söylüyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezinehum an ayatina gafilun ülaike mevahümün naru bima kânû iksibûn. Din alimlerinden bahsediyor. Onlar bize ulaşmayı dilemezler ya da herkesten bahsediyor. Onlar ki bize ulaşmayı ruhlarına hayattayken
bize ulaştırmayı dilemezler. İnnellezine, muhakkak ki onlar, la yercune, la yercune, dilemezler. Likae, mülaki olmayı, mülaki kılmayı, na bize. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayat et dünya. Ve radu ve razıdırlar. Bi ile el hayat et dünya, dünya hayatıyla. Dünya hayatından razıdırlar diye Türkçeleştirebiliyoruz bunu. Vatmeyennü biha, onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülaike mevahümün naru, ülaike işte onlar. Mevahümün naru, onların mevası, gidecekleri yer, varacakları yer nardır, ateştir. Cehennem ateşidir. Bima sebebiyle kânû, yapmış oldukları, yeksubun, iktisap ettikleri dereceleri itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, çırpınmalarımız şu anda din adamlarımızın hepsi bize karşı bir cephe aldıkları için ve incelemek gereğini duymadıkları için büyük bir vebal altındadırlar. Hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar bizim kendimize övecek olan bir şeyler söyleyelim.

Diyor insanlar. İslam'ın beş şartının kendileri için yeterli olduğunu zannediyorlar ve alimler onlara öyle öğrettikleri için bu fasit dairenin içinde dönüp duruyorlar ve onları kurtaramıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve As-Salam.

0: Ne kadar güzeller. Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo.

0: öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım, devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

de güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: güzel.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
0: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
0: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
0: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
4: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar.
4: Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette, Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

0: Duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüştüğüm İmam İskender Alemi Hazretleri Rabbim bana o kadar çok sevdi. Bir kitap varacağım. Sizinle sohbet arkadaşlarını çok sevdim.
2: Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'ın izniyle ben sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım.
1: İki ay önce kanları bulan hikayesiyle karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Tarih oldum. Çok huzurluyum. Çok huzurluyum. Allah bin bir kere razı olsun.
3: Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim.
4: İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun.
0: Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.

Hayırlı akşamlar. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nefsin kademeleri. Birinci sualimiz, Kur'an-ı Kerim'de geçen nefs kademeleri nelerdir? Sırasıyla ifade etmek gerekirse, nefsi emmare bir, İkincisi nefsi levame, üçüncüsü nefsi müleme, dördüncüsü nefsi mutmaine, beşincisi nefsi raziye, altıncısı nefsi marziye ve yedincisi nefsi tezkiye. Nefsimiz gök katlarının seva edildiği gibi seva edilmiş, dizayn edilmiş. Bakara 29'da وَالَّذِي خَلَقَسَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمْيَانِ O Yüce Allah ki yerde ne yarattıysa hepsini sizin için yarattı. Sümme istavva ile semai fesevvahunne seb'a semavati. Sonra göklere yöneldi ve gökleri yedi kat olarak dizayn etti. Nasıl gök katları yedi kademede dizayn edilmişler, nefsimiz de yedi kademede seva edilmiş. Nefsimizin tıpkı gök gibi seva edildiğini, kat kat yaratıldığını, vücuda getirdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim boyunca nefsi emmare, nefsi levame, nefsi müleme, nefsi mutmaine, raziye, marziye, tezke kademenin geçtiği ayetler. Nefsi emmarenin geçtiği ayet Yusuf 53, nefsi levame kıyame 2, nefsi müleme şem 8, nefsi mutmaine fecir 27, Nefsi Raziye Fecir 28, Nefsi Marziye Fecir 28 ve Nefsi Tezkiye Fatır 18. Nefsi emmarenin temelinde şer'e davet söz konusu. Nitekim Yusuf Aleyhisselam, ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Nefsi ilavenin özelliği ise bu kademede kişinin nefsini terbiye istikametinde büyük bir gayret içerisine girmesi. Ve sırasıyla kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu an, zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl, rahmet ve selavat, bu nurların kalbe girmesiyle kalbimizdeki karanlıkların azalmaya paralel nurun artışıyla nefs tezki kademelerine ilerleme kaydediyoruz. Yedinci kademede Allah-u Teala nefsi tezkiye, yani tamamen %51 oranında kontrol altına alınmış, %49 karanlık, %51 nuru ihtiva eden bir yapıyı görüyoruz. Allah-u Teala bunu son indirdiği şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de net bir biçimde açıklamış ve herkesten bunların yaşanması, yerine getirilmesini emir buyuruyor.

0: Öyle insanlar var ki dilleriyle alim ama kalpleriyle cahil. Yani kalplerinde nur yok. Bu ümmet için en çok doğum şey diliyle alim, kalbiyle cahil. İşte böyle insanlar Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onları yeriyor. اَتَّعْمُنُنَا النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ. Siz insanlara tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Hala akletmiyor musunuz? Öyleyse bu insanlar dilleriyle alim, kalpleri cahil, iki yüzlü insanlar. İkinci sualiniz, bir insan nefs kademelerinde nasıl ilerler? Nefs tezkiyesi Allah'ın nurlarının nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmasıyla gerçekleşir. Nefsimizin kalbindeki nur yaptığımız zikrin artışına paralel artar. Her %7 nur birikiminde nefsimiz bir gök katı kapısını açmak yetkisine kavuşur. Tezkiyede bu kişinin nefsinin kalbindeki %49 fazıl, %2 rahmetle birlikte toplam %51 nura ulaşır. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki, beni azdırmanı yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. İblisin sırat-ı müstakime oturması, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruha Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Bir insan buna inanırsa iblis amacına ulaşmış olur. O kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesine mani olur. Arkasından İblis ikinci noktada diyor ki, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Küfreden olarak bulacaksın. Bu da yine kişinin mürşidine tabi olmasına engel bir durum. İşte insanların iki tane düşmanı, birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Şeytan Allah'a ulaşmayı dilememize mani oluyor. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi uyarıyor. Yusuf 53'te Yusuf Nur 21'de Ya eyyühellezine aminu la tettebi'u hututu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u hututu şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa fe ennehu ya'mur bil fahşai vel münker. Öyleyse şeytan insanlara fuhşiyatı ve münkeri emrediyor. Diyor ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. İkinci noktada Yusuf 53'te ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Bir tarafta düşman olan şeytan fuhşiyatı münkeri emretmesi, öbür tarafta nefsin şerri emretmesi, aklı ikna ettikleri zaman kişi devamlı şer işler, devamlı huzursuz ve mutsuzluğu yaşar. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala ona Şeytanın onun kişi üzerindeki etkisini sıfırlar. Kim Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa, o kişiyi de iki çift nurla destekler ki, Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan kişi, Furkan 70'e göre o güne kadar işlediği bütün günahları Allah sevaba çeviriyor. O kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor, aynı zamanda 7 nimetin de sahibi oluyor. Kimse kendi kendine nefsini tezkiye edemez. Ayetlere baktığımız zaman net olarak bunu söylüyor. Kimsenin kendi nefsini tezkiye edemeyeceği. Evet, 7 tane ayet-i kerime, Bakara 129, Resul sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151, Resul sizin nefsinizi tezkiye eder. Âlimen 164, Resul sizin nefsinizi tezkiye eder. Nisa 49, ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Nur 21, Allah'ın yardım olmasa, fazla merhamet olmasa, içinizden hiçbiri nefsini tezkiye edemez. Necm 32, Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Cuma 2, Resul sizin nefsinizi tezkiye eder. Şimdi bu ayetlerin hepsine baktığımız zaman şunu net olarak görüyoruz. Bakara 129, Bakara 151, Cuma 2, Âlimran 164, Resul sizin nefsinizi tezkiye eder. Ve Necm 32'de de Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Yani mürşidine tabi olanların. Nefs tezkiyesinin de hiç kimsenin tek başına yapamayacağını buyuruyor. O zaman nefs tezkiyesi Allah'ın nurlarının kalbimizdeki birikimiyle oluşuyorsa onun %51 nura ulaşabilmesi mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Rahman 33'e göre mürşidine tabi olması, Furkan 70'e göre de günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşir. Üçüncü sual, nefs kademelerinde yükselmek kişiye ne sağlar? Evvela istisnasız şu noktaya dikkat etmemiz lazım. Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede 19 tane fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve sahabenin onun yerine getirdiğinden bahsediyor. Bakara 123, Bakara 120, Âlimran 73, hidayetin ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğu zikrediliyor. Ve Allah Teala diyor ki siz eğer hidayetteyseniz, yani mürşidinize tabiyseniz ki dalalette olanlar size zarar veremez. Nefs tezkiyesinin bizi ulaştırdığı yer ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Kim ölmeden evvel bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi evliya olmak şerefine ermiştir. Yani nefsini 7 kademede tezkiye ederek bu noktaya ulaşmıştır. Bu noktadan itibaren zikrimizi daha çok arttırıyoruz. Artan zikir nefsimizin kalbinde daha çok nur oluşturuyor. Artık kademe tabirini kullanmıyor, makam tabirini kullanıyor Rabbimiz. Velayet makamları yani evliyalık makamlarında yükseliyor, geçiyoruz. Birinci bölümde tezkiyede yükselme var. İkinci bölümde yücelme var. Yükselme, yükseltir ve yüceltmesi için. İki esası birden yerine getirmek durumundayız. Allah razı olsun. Bir videomuz var inşallah. Onu birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala nefsinizin kalbindeki karanlıkların yok olmasını ve yerine Allah'ın nurlarının dolmasını istiyor. Bunu sağlamak için de Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Kur'an'da zaten Allah bayan ediyor. Kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur. Yani bu kalp şarkı koyarsan, başka bir müzik koyarsan, başka bir söz koyarsan bu kalp tatmin olmuyor. Ancak Allah'ı koyacaksın ki içine, bu kalp tatmin olsun.
3: Zikir yapmak kalpteki bütün kötülükleri alıp götüren bir şey. Zaten genelde de kendim de zikrederim yani.
4: La ilahe illallah en güzel zikirdir ve bunu da devamlı söylemek gerekir.
2: Dünyayı bir teraziye koysan, la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i tevhidi bir teraziye koysan o daha ağır basar.
4: İnsanın kalbini kararmasını önler. Her daim Allah'ın varlığına ve birliğinin tam olduğuna inanmamızı sağlar.
1: Nisa 103'te Allah diyor ki otururken, yan üstü yatarken, ayaktayken devamlı Allah'ı zikredin diyor ve bizim bu şekilde kesintisiz mutluluğa ulaşacağımızı söylüyor.
2: Ayaktayken de Allah'ı zikrederler. Yatarken de zikrederler, yürürken de zikrederler, çarşıda olsun, başka yerde olsun, hep Allah'ı anarlar, zikrederler. Yani bir müminin Allah-u Teala vasfını söylüyor orada.
3: Kesinlikle buna katılıyorum. Çünkü kalbimiz Rabb'e doğru açılıyor.
4: Peygamber Efendimiz demiş ya, en güzel ümmet beni görmeden benim sünnetlerime uyan ümmettir. Gerçekten Allah-u Teala'ya inanarak zikir yapmak çok güzel.
0: Bir misafirimiz la ilallah. En güzel zikirdir. Bunu devamlı söylemek gerekir. Bu sözü tekrar etmenin faydası nedir? Bu sözün tekrar söylenmesinde fayda vardır. Kişiye derecat kazandırır. Ama Allah'a ulaşma dilemeyen bir kişi için tek başına bir cennet müjdesini sağlayamaz. O kişiyi şirkten kurtaramaz. O kişiyi takva sahibi kılamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kazandığı bütün dereceler boşa gider. Allah'ın zatı bütün insanlar için hedeftir. Allah Teala buyuruyor ki her şeyi sizin için yarattım ama sizi kendim için yarattım. Öyleyse hedefe tespit etmek yetmez. Hedefe giden yolu da bilmek gerekir. O yol üzerinde bize rehberlik eden kişiye tabi olmak gerekir. Nitekim Nebi Allah Teala son Nebi'ye indirdiği Kur'an-ı Kerim'de Al-İmran 112'de Dürübet aleyhim zülletu eynemâ sikufu ilâ min hablin min Allahi ve hablin minen nas. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime insanların ulaşmasına sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. İblis de dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasına mani olmak, insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına engel olmak için o yolun üzerine oturuyor. Ve insanları kandırıyor, diyor ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Tek başına iblis insanları bu konuda ikna ederse, o zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilemediği zaman kesinlikle mürşide tabi olmak şirktir diyecek. Ve ondan sonraki hedef emirlerin hiçbirisi yok. İşte iblis de tam bunu yapmış. Hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Vasıta emirleri hedef emirlerin yerine geçirmiş. Ve herkesi kendisinin kuyusuna düşürmüş. Enfal 29'da kişinin takva sahibi olması lazım. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olması lazım. Bu birinci safa takvadır. İkincisinde mutlaka Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olması lazım. Eğer takva sahibi değilse bu sözü istediğiniz kadar tekrar edin. Yaptıklarınızın hepsi boşa gidiyor. Nitekim Habil ve Kabil ikisi de kurbanlar vermişlerdi. Ama Allah Teala Habil'inkini kabul ediyor, Kabil'inkini kabul etmiyor. Niçin bu noktaya gelindi derseniz Habil diyor ki Allah takva sahiplerinden kabul eder. Öyleyse ne kadar ibadet yaparsanız yapın, takva sahibi değilseniz, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemiyorsanız, mürşidinize tabi değilseniz, hiçbir zaman kişinin kendi ameliyle kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Konumuzla ilgili bir başka videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerinin nefsini tezkiye etmesinin bir borç olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek sizin için ne ifade ediyor?
2: Buna ulaşmak için başta Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün sünnetlerini elimizde yadık kadar uygulamamız lazım. Ha bir de sahabe-i kiramı bilmek lazım yani. En azından onlar kadar yaşamak lazım.
4: Bir kul olarak Allah'ın emrettiklerini yapıp emirlerindeki sana yasaklarından uzak kalabilmek Allah'a ulaşmanın bir manasıdır.
3: Allah'a ulaşmayı dilemek bu dünyadan daha farklı bir boyuta geçebilmek. Yani önemli olan bu dünyada yaşamak değil de hani öbür dünyayı da düşünerek yaşamak.
4: Maddeden maneviyata geçmek zikir ehli insanların, çok derin insanların işidir, bir hiçlik duygusudur. Ama hani kendini başarabilen, görebilen bir insan bakış açısını değiştirip her şeyde Allah'ın varlığına ve birliğine inanabilir.
1: Siz diliyor musunuz? Allah'ım ben de dostlarından olmak istiyorum, ben de sana ulaşmak istiyorum.
2: Biz onlar gibi olamayız. Ancak onların sevenlerden oluruz. Biz kim, onlar kim?
3: Her zaman ettiğim dualardan biridir yani. Mesela her zaman diyorum Rabbim sen bizi iyilerden eyle. İyilerin yanında gözetle.
4: Biz onları yapamıyoruz işte. Eğer onları başarabilseydik şu an şu durumda olmazdı.
1: Yapamıyoruz demeyin. Tek bir dilek. Onu söyleyin. Allah'a deyin ki bu dileği benim kalbime indir ya Rabbim.
4: Rabbim bu dileği benim kalbime indirsin inşallah. İnşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'a dost olmak konusunda biz onlar gibi olamayız. Ancak onları sevenlerden oluruz dedi. Allah dostlarını sevmek kişiyi kurtuluşa ulaştırır mı? Her konunun temelinde Allah-u Teala'nın sevgisi var. Eğer Allah dostlarını seviyorsanız o zaman Allah kalbinizi telif etmiştir. Yani Allah'ı sevmeden Allah'ın dostlarını sevmek mümkün müdür? Değil. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Yani Allah'ı sevmeyen bir insanın Resulü sevmesi dildedir. Resulü sevmeyen bir insanın onun sahabesini sevmesi dilde kalır. Öncelikle her şeyin başı Allah sevgisidir. Nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her kötülüğün başı dünya sevgisidir diyorsa, her hayrın başı da Allah sevgisidir. Biz eğer Allah dostlarını seviyorsak, kesinlikle bu Allah'ı sevgisinden kaynaklanıyor. Yaradılanı severiz ama Yaradan'dan ötürü. Eğer Yaradan'ı seviyorsak, bizimle Allah arasındaki de İlişkide tamamen sevgiye dayalı. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki evvela kişi Allah'tan hoşlanır. Bu üçüncü basamakla 14. basamak arasında. Sonra Allah'ı sever. 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Sonra Allah'a aşık olur. 21. basamaktan 25'e kadar. Sonra Allah'a hayran olur. İşte Allah-u Teala'nın kalbimizi telif etmesi ancak mürşid sevgisiyle gerçekleşir. Bu yol Allah'ın sevgisini arşılayacak olan yoldur. Bu yol mutlaka etrafımızdaki Allah dostlarını sevmeye bizi ulaştırıyor. Sahabenin 3. basamaktan 14. basamağa kadar gelen bir dizayn içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sevgisi vardı ve sevgisi artıyordu. Onlar Resulü Peygamber Efendimiz'i eşlerinden, çocuklarından ve kendilerinden daha fazla seviyorlardı. Kalplerini telif eden bu sevgidir. Resul sevgisi bir ayna gibi oradan dolaşıp bütün insanlara ulaşıyor. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir sual soruluyor. Kıyamet ne zaman? O da buyuruyor ki ne hazırladın onun için? Şunu yapıyor musun? Hayır. Şunu yapıyor musun? Hayır. Ne yapıyorsun? Seni seviyorum. Allah Resulü de buyuruyor ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Öyleyse gerçekten Allah'ı sevenler ve Resulü sevenler Allah ve Resulü ile beraber olanlardır. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili hocam, ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. İzninizle sorumu arz etmek istiyorum. Nefsin rehinelikten kurtulması için nefs tasfiyesi şart mıdır? Ellerinizden tekrar hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hayırlı programlar diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz. Şu aslında bütün Manisa'lı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Nefsin rehinelikten kurtulabilmesi için nefsin tasfiyesi gerekmiyor. Ama teslim edilebilmesi için gerekiyor. Nefsin rehinelikten kurtulduğu nokta fizik vücudun Allah'a teslim olduğu nokta. Nefsin rehineliği 25. basamakta biter. Ama teslimi 20. basamakta gerçekleşir. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani nefsinizin tasfiyesi için var etti. Gerçekten de ihlasa ulaşan bir insan artık nefsi 14 kademede müzeyyen olan bir muhtevayı ifade ediyor. Ve nefsimizde ikinci bir ruh olmuştur. Müddessir 38-39-40 Kulü nefsin bima kesebet rahinetün illa ashabil yemin fi cennat. Bütün nefsler kazançlarına karşı rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Bu yeminin yerine getirilmesi nefsin rehinelikten kurtulmasını ifade ediyor ki bu da fizik vücudun teslimiyle gerçekleşir. Yani ruhun teslimiyle fizik vücut emanet oluyor. Ama fizik vücudun teslimiyle de nefs emanet oluyor, rehinelikten kurtuluyor. Ama arkasından da mutlaka teslim edilmesi lazım. Başlangıç noktasında emanet ruhtur. Onun teslimiyle fizik vücut emanet olur. Onun teslimiyle nefs emanet olur, rehinelikten kurtulur ve bunların sırasıyla Allah'a teslimi söz konusu. Nefs tasfiyesi ihlası ifade ediyor. Beyne 5 وَمَا اُمْرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلُس۪ينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَى. Nefsin rehineliği 25. basamakta biter ama teslimi 27. basamakta gerçekleşir. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsin kademe kademe aklanması için ön şart Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit yol gösterendir, rehberdir.
3: Mürşit alimler, ilim adamları, mürşitler bize yol gösterici diyebiliriz.
4: Benim annemin var öyle şeysi, henüz benim daha yok. Ben kendi bildiğimce, kendi dilimce, kendi öğrendiklerimle bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
3: Herkesin bir mürşidi olması gerekir mi? Onu kişiler kendileri karar veriyor ama tabii ki de insanın kendisine bir yol çizmesi için gerekli bir şey.
1: Peygamber Efendimizin varisleri her dönemde devam ediyor. Bizim onları bulup tabi olmamız Kur'an-ı Kerim'e göre farz kılınmış.
2: Yaşını kime yöneleceğimizi bilmiyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarma zamanı. Biz de şu anda imanımızı nereden düşmüşüz?
3: Farz kılmış ama çoğumuz bilmiyoruz. Yani hani bazı ortamlara girmekten de çekindikleri için mi desem şey yapmak istemiyorlar.
1: Allah onu öyle düşünmemeniz için Kur'an-ı Kerim'e yöntemini koymuş. Diyor ki hacet namazı kılın, mürşidinizi sorun, ben size mürşidinizi göstereceğim diyor.
2: Sormak lazımsa Allah'ın emriyse yapacak bir şey yok.
4: Benim annem Nakşiban tarikatından. Yani onlar da Allah diyor. Hadi Yamancılar da Allah diyor. Süleymancılar da Allah diyor. Hepsi Allah dediği için hani ne bileyim hani Allah-u Teala'dan neden böyle bir şey hacet gidilek isteyeyim? Hani ben ona karşıyım ya.
3: Hiç öyle bir şey yapmadım ama hacet duası edip de ama bilgim oldu yaparım yani.
0: Misafirimiz herkes bir mürşidin olması gerekir mi? Kişiler kendisi karar veriyor. Allah yolunda ilerlemek için mürşid gerekli midir? Farzdır. Ve mürşidin tayini kişinin seçimine bırakılmamıştır. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Hidayetinize kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Nahl 9 ve Allah'a kastesebili Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45-46 Sabır ve namazla mürşidinizi Allah'tan isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Eğer siz Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, %2'lik rahmeti kalbinde taşıyan huşu sahibi birisiyseniz, hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorduğunuz an, Allah Teala garanti tahtında onu size göstereceğini garanti ediyor. Şimdi bir kardeşimiz Salih Nursi Hazretleri zaman, tarikat zamanı değil, imanı kurtarma zamanı. Ve hatta bir sözünde şöyle söylüyor. Tarikatsız cennete giden çok, imansız cennette giden yok. İman ruhun talebi likallah'tır. Ama likallah sahibi olan kişinin de mürşidine tabi olmaması, tarikata girmemesi mümkün değil. Öyleyse bunları Kur'an-ı Kerim'deki yerli yerine oturttuğumuz zaman öncelikle elbette ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemek iman. Ama bu iman kişiyi mutlaka mürşide ulaştırıyor. Tabiyet dinin vazgeçilmez bir kalesidir. Tabiyet olmadan kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İrşad makamının söylediklerini idrak etmek, Allah'ı idrak etmektir. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz, Levlel murabbi lema arefti rabbi. Benim mürebbim olmasaydı, mürşidim olmasaydı ben de Rabbim marif olamazdım. Öyleyse Nisa 80, Resul'e itaat Allah'a itaatse, Alimna 31 bana tabi olun ki sizi Allah daha fazla sevsin. Ve 10 ayet gereğince mürşidi olmayan delalettedir. Bunları göz önüne aldığımız an dinimizde mürşide tabi olmak kesinlikle farz. Bu farzı yerine getirmek durumundayız. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü hocam. İnsanların mutsuz olması nefsini tanımamasından mı kaynaklanıyor? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü hocam.
0: Biz de seni çok seviyoruz şahsında. Bütün aydınlık kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. İnsanların mutsuz olmasının sebebi nefsini tanımamasından mı kaynaklanıyor? Gerçekten de bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin manevi kalbindeki afetlerdir. Şeytan sadece bu afetleri tetikliyor, aktif hale getiriyor. İbrahim 22'de İblis diyor ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları size zorla yaptırmadım. Yani iblis bile hiç kimse üzerinde bir kuvveti olduğunu söylemiyor. Benim kuvvetim, benim gücüm yok. Ben sadece sizi davet ederim. Davet ettim, siz de bana davetimi kabul ettiniz, icabet ettiniz. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Şeytan nefsin 19 afetine davetiye çıkartıyor. Dolayısıyla eğer kişi Allah'ın emrini yerine getirirse, yani Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olur, zikre devam ederse, şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Yunus Emre diyor ki, nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Bu ne zaman gerçekleşir? Nefsin manevi kalbindeki afetler tamamen temizlendi. 19 faziletin sahibi olduğumuz zaman gerçekleşiyor. Herkes için asıl vazife budur inşallah. Nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Öyleyse nefs tezkiyesi farz ve mürşitsiz bir nefs tezkiyesi hiç kimse için mümkün değil. Allah razı olsun. Antalya'dan bir izleyici, muhterem hocam, Ali İmran 28'de kafirleri dost edinmeyin buyuruyor. Etrafımızdaki, hatta ailemizin içindeki kişiler bile Allah'ın davetine icabet etmiyorlar ve biz onlarla bir arada yaşamak zorundayız. Kafirlerle dostluk ölçüsü nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, kafirlere dost edinmek, onlara itaat etmek manasına geliyor. Siz zaten itaat etmiyorsunuz. Allah Teala Ankebut suresinin veya Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde anne baban bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa, Lokman 15, ona itaat etme. Dünya hayatında onunla iyi geçin. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemeyen, anne babanıza itaat eden değil, Allah'a ulaşmayı dileyenin yoluna tabisiniz. Ve yine ailenin diğer fertlerine Allah'a ulaşma dileğini anlatıyorsunuz. Mürşide tabiyetin farz olduğunu ayetlerle söylüyorsunuz. Ama onlar, kabul edelim ki sizi dinlemiyorlar. Eski hayatlarına devam ediyorlar. Yani Allah'ı değil dünya hayatını tercih ediyorlar. O onlarla Allah arasında. Dolayısıyla siz kafirleri dost edinmiyorsunuz. Dost edinmek itaati gerektiriyor. Siz Allah'ın dostunu dost edinmişsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olan bir insan, Allah'ın dostunu dost edinen, onunla dostluk kuran ama diğerleriyle beraber tıpkı Lokman 15'te onlara itaat etme ama dünya hayatında onlarla iyi geçin. Bizim durumumuzla diğer aile fertlerin durumu aynı. Tekabun suresinin 14. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu enne min evladukum ve ezvacukum aduven lekum. Ey iman edenler, eşlerinizden, çocuklarınızdan size düşmanlar vardır. Yani siz Allah'a ulaşmayı dileyen, onlar dilemeyen bir durumdadır. Düşmanlar vardır. Ve in ta'fu, eğer affederseniz ve tesfahu, ve hoş görürseniz ve tagfiru, ve mağfiret ederseniz, bağışlarsanız ennallâhu gafurun rahîm. Öyleyse bu ayet gereğince sizin durumunuz bu dizaynı ifade ediyor. Siz onları dost edinmiyorsunuz ama onlar aynı aile içerisinde kesinlikle siz ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan birisiyseniz, ailenin diğer fertleri ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan birileri ise onlar size düşman. Çünkü İblisi tercih ediyorlar onlar Allah'a ulaşmayı dilememekle ve ulaşmayı dilemeyenler de kafirler de şeytanın dostu. Ama siz onlara itaat etmiyorsunuz. Siz onları affediyorsunuz, hoş görüyorsunuz ve onları bağışlıyorsunuz. Allah razı olsun. Sparta'dan Sabriye Hanım, muhterem hocam, irşat makamına ulaşmadığımız zaman bu bizim liyakatımızın eksikliğinden midir? Israrcı olmak edebe aykırı mıdır? Bu konuda nasıl düşünmeliyiz, ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaşmadığınız takdirde ne nefsinizi kullanıyorsunuz. İrşad makamına ulaştığınız an aynı zamanda Allah-u Teala'nın yardımını alıyorsunuz ve hatalarınızı görmeye başlıyorsunuz. Şimdi güneşin olmadığı bulutlu bir havada mı kişi bir takım negatiflikleri görüyor, yoksa güneşin her tarafı aydınlattığı ve halına, halıya %100 yansıttığı bir noktadaki halının kirliliği mi size çabuk görünüyor? Tabii ki aydınlıkta ne kadar aydınlık bir

Şeytan da devreye giriyor. Diyor ki sen şimdi hocana hangi yüzle sual soracaksın? Hangi yüzle ulaşacaksın? Evvela birinci adımda kişi ne yapıyor? Onun zikrine, onun diğer vasıta emirlerine getirmesine engel oluyor. Onu başardığı zaman iblis kökten hedefe ulaşmak için diyor ki sen şimdi hangi yüzle ulaşacaksın? O kişi de buna evet dediği zaman bir kere daha mağlup olmuştur kişi şeytana karşı ve gittikçe gemi su almaya başlar. Böyle bir olay devam ederse kişiyi fıska kadar götürebilir. Tasavvuf, mürşitle yaşanan hayatın adıdır. Allah Teala mürşide tabi olduğumuz an ruhun hidayeti başlar. Ruhun hidayeti ruhunu Allah'a teslim edilir. Mürşide tabi olduğumuz zaman fizik ucun hidayeti başlar. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslim edilir. Mürşide tabi olduğumuz zaman nefsin hidayeti başlar. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslim edilir. Mürşide tabi olduğumuz zaman iradenin hidayeti başlar. İradenin teslim, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslim edilir. Öyleyse din mürşit de başlıyor. Mürşitsiz bir din yaşantısı söz konusu değil. Mürşit yoksa nefsiniz vardır. Öyleyse tercihinizi siz yapmakla mükellefsiniz. Allah razı olsun. İzmir'den Eyüp Davdav, muhterem hocam, birinci sorusu, dualarımda bana geçmişte kötülük yapanları affediyorum, hakkımı helal ettiğimi söylüyorum ama bir muhabbet açıldığında o kişilerin bana yaptığı kötülükleri anlatmaya başlıyorum. Bu durumu nasıl yenebilirim? Zikrini arttırarak. Yani o sana kötülük yapanlar Allah'ın müsaadesi tahtında gerçekleşmiştir. Ve böylesi bir durum başkasını hesaba çekmek üzerine onların haklı sebeplerini düşünebilirsin. Kendinin haklı sebeplerini. Ben evvelden hangi noktada nefsime uyuyordum ki o olayla Allah Teala bana onları karşıma çıkartıyordu. Yani bizim önümüze çıkan engeller aslında Allah bir engel olsun diye çıkartmıyor. Tam tersi daha fazla Allah'ın yardımını alabilmek için bunları devreye koyuyor. Ne yapıyor? Eğerisi böyle bir noktada önüne engel çıkmış. Şu anda ben helal ediyorum. Bu birinci adım. İkinci adım, yahu ben onlara ne yaptım da böyle bir durumla karşılaştım? Onların haklı sebeplerini arayıp onlardan yana davranmak, kendimizi de hesaba çekmek, eğer bunu başarabilirsen, zikrini arttırabilirsen, o zaman Allah-u Teala'nın onlara böyle müsaade etmesi aleyhine değil, lehine olduğunu göreceksin. İkinci sorusu kardeşimiz, olmayan bir bazı arkadaşlarımız sıkıntı, musibet yaşadıklarında benim dua etmemi istiyorlar. Bu konuda davranış biçimim nasıl olur? Dua edebilirsin. Yani dua edebilirsin ama hepimiz dua makamı Efendimiz olduğunu bilmeliyiz. Efendimizin nimetiyle talepte bulunabilirsin. Allah her şeye kadirdir. Kabul makamı Allah'tır. Ulaştıran da Allah'ın Resulüdür. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir izleyici, muhterem hocam. Allah'tan korkmak konusunda Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de farklı fiiller kullanmışsa, o zaman bu korkular arasında farklılık veya Allah'tan korkmanın farklı kademeleri var diyebilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim. Başlangıç noktasında korku ve ümit vardır. Bu korku Allah'tan korkmak değildir. Kötü hesaptan korkmaktır. İşte ayet-i kerimeler. Allah Teala Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Rablerinin davetine icabet edenler güzeli vardır. Ona icabet etmeyenler için yeryüzünde onların hepsi bir o kadar da onlar olsa onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Yani ulaike lehumul hisabi, su'l hisab. Kötü hesap vardır. Kötü hesaptan korkanlar kimlerdir?

kötü hesaptan korkanlar Rahat suresinin 22. ayet 21. ayet kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى وَيَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُلْ حِسَابِ Onlar Rablerine huşu duyarlar. وَيَخَافُونَ سُلْ حِسَابِ Kötü hesaptan korkarlar. Öyleyse burada başlangıç noktasında ümit ve korku. Kimdir huşu sahibi olan kişi? Ümit sahibi olan, Allah'ın rahmetine ümit sahibi olan kişidir. Diğeri kimdir? Yakafını söyle hesap. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yerin cehennem olduğunu idrak eden, hesaplayan kişidir. Dolayısıyla başlangıcı budur. Ve ondan sonra da artık korku değil, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak dizaynı içerisinde mesele yürür. Yunus Emre diyor ki, ben onunla dost oldum. Niçin ben ondan korkayım? İnsan dostundan korkar mı? Öyleyse yıllardır insanlara korku sahikiyle din öğretilmiş ve tamamen Allah'ın dininden insanlar saptırılmış. Eğer korku diyorsan şeytan da Allah'tan korkuyor. O zaman şeytan takva sahibi mi? Haşr suresinin 16. ayet-i kerimesinde şeytanın münafık olduğunu, iki yüzlü olduğunu ifade ediyor. Münafıkların size vaatleri şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. Şeytan insana inkar et der, kafir ol der. Fakat inkar ettiği zaman insan, şeytan der ki muhakkak ben senden uzağım. Elbette ben alimlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Şimdi şeytan da Allah'tan korkuyor. Şeytan takva sahibim yani. Şeytanın hedefi insanların hepsini kendisi birlikte cehenneme götürmek. Azerbaycan'dan bir izleyici, Terim Hocam Araf 27'de bahsi geçen şeytanların bizi görüp bizim onları görmememizin sebebi nedir açıklar mısınız? İblis zülmani ilmin sahibi ve iblis bir cin, fizik ötesinden onlar bu standardın içerisinde olabiliyorlar ama bizim onları göremeyişimiz ne zamana kadar geçerli? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Daimi zikre ulaşanlar Allah-u Teala şeytanları onlara da gösteriyor. Nasıl cehennem katlarını gösteriyorsa, nasıl ruhu Allah-u Teala onlara gösteriyorsa onlar da şeytanı görebilirler. Nitekim Hazreti İsa Aleyhisselam'a şeytan gelip de sen madem ki Allah'ın peygamberisin kendisini bu yedinci kattan at, Allah seni korur dediği zaman Hazreti İsa Aleyhisselam sen şeytansın. Ama Rabbim beni imtihan eder, ben Allah-u Teala'yı imtihan etmeye yetkili değilim diyor. Dolayısıyla Allah dostlarını artık şeytanın kandırabilmesi mümkün değil. Nitekim herkesi saptıracağım dediği zaman muhlis kullarım hariç. Öyleyse ihlas sahibi kul nefsini tasfiye eden birisidir. Ve siz tamamen nefsinizi tasfiye ettiğiniz an şeytanın size tesir etmesi artık mümkün değildir. Denizli'den Levent Erten muhterem hocam birinci sorusu verdiğimizi açarken hava sıcak olduğu için balkonda karanlıkta saat 3 gibi sohbet dinleyerek açıyoruz. Lakin komşularımız görüyordur diye düşünüyoruz. Konuda doğru davranışımız nasıl olmalıdır? Görebilirler. Yani illa herkesten gizli olmak durumu söz konusu değil. Ve eğer balkonda seccadenizde oturuyor, örtü altında zikrinizi yapıyorsanız
Allah'ın bir emrini yerine getiriyorsunuz. Dinimiz bunu emrediyor. Zikri farz kılmış Müzemmil 8, çok zikri farz kılmış Ashab 41, daimi zikri farz kılmış ve bu zikrin farz kılmasının arkasında bizim Allah-u Teala'nın bizi ne kadar sevdiğinin de kesin ifadesidir. Allah yarattığı mahlukatın içinde en çok insanı seviyor ve insanın daimi mutlu olmasını istiyor. Ama bir sebebe bağlamış. Daimi mutluluk daimi zikirde. Ne kadar zikrederseniz o kadar mutlusunuz. İkinci sorusu, canlı yayınları ve sohbetleri balkonda dinliyoruz ve sesi etrafa gidiyor. Başkalarının duymasında sakınca var mıdır? Bu konuda ne buyursunuz? Hayır. Eğer rahatsız oluyorlarsa onları mümkün olduğu kadar rahatsız etmek bizim hedefimiz olması lazım. Ama onlara da anlatabilirsiniz. Onlar dinliyor ve bundan rahatsız olmuyorlarsa nurunu alanıyor. Hatta zaman zaman onlara da tebliğ yapmalısınız inşallah. İstanbul'dan Ayhan Demir Muhterem Hocam, Şura 89'da Allah'a selim kalple gelenler hariç buyuruluyor. Allah Teala bu sözü kıyamet günü için mi söylemiştir? Açıklar mısınız? Hasta kalpler var ve selim kalpler var. Hasta kalplerin sahibi kimdir? Ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. O zaman selim kalp de bunun zıttı. Selim kalbin sahibi kimdir? Selim kalp Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının da dilemesine sebep olanlar. Allah'ın en çok sevdikleri kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemiş, başkasının dilemesine de vesile olanlardır. Ne diyor Şuara? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ Bugün mal ve çocuklar, yani dünya hayatı kimseye fayda vermez. اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Bir insan var ki dünya hayatı için çalışıyor. Bir insan var ki kalbi selimle Allah'a gelmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve başkasının dilemesi için çalışmış. O gün diyor dünya hayatı için çalışanlar, mal ve çocuklar için çalışanlar, o gün onlara fayda vermez. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ Şuara 88 اِلَّا مَنْ عَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Ama selim kalple gelen onlar Allah'ın mükafatlarına gark olacaklardır. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا Aslında bu her zaman içinde geçerlidir. Bugün bu saniye itibariyle de mal ve çocukların kimsenin mutluluğuna fayda vermediğini bilmeliyiz. Ama insanı mutlu eden şey اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Selim kalple gelenler. Nedir o selim kalbin sahipleri? Ulaşmayı dileyen, başkasının da dilemesine vesile olanlar. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen oğlum, neden savaşlar oluyor? Günahsız insanlar ölüyor. Bu haksızlık değil mi? Diye soruyor. Oğluma nasıl cevap vermemiz uygundur? Sevgili kardeşlerim, dört grup insan var. Birbiriyle ilişkiler açısından. Nefsi emmarede olan insanlar birbirine düşmandırlar. Çünkü nefs devamlı düşmanlığı körüklüyor. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hasetten sakının, haset sebebiyle Kabil Habil öldürdü. Herkesin nefsinde haset ve düşmanlık vardır. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde o nefsle hayatını devam ettirir. Ve her gün biraz daha düşmanlığı artar. Nefreti artar. Ama Allah-u Teala 19 afeti Kur'an-ı Kerim'de zikrederken üzerimize ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, nefsin tezkiyesini de farz kılmış. Bu savaşlardan kendisini kurtaracak olan kişiler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan. Ne olur kişi Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah'a ulaşmayı dilediği an
Allah onun kalbinde mürşid sevgisini oluşturur. Mürşidine tabi olduğu zaman Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, Allah öyle bir kalp yapısı ona verir ki zikrini arttırmaya çalışır ve fizik ucunu da Allah Teala'ya teslim eder. Ve fizik ucunu Allah Teala'ya teslim ettiği zaman nefsini Allah'a teslim eder. Nefsini Allah'a teslim eden bir insanlar için artık bu dünyadaki savaşlar yoktur. Çünkü nefsine karşı cihad-ı ekberi kazanmıştır. Kesinlikle düşmanlıklar nefsten kaynaklanıyor. Şiddetin kaynağı nefstir, zulmün odağı nefstir. Eğer insanların ölmesini istemiyorsa evladın her şeyden evvel diyeceksin ki sen Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Sen mürşidine tabi olacaksın. Sen senin gizli olarak da nefsinde mevcut olan o haset ve düşmanlığı, bütün afetleri temizleyeceksin ki etrafı güneş gibi aydınlatabilirsin. Böylesi bir insan nefsinde afetler olmadığı için kimseye zulmetmez, kimseyi de kesinlikle öldürmek istemez. Nitekim Hazreti Ali savaşta düşmanı altına aldığı zaman tam öldürmek üzereyken yüzüne tükürüyor ve ayağa kalkıyor. Diyor ki ben seni öldürseydim kesinlikle katil olurdun. Ama Allah emriyle öldürmüş olsaydım mücahit olurdum. Allah-u Teala'nın emri aslında herkesin huzur ve mutluluk içinde iki can saadetini yaşaması. Ama her zaman serbest iradenin sahibi insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse, mürşidine tabi olmazsa nefsle yaşanan bir hayatı tercih edecektir. Bu ise devamlı etrafına zarar veren, kendisi mutsuz, başkalarını da mutsuz eden bir insan. Öyleyse insanlara karşı mutlaka Allah Teala savaşı farz kılmıştır. Çünkü kötülüğü yapan, bizim canımıza kasteden kişiye buyurun beni öldür olayı Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Allah Teala sizde savaş açanlara siz de savaşın diyor. Yani dolayısıyla savaşı başlatan taraf nefstir. Ruh değildir. O zaman savunma durumuna geçen Allah'ın dostlarıdır. Van'dan İsmail Ayhan Muhterem Hocam, Yunus 25 ve 26 ayetlerini açıklar mısınız? 25'te kişinin ruhunun daveti kabulünden sonra hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması اَلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى ve ziyade ve Allah'ın zatını görmesi vardır. Allah'ın zatını görenler için ondan sonra لَا يَعْرَكَ وُجُوَكُمْ قَتَرًا وَلَا زِلَّهِ artık ondan noktadan itibaren bir kötülük, bir şey uzanmaz. اُلَاكَ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ onlar cennet ehlidir. Yani Allah'ın zatını gören bir insanın ashab-ı cennet olması kadar doğal bir şey yoktur. Ankara'dan Hatice Hanım Muhterem Hocam, şeytan insandaki nefsi mi yoksa aklın mı düşmanıdır? Sevgili kardeşlerim, aklın negatif şuurlanması söz konusudur. Nefs aklı ikna ederse. Pozitif şuurlanması söz konusudur. Ruh aklı ikna ederse. Öyleyse ruhunu aklı ikna etmesi kişinin doğru düşünme alışkanlığına götürmesi manasına geliyor. Ankara'dan bir izleyici, Muhterem Hocam 29 yaşındayım. Efendimiz'i 2-3 kez rüyamda gördüm ama içimde dine yönelik hiçbir istek yok. Bazen namaza başlayıp bıraktığımda oldu. Hep bir mutsuzluğun muhar. Daha çok nefsin isteklerini yapıyorum. Allah'a yönelemiyorum. Bu durumda kurtulabilmek için ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, sana tavsiyem mutlaka Allah'ın dostlarıyla beraber ol. Onları bırakma. Çünkü arkadaşını söyle, sana dinini söyleyeyim. Yani ondan kurtulmaman, o negatif çevreyi terk etmemenden kaynaklanıyor. Ama şu anki durumuyla da olsa dostların çevresine girersen, Allah dostların çevresine, onların yörüngesine girersen, her gün biraz daha
Hani negatif istikamette söylenen sözün tam tersi. Ne diyor? Üzüm üzüme baka baka kararır. Onun tam tersi nur nura daha fazla destekler. Dolayısıyla Allah'ın nurunu, Allah'ın yardımını alabileceğin Allah dostlarıyla beraber ol ve mutlaka Allah-u Teala'dan çok sıkı bir şekilde yardım talep et. İstanbul'dan Elif Oktay Muhterem Hocam, tasavvufta olan insanlar hangi sınırları aştıkları zaman tasavvuftan çıkıyorlar? Kendimizde bu kontrol mekanizmasını nasıl görüp hakim olabiliriz? Bunu düşünmek yerine tam tersi, daha fazla nasıl Allah'ın dostu olabiliriz diye kendimize sual sormamız lazım. Nasıl tasavvuftan çıkarım? Nasıl Allah'a daha fazla dost olurum? Muhterem Efendimiz hep bize hitap ederken can dostlarım, gönül dostlarım diyor. Öyleyse Allah'ın gönül dostu, Allah'ın can dostu olmak lazım. Bunu nasıl başarabiliriz? Bu da zikirle gerçekleşir. Bu suali kendimize sormamız lazım. Aydın Nami İzleyici Muhterem Hocam, bize Kur'an'ı ters düşen bir sürü yanlış bilgi öğretmişler. Bu yanlışlardan nasıl kurtulabiliriz? Zikirle, zikirle, zikirle. Giresun'dan bir izleyici Muhterem Hocam, bir insana tebliğ ulaştığı zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilemezse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka hasalarına engeller konulur. Ama dilerse varsa o engellerin hepsini Allah-u Teala kaldırır. Sağır, dilsiz ve körken gören, işler ve idrak eden birisi olur. Son sualimiz, bazı alimler hidayete doğru yol diyorlar. Hidayetin uzaktan ve yakından yolla bir alakası ve ilişkisi var mıdır? Açıklar mısınız? Hayır. Hidayet yol değil. Sırat yoldur ama sırat da alel de bir yol değil. Sırat-ı müstakim diye geçiyor. İstikamet üzere olan yol. Bu yolun Allah'a ulaştıran yol olduğunu Allah-u Teala tarif ediyor. Hangi ayet-i kerimede? Hicr 40'ta. Ne diyor Allah-u Teala? 41'de pardon. 41'de Haza sıratın aleyhe müstakim. Yani bu bana ulaştıran yoldur. İblis herkesi saptıracağım. Muhlis kullarım hariç. Öyleyse Allah muhlis kulları saptıramıyorsa kesinlikle muhlis kullarla beraber olmak durumundayız. O alanın içerisinde olduğumuz süre içerisinde Allah'tan daha fazla yardım alırız. Onun o alanda bizi saptırması, bizi negatife çevirmesi mümkün değil. O koruma sebebiyle. Evet, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her yeni gün bir yeni dünyanın kurulması demektir. Yeni bir gün, yeni bir zaman parçasının devreye girmesidir. Bir günün arkasından günler, haftalar, aylar, yıllar geçer gider. Ve biz insanlar yaşar gideriz. Zaman devamlı bir akışın içinde. Günler geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor sevgili kardeşlerim. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bu kubbe, gök kubbe, yani dünya. Herkes Allah'ın kendisine verdiği hayat süresince yaşayabilir. Ötesi yoktur. Allah ne kadar ömür biçmişse bir insan o kadar yaşar. Dünya yaşantısı bütün insanlar için Allah'ın bir güzelliğini yaşamak olabilir. Ama insanın davranış biçimlerine bağlı bir dizayn bu. İki çeşit insan oluşur. Mutlu insanlar, mutsuz insanlar. İşte bir insanın mutlu olabilmesinin bir tek yolu vardır. Allah'a yakın olmak. Bu o insanın nefsinin kalbindeki afetleri temizlemesiyle harekete geçer. Temizlemeye başlaması konunun başlangıcını teşkil eder. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, etti beş. Muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek diye 7 kademelik bir dizayn oluşturmuş. Bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları dünyaya mutlu olsunlar diye gönderir. Dünyada verilen bu gezegende onlara hayat verir. Ama tabloya baktığımız zaman İnsanların çok çok büyük bir kısmının mutsuz olduklarını görüyoruz. Dünyaya gelmek, bu dünyada yaşamayı ifade eder.
bir ömür burada geçecektir. İşte Allah'ın hedef gösterdiği, bütün insanlardan istediği şey, bu hayat adı verilen insan ömrünün mutlulukla yaşanmasıdır. O ister ki herkes mutlu olsun. Ama insanların en büyük düşmanı olan iblis de cinlerdendir. İster ki herkes mutsuz olsun. Böylece herkesin etrafında birkaç tane şeytan, bütün şeytanlar cinlerdendir. Daima hareket halindedir. Daima insanlara yanlış yaptırmak isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterip, emrettiklerinde onların gerçekleşmemesini temin sadedinde kişiyi unutturmak ya da kötü göstermeye çalışmak, İşte insanların etrafındaki bütün şeytanların yaptığı bunlardan ibarettir. Allah insanların mutlu olmasını diler. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini diler. Şeytan da insanların mutsuz olmasını, huzursuz, sıkıntılı bir dünya hayatı geçirmesini diler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah bütün insanların cennete girmesini ister. Kanunlarını ona göre kurmuştur. Ama insanlara serbest irade vermiştir ki herkes kendi iradesiyle kendisini cehennemden kurtarabilsin. Aksi takdirde adalet oluşamazdı. İşte sevgili kardeşlerim, İnsanların büyük kısmının cehenneme gideceği kesin bir olgudur. Dünya adı verilen bu gezegende insanlar dünyanın kendilerine sunduğu her hususu Allah'ın emrettikleri olsun, yasak ettikleri olsun, seçtikleri hayatın dizaynı içerisinde yaşayacaklardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı diliyor, dileyin diyor. Dilemezsiniz diyor, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse konunun basitleştirilmiş standardı neyi gösteriyor? İnsanların hayat dizaynı içerisinde mutlu veya mutsuz oluşları Allah'ın yolunu veya şeytanın yolunu seçmeleri şeklinde ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ait olan ruhu ulaştırmayı hedef almayan bir insanın, bunu dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. İnsanlara yanlış öğretiyi,
onlara yanlış ilimler öğreterek vücuda getiren iblis, biz önce Musevileri, sonra Hristiyanları, en sonra da İslam alemini doğruların yerine yanlışları yerleştirmek suretiyle huzursuzluğa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey İslam aleminde de çok yanlış bir değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Mesela İslam'da bir inanç var ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkış vardır, cehennemden cennete geçiş söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, böyle bir husus kesinlikle Kur'an'ın temel emirlerine aykırıdır. Cehenneme giren bir kişi ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkması mümkün değildir. Cennete giren bir kişi içinde aynı şey söz konusudur. Cennete giren bir kişi de ebediyen orada kalır. Öyleyse kişi eğer cehennemlik bir insansa ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennetlik bir kişi ise ebediyen cennette kalacaktır. Cehennemde bir süre kalıp da oradan çıkıp cennette olabilmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim buna kesinlikle cevaz vermiyor. Sevgili kardeşlerim, 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an tefsirinin sahibiyiz. Yanlış anlamadınız. 19 cilt 8536 sayfa. Ve de Kur'an'ın her tarafını A'dan Z'ye inceledik. Cehennemden çıkıp cennete girmek konusu Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle yer almamıştır. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukat içerisinde en çok insanı seviyor. Dikkat edin, tüm mahlukatı düşünün. Onların arasında bir tekine, sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmek lütfunda bulunuyor. Bütün insanlar Allah'ın üfürmesiyle derhal kendi şekillerini alacak olan bir ruh üfürmesi olayıyla karşı karşıya. Allah-u Teala bunu bütün insanlara bir emanet olarak sunuyor. Bütün insanlara Allah'ın emaneti bu. Allah Teala'nın insana verdiği bu ruh emaneti Allah'a ulaşmayı dilemedikçe vücuttan ayrılması mümkün değildir. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşide tabi olmak gereğini duyar, kalbi o istikametli bir talebe mutlaka ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Ve kişi Allah'a hacet namazını kılarak mürşidini sorduğu zaman mutlaka tabi olacağı, çok seveceği
bir mürşide gönderilir. Hacet namazı bu açıdan son derece önemlidir. İnsan hayatında aslında tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey Allah-u Teala tarafından evvelce bilinir. Kişinin başlangıcı da sonu da bütün hayatı da Allah-u Teala tarafından o kişi yaşamadan evvel bilinir. Allah-u Teala geçmişin de anın da geleceğin de sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratır. Onlara hayat verir. Mutsuzluğu yaşayan insanlar kendilerini mutsuz edenlerdir. Eğer bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, yasak ettiklerinden sakınmıyorsa, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Çünkü böyle olan insanlar nefslerinin tesiri altındadırlar. Nefs biliyorsunuz ki 19 tane afetle mücehiz bir varlıktır. Ruh da 19 tane hasletle oluşmuştur. Yani nefsine tabi olan bir insan şeytana yakın bir insandır. Afetlerle mücehizdir ve hep huzursuzdur. Allah'a ulaşmayı dileyen ve neticede mürşide ne ulaşan kişi ruhunu, vecdini, nefsini ve iradesini birer birer bu sıra içinde Allah'a teslim edecektir. Edebildiği takdirde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsin afetleri mutluluğunuzu engelleyen temel faktörlerdir. Ruhun hasletleri ise mutsuzluğunuzun temel faktörleridir. Öyleyse nefsimizin afetleri var olduğu sürece mutluluğu yaşamamız kolay değildir. Mümkün değildir de diyebiliriz. Ama bu tamamen mutsuzlukta değildir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutsuzluk seviyesi nefsindeki afetlere ne ölçüde itaat ettiği istikametinde bir görüntü oluşturur. Bir insan ne kadar çok nefsinin afetlerine tabi olursa o kadar çok mutsuz olur. Afetler insanın nefsinde çoğaldıkça o kişinin mutsuzluk seviyesi artar, artar, artar. Diğer tarafta ise mutluluk adı verilen müessese o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin temizlenmesine paralel bir seyir takip eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun yolu var mı? Elbette var. Bir kişi eğer mutlu olmak istiyorsa evvela Allah-u Teala'dan talepte bulunacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Gerçekten mürşidine ulaşmayı isteyen kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. Ama böyle bir talebin sahibi olabilmek için kişinin evvela Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sadece
Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala mürşidini gösterir diyebilir miyiz? Hayır, bu kesin bir olgu değildir. Bu hakikatlerden hiç haberdar olmayan bir kişiye bile Allah Teala mürşit gösterebilir, mürşit sevgisi verebilir ve kişi mürşidini bir kalbi taleple aramaya başlar. Ulaştığı zaman da mutlaka ona tabi olur. Bu Allah ile kul arasındaki özel bir ilişkidir. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlaka mutlu olmasını ister. Öyleyse hepimiz başka insanları mutlu etmek istikametinde hangi ölçüde bir gayret gösterirsek o kadar mutlu oluruz. Bu mutlaka meyvelerini veren bir ağaç mıdır? Böyle bir iddiada bulunulamaz. İnsanlara tebliğ yaparsınız. Bir kısmı tebliği kabul eder, Allah'a ulaşmayı diler. Bir kısmı kabul etmez. Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse onun cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Ama kişi dilemişse Allah-u Teala ona yardım edecek, mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişi de o gösterdiği mürşide karşı Allah bir sevgi oluşturacaktır. O kişinin kalbinde Allah'ın gösterdiği mürşide karşı bir sevgi oluşacaktır. Bu sevgi onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ve ulaşacak kadar bir ömrü varsa o kişi tabi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dileyip ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama yaşıyorsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Ve o kişi mürşidini aramaya başlayacaktır. Aramak işte zor değildir. Kişi boy abdesti alıp Allah-u Teala'dan hacet namazını kılarak mürşidini sorduğu zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah-u Teala tesadüflerle hareket etmez. Allah'ın kanununda tesadüf diye bir şey zaten yoktur. Allah her şeyi evvelden bilir. Hangi olayların nasıl cereyan edeceğini bildiği için de bir tesadüf Allah-u Teala için söz konusu olamaz. Her şey onun bildiği standartlarda zamanı geldikçe cereyan edecek, oluşacaktır. İnsanlar geleceği bilmezler, bilemezler. Geleceği öğrenmek isteyen bir insan hacet namazını kılacak, Allah-u Teala'dan soracaktır. Eğer bu sual boy abdesti alarak hacet namazını kılmış bir insanın benim mürşidim kim olacak diye sorduğu bir sual ise Allah-u Teala bu suale mutlaka cevap verir. O kişiye mürşidini gösterir. Göstermekte kalmaz. O kişi de Allah'ın gösterdiği o mürşide karşı bir sevginin oluşması da Allah-u Teala tarafından o kişinin kalbine ulaşmakla gerçekleştirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler öylesine güzel bir seyir
takip eder ki bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı hep mutluluğa açılan pencerelerden oluşur. Ama insan nefsi eğer duruma hakimse o pencereleri birer birer kapatır. Ve hep karanlıkların içinde kalmaya kendisini mahkum eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah-u Teala hepinizi sever. Ama en çok unutmamanız lazım gelen ilk talebin mutlaka ve mutlaka sizden gelmesidir. Hiç kimse Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı, yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden yakasını kurtaramaz. Bu mümkün değildir. Bunu çok iyi bilen iblis, 7 safa ve 4 teslim olan temeli İslam'ın 5 şartına indirgemeyi başarmıştır. Evvela Musevilerde 7 safa ve 4 teslimi unutturan iblis, daha sonra Hristiyanlarda 7 safa ve 4 teslimi unutturmuş. Daha sonra da Müslümanlarda 7 safa ve 4 teslimi unutturmuş ve insanları cehenneme göndermek konusunda çok başarılı bir sonuca ulaşmıştır. Ne yazık ki insanların çoğunun gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit olmasına rağmen, ne kadar basit? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ey yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talep, eğer kalpten bir talepse o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Ertesi gün bu kişinin öldüğünü düşünelim. Eğer kalpten bir taleple Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka cehennemden kurtulur, birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşıyorsa kişi, Allah ona mürşidini sevdirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka Allah'ın sevdirdiği o mürşide, kalbindeki büyük bir taleple, istekle ulaşacak, tabi olacaktır. Gözyaşları içinde bir tabiiyet söz konusudur. Bu kişi bu tabiiyetten sonra ölse, ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ya yaşarsa Allah-u Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır ve o kişi bunu kendisi yapmış gibi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Kişinin buradaki dahli ne? Allah-u Teala'nın kendisine verdiği o isteklerle namazını kılacak. Zikrini yapacak, Allah'ın temel emirlerini gerçekleştirecektir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet, İslam'ın 5 şartıdır. Ama bu 5 tane şartın dışında mürşide tabiiyet ve teslimler söz konusudur. Ruhun
fizik vücudun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte böyle bir ortam içerisinde bir insanın gideceği sadece iki yer vardır. Bir, Allah'ın cenneti. İki, cehennem. Allah Teala biz insanları o kadar seviyor ki bir tek talebimiz, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebin kalbi sahibi olan kişi. Yani kalpten bu dileği yapan kişi, bu dileği yaptıktan hemen sonra ölse, onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu Allah-u Teala'nın insanlara karşı ne kadar büyük bir lütfu, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, o korkunç işkencelerle geçecek olan sonsuz bir ömrü, muhteşem bir mutlulukla geçecek olan cehennem yerine cennetle kişinin müjdelenmesi, cennete kabul buyurulması. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunları var. İnsanlar bu kanunları değiştiremezler. Bu kanunlara itaat etmek mecburiyetindeler. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insanın namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hacca gitmesi, kelime-i şehadet getirmesi onu cehennemden kurtaramaz. Mutlaka kişinin Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın en alt kat cenneti olan birinci kat cennete giremez. Bu kişide Allah-u Teala mürşit sevgisi oluşturacaktır. Ve kişi mürşidine tabi olmak için derin bir ihtiyaç duyacaktır, harekete geçecektir. İşte insanlardan kim mürşidine ulaşıp da Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp da tabi olursa, bundan sonra ölen kişi ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama kişi yaşarsa Allah ona zikir sevgisi verir.

Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz, çok seviliyorsunuz. Çünkü siz insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın ruhuna merci olan, Allah'ın ruhunu içinde barındıran tek mahluk insandır. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürerek insanları bu büyük şerefe nail kılmıştır. İnsan olarak yaratılan bütün mahlukata Allah-u Teala mutlaka ruhundan üfürür. Öyleyse bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç ayrı unsurdan oluşur. İşte kişinin ruhu Allah-u Teala'nın emriyle Allah'a iade edilmelidir. Allah'a dünya hayatını yaşarken teslim edilmelidir. Ancak bu standart içinde bir insan huzura kavuşabilir, mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi öylesine güzel bir dizayn içerisinde yerli yerine oturtmuş ki biz insanlar Allah'a sadece hayran olabiliriz. Hoşlanmak var, sevmek var, aşık olmak var. Ama daha ötesi hayran olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir gelişim söz konusudur. Biz insanlar Allah'a layık olmak mecburiyetindeyiz. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemedikçe Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırmaz. Kişi böyle bir dileğin sahibi olmadıkça cehennemden kurtulamaz. Her şey bir insanın cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Böyle bir talep yoksa o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İşte İslam aleminin 7 safa ve 4 teslimi yaşadığı bir dönemden sonra İslam aleminin İslam'ın 5 şartına kilitlenmesi, hapsedilmesi, şeytanın İslam alemine oynadığı en büyük oyundur. Sevgili kardeşlerim, tekrar tekrar söylüyoruz. İslam'ın 5 tane şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimse cehennemden kendisini kurtaramaz. Ama bir, Allah'a ulaşmayı dilemek bütün insanları cehennemden mutlaka kurtarır. İyi ama o zaman adaletsizlik olmuyor mu diyenler olabilir. Hayır, olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mürşidine ulaştırıyor. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Eğer bir evin kapısını açmazsanız, başka bir giriş yolu yoksa, o evin içine giremezsiniz sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ın cennetinin kapısının açılması,

olması da bir dileğe bağlı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir talep bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyorum, şükrediyorum. Bir gün daha sizlerle birlikte olduğumuz için sizlere Allah'tan bahsetmek imkanını Yüce Rabbimiz bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın hepinizi birbirinizi en çok sevenler kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ve sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik daha başlıyor. Sevgili kardeşlerimiz, sizler sevgiyi öğrendiniz. Sizler dininizi öğrendiniz. Dinin birçok alanlarda asli unsurlarını kaybettiği bir devrede siz dini Kur'an-ı Kerim'in bütününden öğrendiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde en açık şekilde yer alan hidayeti unutmuşlardı. Allah Teala bize hidayeti öğretti. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize 19 cilden oluşan 8530 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yazdırdı. Dünya üzerinde böyle 19 cilden oluşan 8500 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın yardımıyla bizim tarafımızdan sadece gerçekleştirilebildi. Her konunun derinliğine girmeyi Allah-u Teala nasip kıldı ve bize hidayeti öğretti. Hidayet neye dönüşmüştü? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Bu kadar açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan kavram bu ayetlerin Türkçe'ye çevrilmesinde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur diye değerlendirilmiş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Ayette ne doğru kelimesi var, ne yol kelimesi var. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Kendi kendine gerçekleşmez. Kişi bunu dileyecektir. Açacaktır ellerini Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, hidayet erenler nasıl sana ruhlarını ulaştırmış, onların ruhları sana erdiği için hidayet ermişlerse, ben de onlar gibi ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel teslim etmek istiyorum. Benim de ruhumu kabul edici Allah'ım, benim de ruhumu kendine ulaştır. Ben de bunu dileyenlerden biriyim. Allah Teala böyle bir dileği herkesten bekler. Böyle bir dileğin sahibi olan insanlar ancak hidayete ulaşabilirler. Daha ötesi, böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka hidayette olur. Dilek, hidayette olmak için yeterlidir. Hidayette olmaksa cennete girmek için yeterlidir. İnsanlar ya sonsuz bir cehennem azabının içine düşecekler,
kıyametten sonraki devrede ya da muhteşem bir cennet hayatı yaşayacaklar. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran köprü bir dilekle ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Hidayetin başlangıç noktası bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı diliyorum. Beni de hidayete erenlerden, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardan kıl. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel değil mi? Bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi olmak, sonsuz cehennem hayatından sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulmak. Bu kadar mı? Hayır, burada bırakmıyor mükafatını. Allah-u Teala bize mürşid sevgisi veriyor. Mürşidimizi gösteriyor. Ve ona karşı bir sevgi, büyük bir sevgi duyarak mürşidimize koşuyoruz. Tabi oluyoruz. Tabiyeti gerçekleştiren gene Allah. Çünkü içimize mürşid sevgisini koyan O. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Ondan sonra ölmüşüz. Kıyametten sonra gideceğimiz yer ikinci kat cennettir. Ne olur? Tabi olursak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan erenlerin kafilesine katılır. Erenler dediğim sonunda erenler olacaklardır. Ermek üzere yola çıkanların kafilesine katılır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a erecektir. Ama bir küçücük farklılık var. Ya dünya hayatını yaşarken biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyerek 7-8 aylık bir ömrümüz varsa Allah tarafından ruhumuz Allah'a ulaştırılacak. Ve sanki biz onu Allah'a ulaştırmışız gibi kabul edilerek ona göre mükafatlandırılacağız. Bunun karşılığı bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse hidayete erdiren kimdir? Allah'tır. Hidayet nedir? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Bunun muhtevası ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Şu fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, kim ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu da
Allah'a teslim ederse ki bu bir dik yokuştur. Neden dik yokuştur? Çünkü bir insan günde bir iki saatlik bir zikirle, hadi biraz daha ilave edelim, günde üç saatlik bir zikri gerçekleştirebildiği zaman ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tabii böyle bir sonuca ulaşmak, mürşide tabiyetten sonra gerçekleşmek kaydıyla. Ondan evvel gerçekleşmesi zaten mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmak bir zevktir. İnsan büyük bir huzur içinde bu görevi gerçekleştirir. Huzur veren Allah'ın isminin tekrarı mıdır? Hayır, bu tekrarın vücuda getireceği sonuçtur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz ya da dilini bile kımıldatmadan içinden Allah kelimesini arda arda tekrar ederse, üçü de Allah'ın katından o kişinin göğsüne nurların gelmesini temin eder. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey kapkaranlık olan manevi kalbimizin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin %51'ini, yani yarısından biraz fazlasını nurla doldurmayı garanti ediyor. Diyor ki ben yapacağım. Siz sadece bana ulaşmayı deneyeceksiniz. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve siz yapmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım, mürşid sevgisi veririm, hacet namazını kıldırırım ve mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yetmez, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu Allah'a doğru, bize doğru yola çıkan kafileye ben katarım. Ve de o kafileyle bana ulaşan ruhunuzu hidayete erdiririm. Sizi hidayete erdiririm. Ruhunuz, kimin ruhu diyor Allah Teala bana ulaşırsa o kişi hidayete ermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse artık o kişi dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir. Ona mürşid sevgisi vererek mürşidine biz ulaştırırız diyor Allah Teala. Ve kimi mürşidine ulaştırırsak o tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ölse kişi kıyametten sonra ikinci kat cennete girecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah onun ruhunu 7-8 aylık bir devre zarfında kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve ona üçüncü kat cenneti nasip kılacaktır. Ne yapmıştır kişi? Kişi bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ermiş evliyasından olmak. Evliya, veliler demek. Velinin lügat manası dost. Burada veli Allah'ın dostu istikametinde kullanılıyor. Bir insanın hayatındaki en güzel şeylerden birisi Allah'ın velisi olmak,
Allah'a dost olmak ve böylece Allah'ın dostluğunu kazanmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırır insanı. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, mülaki olmak, ilka olmak demek, ulaşmak demek. İlka fiili, ulaşmak demek. İlka kelimesi, mülaki kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir çizgi vardır. İnsanların her biri o çizgide bir noktanın sahibidir. İşte Allah Teala için ruhunu Allah'alaştırmak üzere talepte bulunanlar Allah'a doğru yola çıkanlardır. Allah'ın bir sözü var. Allah talepte olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Bu Rabbimizin biz insanlara verdiği bir söz. Düşünün sevgili kardeşlerim, insandan başka hiçbir mahlukun ruhu Allah'ın zatına ulaşamaz. Çünkü başka bir mahlukta ruh yoktur. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan öpürdüğünü söylüyor. Şeytanı çileden çıkaran da zaten bu husustur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanların ne yaptıklarına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kendisini kurtaramaz. Onun cehennemden kendisini kurtarabilmesi bir dileğe vabestedir. Varsa o kişinin Allah'a ulaşma dileği, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin kurtuluşunu sağlayacak olan şeydir. Bir insanın sonsuz bir cehennem hayatı yaşamak yerine yine sonsuz bir cennet hayatını yaşaması bir tek dileğe bağlıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi dilediği an cehennemden kurtulur. Dileyip dilemediği belli olur. Dileyenlerde Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisini yaşarsa, yana yana mürşit ararsa,
Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ikinci kat cenneti mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah'tan mürşidini isterse Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşid istemek hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı gecenin şimdiki saatle 12'sinden sonra boy abdesti alınarak kılınması lazım gelen bir namazdır. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah Teala gerçekten kalben mürşidini istemişse mutlaka mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Kim böyle bir olayı yaşadıktan sonra hacet namazını kılıp Allah'ın mürşidini gösterdikten sonra o mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse o kişi bunu gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi kılınır. Daha ötesi var mı? Evet var sevgili kardeşlerim. 7 kat cennet var. Bu kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Böyle bir yolculukta bu ruh evvela birinci katta kalıp birinci kata kadar çıkacaktır diğerleriyle beraber. Birinci katta kalacaktır. Her katta bir süre bekleme devresi söz konusudur. Nefsinin kalbinde %7 rahmet nuru oluşacaktır kişinin. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sonra bunu kişi daha çok zikretmek suretiyle yükseltmeyi gerçekleştirecektir. Ve ne zaman bu kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7'lik bir nur birikimi gerçekleşirse o zaman ruh ikinci gök katına yükselmek imkanını bulacaktır. Önemli mi? Bunun adı seyri sülüktür. İnsan hayatının en önemli olayıdır. Çünkü burada Allah'ın bize emanet verdiği ruhu o emanetin sahibi olan Allah'a teslim etme mükellefiyetinin yerine getirilmesi söz konusudur. Hepimiz bu zaruretin içindeydik. Bu üzerimize defaatle Allah Teala tarafından farz kılınan bir olaydır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Rücu et. Geri dön diyor ruha. Neden? Rab tarafından üfürülmüştür. Onun sahibi Rab'dır, Allah'tır. Yaratan Allah kendi ruhundan üfürüyor insanı.
nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir dizayn içerisinde bir mahluk olan biz insanlar mutluluğu yakalamış oluruz. Ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı dileyince mükellefiyet Allah'a geçer. O diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mutlaka yapar. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse sevgili kardeşlerim, bu ömrün içerisinde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İyi ama kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için namazlarını kılması gerekmiyor mu? Evet, kişiyi namaz kılmayı zevk haline getirme standartlarına ulaştıran Allah olacaktır. Kişi namaz kılmaktan büyük zevk duymaya başlayacaktır. O kişi bu yolculuk sırasında oruç tuttuğu zaman oruç onun için açlık teşkil etmeyecektir. Allah Teala ona açlığı duyurmayacaktır. Oruçlarını büyük bir huzur ve huşu içinde tutacaktır. Ve de açlığı hissetmeden iftara yaklaşacaktır. İftar zamanı Allah Teala ona iştah verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olmak bir ayrıcalıktır. Dikkat edin ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şerefe nail olurlar. İnsanlar istedikleri kadar İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bu söylediklerimizden hiçbirisi gerçekleşmez. Ama ne yapmış iblis? İnsanlara bir fit sokmuş. Ruh vücuttan ayrıldığı takdirde insan ölür demiş. Ve bizim saflar da buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan günde yüzlerce defa ayrılabilir ve tekrar ruh vücudunuza geri döner ama siz bunu hissedemezsiniz bile. Öyleyse ruhun bu kendi cephesindeki hükümranlığı, dilediğini yapabilme serbestliği kişi tarafından hissedilemez. Sonuçları Allah'a aittir. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Kainatın dilediği noktasına en kısa sürede ulaşabilir. Her tarafı dolaşır. Tekrar döner, vücuda girer. Ruh, kimin vücuduna girmişse onun kalıbını alır. Tam o kişinin görüntüsündedir. Öyle ki ruhunuzu gördüğünüz zaman ve nefsinizi gördüğünüz zaman ikisi arasındaki farkı anlayamazsınız. Ne zaman aynada kendinizi görüyorsanız rüyanızda, siz o sırada nefsinizdesiniz ve berzah alemindesiniz. Yani ölmüş olanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları alem. O alemin adı berzah alemi.
Sevgili kardeşlerim, bir insan için hayat hem zahiri alemde fizik vücudun hayatıdır, hem berza aleminde nefsin hayatıdır, hem de Allah'a olan ilişkilerinizde Allah'a doğru yolculuk yapan ruhunuzun hayatıdır. Allah'a doğru yola çıkan ruhunuzdur. O yolculuğu Allah-u Teala size gösterirse, sizinle beraber olanların hepsi birer ruhtur. Ve her katta ayrı bir işlem söz konusudur. Birinci katta sadece çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. Her katta farklı bir olay. İkinci katta su arınma havuzlarında tamamen suyun içine batırılarak su arınma işlemi gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, böylece katları birer birer yükselen ruhunuz her katta ayrı bir olayı yaşayacaktır. Üçüncü katta bir köşk mescidin üst katında ve alt katında secdede olur insan ruhları. Burası gerçekten bir köşke benziyor ve o köşkün içinde secde yapılıyor.

Orada bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ışıkla bütün insanların ruhları o buz kalıbına benzeyen fosfor yeşili, çok açık yeşil renkteki ışınla aydınlanırlar ve onların bütün derileri çatlar. Sonra bu çatlakların iyileşmesi söz konusu olur. Ama bu yeşil renge bürünmek, fosfor yeşil, çok açık, beyaza çok yakın bir yeşil renk. Böylece derilerin çatlaması bütün ruhlarda mutlaka gerçekleşir. Bu noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilir. Kafkasların savaş elbiselerine benzeyen bir elbise giydirilir. Ve onun eline Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oradan yukarı doğru yükselir ruh. Bir sonraki kat tek karanlık kattır. Her taraf kapkaranlıktır. İnsan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan çevresi, çeperi, insan vücudunun, son oradan çıkan insan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan dışarıya ışık ulaşır. Geri kalan her yer kapkaranlıktır. Sevgili kardeşlerim, her katta farklı bir olay yaşarsınız. Allah Teala bunları size gösterdikçe ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Ömrünüz Allah'a hamd etmekle ve şükretmekle ve Allah'ın size verdiği bu yükümlülüklere en üst seviyede Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma dileğiniz giderek artarak devam edersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor diye sormak defalarca aklınıza gelir. Her şey çok güzeldir. Ta ki vuslat eresiniz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor mu diye bir sual hep aklınıza gelmeli. Eğer bunları yaşıyorsanız, Allah Teala'nın sizi sevdiği kesindir. Ve de mutlaka sonuca ulaştıracaktır. Yani ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Beşinci katta Beytül Makdes'in aslında, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında secde edeceksiniz diğer insanlarla birlikte. Nihayet yedinci gök katına ulaşacaksınız. Der hücrelerine. Herkesin karşısındaki kudret denizinde altıgen hücreler kişinin karşısındadır. Herkes kendi hücre dizisinin yani yarınını
bir altıgen temsil etmektedir. Ondan sonraki günü daha sonra gelen bir altıgen kapı temsil etmektedir. Daha sonraki gününü ondan sonra gelen bir altıgen temsil etmektedir. Böylece önünde devam eden herkesin önünde kendine ait altıgen dizi birbirine tam bir imtizaç halinde, birleşme halinde herkesin önünde şekillenir. İşte hani Allah'ın ermişlerinden bir kısmı yarın olacak olayları söyleyebilir, öbür gün olacak olayları söyleyebilir. Onlar o altıgenden girerek yarın veya öbür gün ne olacağını önceden görenlerdir. Daha olaylar cereyan etmemiştir ama öyle cereyan edecektir. Allah Teala'ya göre zaman çoktan bitmiştir. Çünkü insanlar bilirler ki cehenneme girenler de bellidir. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin hayat bilimi belli olmuştur. Kiramen katibi melekleri iki grup halinde olan kişiye görünmüştür. Birinci grup o kişinin fizik vücudunun filmini çekenlerdir. İkinci grup o kişinin o fiilleri işlerken düşüncelerinin filmini çekenlerdir. Ve de iki film birden oynadığı zaman ne çıkar ortaya? O kişinin neyi düşünerek, neyi yapmayı tasarlayarak hangi olayı vücuda getirdiği kesin bir şekilde tespit edilir. Kişinin buna bir itirazı olamaz. Çünkü kendisi bunu görecektir ve hangi hedefe ulaşmak üzere ne yaptığını kabul etmemesi mümkün olmayacaktır. Her olay bize her saniye ya derecat kaybettirir ya da derecat kazandırır. Ben hiçbir şey yapmıyorum, kimseye bir kötülüğüm yok ama şu anda namaz da kılmıyorum. Bu sebeple derecat kazanmıyorum ama hamdolsun ki kaybetmiyorum da diye düşünen kişi bilsin ki eğer o sırada zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Çünkü Allah Teala zikri, çok zikri farz kıldığı gibi daimi zikri de farz kılmıştır. Eskür ismi Rabbike kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yalnız yatarken de Rabbinin ismini zikret diyor Allah Teala. Veskürunallâhe feskürunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruluyor. Herkes üç halin üçünde de Allah'ın ismini zikretmek zorundadır. Bu üzerine farzdır. Öyleyse kim zikretmiyorsa, zikretmediği zaman derecat kaybettiği kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan yardım dileyin. Daimi zikre ulaşmak için. Recat kaybeden insan
Derecat kaybetmesine rağmen eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kat cennete mutlaka girer. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi olmuşsa ve ölümü ondan sonra vücut bulmuşsa o insanın ikinci kat cennete gireceği kesindir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra. Evet, hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu da Allah'ın bütün insanlara en büyük hediyesidir. Bir tek dileğin karşılığı bu hedefe Allah tarafından ulaştırılmakla Yüce Rabbimiz tarafından ödenir. Bu bir mükafattır. Biz insanlara düşen sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemektir. Allah da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı taahhüt etmiştir. Diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben icabet edeyim. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah davette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bir insan için sadece bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek. Bundan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre, o kişinin üçüncü kat cenneti elde etmesi için yeterlidir. Bunu Allah Teala hediye olarak veriyor. Kainatta en çok sevdiği mahluku olan, bu sebeple ruh üflediği insan adı verilen mahlukuna hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Sen diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksin, ben seni kendime ulaştıracağım. Ve bunun neticesinde de sanki sen bana ruhunu ulaştırmışsın gibi mükafatlandırılacaksın. Eğer bana ulaşmayı dileyip de ölürsen birinci kat cennetimin sahibisin. Eğer mürşidine seni ulaştırmışsan, tabi olmuşsan, ruhun vücudundan ayrıldıktan sonra ölmüşsen, ikinci kat cennetin sahibisin. Eğer ruhunu bana ulaştırdıktan sonra ölmüşsen, üçüncü kat cennetin sahibisin. Bu benim sana hediyemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbeti daha burada tamamlamayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sohbetimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir, uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor.

Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman hemen ona gemiye her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme, onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar, ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin, mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim pişman olacaklar dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin, Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar
dinin emirlerini kendi

aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi delaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et. Mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler.
Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin. Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ül azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaad olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaad ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz, onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken, onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben, onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız.
siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir. Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim, mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et. Rahim esması ile tecelli et. Ve sen, rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur. 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara, zina suçu iftira atan sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah'a şahitlik yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si, eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında ifk, iftira ile gelenler sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı,
İçine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki âmeni olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey âmenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey âmenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse, o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu
onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı anlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onlara fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah sırça cam içindedir. Sırça cam inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında, karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah kime nur kılmamışsa, vermemişse artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların
Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır, muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. İşte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin. Bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden ameni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme ve onların barınacağı yer ateştir ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir.
sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemenizde size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi, kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün, onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebile Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki O, eğer dilerse
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin. Defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, bizim için doyulmaz bir zevk. Biliyorsunuz ki biz sizler için yaşıyoruz. Sizler varsınız hayatımızı renklendiren, onu yaşamın en güzeline ulaştıran. Sizlerin dinlemeniz, sizlerin anlattıklarımızdan kâğıt almanız, gerekli dersleri çıkarmanız, bunlar Allah-u Teala'nın çok güzel şeyleri. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi ortamında nefret bizim harcımız değildir. Hiçbirinizle aramıza nefret giremez bizim cephenimizden. Bizi izleyenler, dinleyenler dost olmuş, düşman olmuş bize. O bizi düşman olanların durumu hiç alakadar etmiyor. Bilsinler ki biz onlara düşman değiliz. Hiç düşman olmadık ömrümüz boyunca da. Allah Teala buna müsaade etmez. Bize düşman olanlar da bizim dostumuzdur. Bize düşman olan kim olabilir sevgili kardeşlerim? Sadece şeytanın tuzağına düşmüş olan nefret sahipleri. Onlar nereden bilecekler Allah Teala'nın bize öğrettiklerini? Evvela Allah'ın bir insanla konuşacağına İhtimal bile veremezler. Öyle öğrenmişler. Hatalı değiller. Onlara öyle söylenmiş. Allah kimseyle konuşmaz demişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala da tam aksini söylüyor. Allah'ın hiç kimseyle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile, diyor Allah Teala. Allah insanlarla konuşursa vahiy yoluyla konuşur diyor. İşte ikinci bir handikap daha çıktı karşımıza. Allah peygamberlerden başka kimseye vahiy etmez. Öyle zannediliyor. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilelim. Hiç kimse bilmediği bir şeyi anlatamaz. Öyleyse onlar suçlu değil. Onlara bu ilimleri öğretenler de suçlu değil. Asırlardan beri İslam aleminde insanları cennete ulaştırması mümkün olmayan bir ilim öğretimi var sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sahabesiyle beraber 7 Safa ve 4 tane teslimi hepsi yaşadılar. Kur'an-ı Kerim bunu açık olarak ortaya koyuyor. Bunu lafta bırakmayalım. Ayetlerle bir defa bunu kesinleştirelim. İslam, Kur'an'daki İslam, bir başka adıyla Hazreti İbrahim'in Hanif dini, bir başka adıyla Hristiyanlık dini, bir başka adıyla Musevilerin dini, hepsi ayrı ayrı şeyler zannedilir.
Oysaki hiçbiri birbirinden farklı değildir. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılmış. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün hüviyetiyle yaşamışlar. Ayetler hamdolsun ki elimizde. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemez. Hiç kimse hangi dinin mensubu olursa olsun kendi kitabında yazılı olanları inkar edemez. Bu sebeple baştan başladık, Tevrat'tan başladık. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu kesinlikle ayetlerle tespit edilmiş durumda. Bir. İkincisi, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i tamamen yaşadıkları da kesin.

olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Hem Yahudilerin, Musevilerin mukaddes kitapları olan Tevrat, 7 safa ve 4 isimin farziyetini söylüyor. Hem de o 7 safanın ve 4 teslimin, 7 safanın içinde bulunan 4 teslimin Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Farziyetini de, yaşandığını da. Peki, geliyoruz İncil'e. İncil'de Allah-u Teala 7 safa ve 4 teslimi Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanları da farz kılmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakıyoruz beraberce. 7 safa ve 4 teslim farz ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. Hem 7 safada farz, 4 teslimi ihtiva eden 7 tane safa farz, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe bunları yaşamışlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde 7 safa 4 teslim nedir Kur'an'daki ayetlerle? Farz mıdır? Yaşanmış mıdır? Ona baktığımız zaman hepsinin farz olduğunu ve hepsinin yaşandığını görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece müşriklerden olma. Yani sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar müşriklerden değiller. Sadece onlar şirkte değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemişler. Öyle de şirkten kurtulmuşlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا ve enâhu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibadî. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Böylece şeytanın kulu olan sahabe Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'a kul olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ruhunu ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemek üzerimize farz.

Ve de bütün sahabe bu farzı bir hakkın yerine getirmişler. Hepsi şeytanın kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Burası üçüncü basamak. Bundan sonra Allah Teala kişideki görme, işitme ve idrak etme hastalarını açıyor. Onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyet, yedi safanın ikincisidir. İkinci safa. Mürşide tabiyet. Olmazsa olmaz. Yola devam edemez kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, sonra da ölmüş, böyle olduğunu kabul edelim. Bu kişi cehenneme mi gider? Hayır, bu kişi birinci kat cennete mutlaka gidecektir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu hedefe mutlak olarak ulaşacaktır o kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, on dördüncü basamakta kişi mürşidine ulaşır. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir defa daha takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize ulaşın. Nasıl ifade ediyor? Kim sizi Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizi Allah'a ulaştıracak vesile her kim ise, o vesileyi Allah'tan isteyin, diyor Allah Teala. İşte orada bir vesile görüyoruz. Allah'a ulaştırmayı, Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dileyen insanın bulduğu vesile, onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişidir. Daha başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle, vesile olacak olan kişidir. Ne oluyor? Kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor ve kişi gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. İşte bu tabiyet o kişi için ikinci safhadır. Birinci safha tabiyette sona eriyor ve kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almak üzere mürşidinin de bağlı bulunduğu ana dergaha ulaşıyor. Hangi mürşit bugün irşat görevini yapıyorsa o mutlaka zamanın imamına tabi olmak mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde insanlar onun hepimize emrettiği şeyleri nefsleri sebebiyle görmezlikten geliyorlar. Bu devirdeki bütün irşat makamlarının devrin imamına tabi olmaları Allah-u Teala'nın temel emridir. Ama öyle olmuyor. Hiç kimseyi devrin imamı zorla kendisine tabi kılmak zorunda değildir. Hiçbir şey kişisel talebin dışında Allah-u Teala'nın mürşitleri tarafından
gerçekleştirilmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilerse hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. En üst seviyedeki mürşid kimdir? Devrin imamıdır. Çünkü Allah'a ulaştıracak olan bütün yolların başlangıç noktası olan ana dergah onun emrindedir. İşte ikinci kattan, birinci kattan itibaren, yani zemin kattan itibaren yolculuk başlar. İnsan ruhları yedi katı sırasıyla aşacaklardır. Herkes hangi kata kadar çıkabilirse çıkacak, geri kalanlar daha yukarı çıkan arkadaşlarını bekleyeceklerdir. Sonunda altıncı kata kadar çıkanlar ayrı bir kafile, yedinci kata kadar çıkabilenler de ikinci bir kafile olarak, birinciler altıncı kata kadar, ikinciler yedinci kata kadar çıkacaklar. Sonra da her gün tekrarlanan seyri sülük adlı bu müesseseyi aşağı tekrar inerek tamamlayacaklardır. Sonra günlerden bir gün altıncı katta kişinin artık o nurlarda yüzü beyaz yeşil olduktan sonra, çok açık yeşil renkte bir beyaz olduktan sonra artık kendi rengine dönmeyecektir. O zaman o kişi fetih için hazırdır. Eline kılıç verilecek. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilecek. Ve orada boşlukta duran Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünden yukarıya doğru yükselip hedefine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluğun gerçekleşmesi nefsin afetlerinin birinci devrede yarıdan daha fazla yok olmasıdır. %51 nur girmesidir kişinin. Başlangıçta %100 karanlıklarla, afetlere dolu olan kalbini %51 aydınlatan nurların o kalbe girmesi bunu sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun sizi beklediğini sakın unutmayın. Onunla kim ilişkiye girerse Allah Teala ile, onu severse, çok severse ve ona ruhunu ulaştırmayı dilerse, o bu söylediklerimizin hepsini gerçekleştirecek olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İşte tabi olmak farz mıdır? Gördük ki farz. Peki bütün sahabe mürşidine tabi olmuş mudur? Evet, Fetih Suresi'nin 10. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki, orada size tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın elleri vardı. Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ve Kur'an-ı Kerim hanımların da tabi olduğunu söylüyor. Sonra tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşar. Nefsin kalbindeki afetlerin her %7'si azaldıkça nasıl azalabilir? O nefsin kalbine zikirle Allah'ın katından gelen %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Her yerleşmede nefsin kalbi %7 devamlı nurla aydınlanır.
7 defa %7, %49 eder. O kişi başlangıçta %2 rahmet nuru alır. O aldığı rahmet nuruyla beraber %49 artı 2, %51 eder. Yani nefsin kalbindeki afetlerden artık nurlar daha fazladır. Başlangıçta nefsin kalbinde %100 hakimiyetin sahibi olan şeytan, artık hakimiyeti %49'a düşen bir mahluk olur. En çok içerlediği de bu noktadaki insanlardır. Nasıl olur da ben onlara tamamen hükmederken onlar Allah'ın yoluna girerler ve bunu yaparlar. Nefslerinin kalbinde %51 afet birikiyor. %51 nur birikimini sağlarlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırırlar. Ben buna tahammül edemem diyor İblis. Ve mutlaka o insanı yoldan çıkarmak için elinden gelen gayreti gösterir. Ama becerebilir. Bazı insanlar da, bazılarında ise beceremez. Onlar fizik vücutlarında Allah'a teslim edeceklerdir. Şeytanı çileden çıkarmak için nefslerini de Allah'a teslim edeceklerdir. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bir gün mürşidine tabi olur. Bu ikinci safhadır. O kişinin manevi hayatının ikinci safhasıdır. Kişi 14. basamaktadır. Ve nefsinin kalbini %7 nur biriktikçe bir gök katı yükselen kişinin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu 22. basamaktır. İşte bu noktada o kişinin kalbi %50'den daha fazla nurlar doludur. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى diyor. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde اِرْجِعِ اِلٰى رَبِّكِ diyor. Ey ruh diyor, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bunun bir emir olduğu ise Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ruha söylenen irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emriyle bu emir aynı standartlarda. Demek ki farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Evet, hepsi hidayete ermişler. Allah Teala diyor ki Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Ve arkasından da diyor ki Allah-u Teala, onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki hidayet nedir? İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki şüphesiz inne şüphesiz muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o
El-Hüda, hidayettir. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediği bu ama insanlar onu gözden kaybetmek üzere her şeyi yapmışlar. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve bütün sahabe hidayete ermiş. Üzerimize farz mı hidayet ermek? Gördük ki farz. Peki bundan sonraki safa 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Peki üzerimize farz mı? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 61. ayet-i kerimesinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adı üstünde oğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye. Ey fizik vücutlar, ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir diyor. Hepimizden Allah-u Teala ahd almış. Hepimizin fizik vücutlarından, şu vücutlarımızdan ahd almış. Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak diye. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarına üzerlerine farz olan fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek konusunu gerçekleştirmişler. Fizik vücutları Allah'a teslim olmuş, Allah'a kul olmuş. Öyleyse geriye kalıyor nefsimiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Nefsin teslimi daimi zikirle ancak gerçekleşir. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olduğu için nefs artık Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala buyuruyor li ulul elbab yesbirullahe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve bunu üzerimize farz kılıyor. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Nisa 103. Öyleyse devamlı Allah'ı zikretmek üç halde bulunabilir bir insan. Üçü de farz üzerimize. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu görüyoruz. Zümer 18. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Evvela bütün sahabenin hidayete erdiğini, sonra da ulul elbab olduğunu söylüyor. Peki daha üstün makam, bundan sonraki makam, Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine yünefaye olan emrolundular. Nefslerini Allah'a teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. Peki daha sonrası iradenin Allah'a teslimi. Kim iradesini Allah Teala'ya teslim ederse irşat makamının sahibi olur. Bu üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran 102'de Allah Teala
öyle bir teslimle teslim olun ki önce o teslimi gerçekleştirin, sonra ölün diyor Allah Teala. Bu teslimi külliyle teslim, yani iradenin de Allah'a teslimi. Sonuç Allah Teala'nın irşat makamına tayini. Peki bütün sahabe üzerlerine farz olan bu lazimeyi gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Çünkü Allah Teala sahabenin de, hatta onlara tabi olan tabiinin de mürşit olduğunu söylüyor. İşte Allah Teala'nın söylediği şey, onların o sabikun el-ebedin var ya, tövbe yüz, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Böylece sevgili kardeşlerim bütün sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Ne ifade eder bu? Bu çok muhteşem bir şeyi ifade eder. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve aradan 1400 yıl geçmiş, bunların hepsi unutulmuş, tarihe kavuşmuş, tarihe karışmış. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin yaşadığı İslam'dan geriye kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şeytan bu noktaya düşmesini İslam'ın gene insanları ile gerçekleştirmiş, insanları yozlaştırmış ve dinlerini nasıl evvela Yahudileri unutturmuşsa, nasıl ikinci devrede Hristiyanları dinlerini unutturmuşsa, üçüncü devrede de İslam'a dinlerini unutturmuş ve insanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i unutmuşlar. İslam'ın 5 şartına bizi kurtuluşa ulaştıran orta yol budur diye sarılmışlar. Şu anda İslam alemi cehenneme doğru dolu dizgin gidiyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? 7 Safa ve 4 tane teslim hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında indirilen Hazreti İsa zamanında bütün sahabe bu ona tabi olanların hepsi onun havarileri 7 Safa ve 4 Teslim'i hepsi yaşamışlar. Kitaplarında farz. Onlardan evvel Hazreti Musa zamanında Yahudilerde de farz ve hepsi gerçekleşmiş. 7 Safa ve 4 Teslim gerçekleşmiş. Öyleyse başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Sadece o din var. O din Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kainatta Allah-u Teala sadece bir tek din vaz etmiş. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a ulaştırmayı farz kılan bir din. Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Hanif de teslim olmak demek, İslam dininin 7 Safa ve 4 teslimini gerçekleştiren ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenlerden kılmasını hepinize Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum, mutlu ülke, bir boyutunu biz ekleyelim, mutlu kainat konulu panelimize. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İsminizi kısaca geçeceğim. Abdullah hocamıza ve Kübra hocamıza verdikleri değil bilgilerinden dolayı Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kur'an kainatın kitabı. Yunus'un deyimiyle kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya gelmedi. Hamd eder şükrederiz. Onların verdiği bilgilerle Kur'an'ın da insanın tüm sırlarını ihtiva ettiğini ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in öğretisiyle de gördük ki bir kere daha hocalarımızın verdiği bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetlisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi. Ceddimiz Osmanlı insanı yaşat ki toplum yaşasın, ülke yaşasın, kısacası kainat yaşasın. Sevgili kardeşlerim, hamd eder şükrederiz. Fizikçi olmam hasebiyle belki bugünün araştırmacıların da bilemediği Kur'an sırlarını hamdolsun Allah nasip etti. Ve bu sebeple diyorum ki Kur'an kainatın kitabıdır. Her şey yaşlanır ama Kur'an-ı Kerim daima gençleşir. Her zaman insanın bu dünyada yaptığı araştırmalar itibariyle meseleye bakacak olursak Kur'an-ı Kerim bu ilimlerin 1400 ilerisindedir. Öyleyse gönül isterdi ki bugün şu zahiri alemde birçok pozitif dalların, bilim dallarının asli kökleri Kur'an-ı Kerim'de. Eminim ki bir matematikçi Kur'an'daki matematiği bilseydi hayran olmaması mümkün değil. Eminim ki benim gibi bir basit fizikçi Kur'an'daki bu fizik sırları öğrendikten sonra hayranlığımızı gizleyemedik ve tabir caizse bundan emin olabilirsiniz. Ben Kur'an'la yatıp kalkmayı başladım. Hocalarımız bize neyi öğretmişlerdi? Kuru bir takım formüller. Onları öğreneceksiniz ve onların verdiği problemlere uyarlayacaksınız. Geçer not alacaksınız ve geçeceksiniz. Sonuçta hocamızın da ifade ettiği gibi dünyevi maaşeti temin babında bir mesleğin sahibi olacaksınız. Ama sevgili kardeşlerim, Kübra hocamızın da ifade ettiği gibi insan yünük bir varlık. Kainatın en zirve noktasında yaratılmış Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, yeryüzünün halifesi. Allah bütün kainatı insan için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle, fizik ve fizikresi bütün alemleriyle her şey insan için. Ama insan başıboş değil. Kıyama 36'da insan kendisini başıboş yaratılımızı mı zannediyor? Hayır, öyle bir şey yok. Bize döndürülmeyeceğimizi mi zannettiniz? Hayır, hepimiz bu dünyevi hayatımızdan mutlaka sorgulanacağız, hesap vereceğiz. Gayesi ne Rabbimizin bütün bu kainatı insanın emrine vermesinin arkasındaki sır ne? Bize ihtiyacı mı var? Hayır. İhtiyaçtan münezzeh olan Rabbimiz en sevdiği varlık olan insan için tek bir dileği var. Tek bir dileği var. Tek bir dileği var. Bu dilek mutluluk. Bu mutluluğun iki tane kanadı var. Ahiret saadeti ve dünya saadeti. Evet sevgili kardeşlerim,
Bu umutluluğun ahiret saadeti ve dünya saadetini Kur'an-ı Kerim'den öğrenip ne kadar kolay olduğunu, Rabbimizin ne kadar bizi sevdiğini idrak ettiğimiz an, o zaman birbiriyle kavga eden insanların asla kavga yeri olmadığını, mutlaka Resulullah'ın ifadesiyle birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İşte bizim bu dünya hayatındaki görevimiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve Allah'ın sevgilisi olarak iki cihan saadetini yaşamak. İşte Kur'an'dan evvelki bir muhteva var, bir dönem var. O dönem nedir? O dönem cahiliye dönemi. Cahiliye dönemin adetlerine baktığımız zaman hepiniz biliyorsunuz, zamanınızı almak istemiyorum. Herkesin birbiriyle kavgalı olduğu, kız çocukların diri diri gömüldüğü, alabildiğine fırçalarla içki içildiği, her nevi kötü alışkanlığın topluma tamamen yaygın bir dizayn içerisinde yaşandığı bir dönemi ifade ediyor. Ama bir güneş gibi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz onlar üzerinde bir hidayet güneşi gibi doğdu. Ve kutsal kitapların bütününü ihtiva eden 23 sene boyunca Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendiği şekliyle kendisine tabi olanlara öğretti. Ve çok kısa bir süre, insan hayatında 23 senelik bir süre uzun değil, asr-ı saadete ulaştılar. Şimdi sevgili kardeşlerim, günümüzde bu kadar üniversitenin çoğaldığı, her tarafta dinin öğretildiği, nice okulların mevcut olduğu bir dönemde bütün bu eğitimlerin hepsini toplayın, bir Hazreti Ömer yetiştirebilir misiniz? Asla. Bir Hazreti Ebubekir'den bahsedebilir misiniz günümüzde? Asla. Nasıl oldu da o cahiliye döneminden Allah Teala sıfır kodun altından onları aldı ve kamil insan kıldı? Hepimizin görevi tekamül basamaklarını birer birer aşıp onların ayak izini takip ederek Allah'ın onlara yaşatırdığı o saadeti bir kere daha yaşadığımız dönemde yaşayabilmek. İkinci bir asır saadeti olacak mı? Sizi onunla müjdeliyoruz. Önümüzdeki günler kavganın biteceği günlerdir. İlelebet insanoğlu Kur'an'a karşı cahil kalmayacak. Öyle olaylar yaşayacak ki mecburen Allah'ın kendisine hayat kitabı olarak bahşettiği mutluluk davetesi, reçetesi ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenme gereğini duyacak. Dıştaki yaşadığı olaylarla. Öyleyse hedef bütün insanlar için mutluluk. O zaman şu suali kendimize sormamız lazım. Mutluluk nedir? Mutluluğu anlayabilmemiz için evvela hocalarımızın da ifade ettiği gibi ben biraz Kur'an penceresinden insanı tanıtmak istiyorum. İnsanoğlu üç vücudu sahibi, Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde fizik vücudumuzdan bahsediyor. Kübra hocamızın ifade ettiği bir o kısmımız. Biz burada Kur'an-ı Kerim tabiriyle veş diyor Allah-u Teala, fizik beden diyoruz. İnsanın kalıbı, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı bir kalıp. Ama bu kalıbın iki misafiri var. Allah-u Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte şu dünya üzerinde düşmanımız olan iblisin Allah'ın en sevgilisi olan insanın hayatını tarumar ederek bize kumanda ettiği işte bu nefs. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var.
cehal, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat. Aleyha tisete aşer sırrı bununla kaim. Kim cehenneme gidecekse kesin bilin ki bir tek sebebi var, kendi nefsi. Bu dünya hayatında yapa gelen hiçbir zaman istemediğimiz, hayatımızı problemlerle zehirleyen yapımız işte bu nefsimizdir. Nefs, zulmün kaynağı, şerrin odağı. Ama Allah Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i de nefs sahibi insanlara bir doktor olarak gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir ismi Tabibel Kulub, kalplerin tabibi. İşte insanoğlu bu sırra mebni olarak yaratılmış ve buradaki görevimiz hasta olan nefsimizi mutlaka Mevlana'nın da tüm Allah dostlarının da ifade ettiği şekliyle temizlemek, arındırmak, 19 afetin yerine 19 fazileti geçirebilmek. Tabii yeni bir şey olarak karşınıza çıktım, yeni tabirlerle. Zor zannediyorsunuz ama biraz amuran bunun ne kadar kolay olduğunu, tek bir dileğe bağlı olduğunu anlayacaksınız. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse Allah'ın bu kudretini hiçbir zaman kalbinizden eksik etmeyin. İmkansız gibi görüyorsun işte Hazreti İbrahim Aleyhisselam o günün kodamanları tarafından cezalandırılmak üzere, ateşe atılmak üzere bekletiliyor. Cebrail Aleyhisselam bile eğer yardım istiyorsan imdadına varım diyor. Ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hocalarımıza ifade ettiği gibi tevekkülü o kadar zirve noktada ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah vekil olarak bana kafi ve neyi güveniyordu Allah Teala? Hazreti İbrahim Allah'ın neyine güveniyordu? Rabbim beni çok seviyor. Mutlaka Rabbim öyle bir çözüm getirecek ki belki ben bile şaşarım. Ve gerçekten de Allah Teala ol emriyle o ateşi suya, o odunları da balığa çevirdi. Yapamaz mı Allah Teala? Her şeye kadir. İşte o her şeye kadir olan Allah her zaman bizimle beraber. Hadid suresinin 4. ayeti kerimesine bakacak olursanız kainatın nasıl yaratıldığını Rabbim şöyle açıklıyor. Huvellezi halaka semavate vel ardı fi sitte ayyam. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Sümme istavel arş, sonra arşa istiva etti. O yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilir. Nerede olursanız olun o sizinle beraber. Nerede olursanız olun o sizinle beraber. Şu anda Allah Teala hepinizle beraber. Neden bu kadar emin konuşuyorum sizinle beraber? Doktora tezim buydu. Madde, enerji, hız kanunları. Bir gün bu araştırmaları yapan insanlar Kur'an'dan bunları öğrenecekler. Einstein'ın ifadesiyle hiçbir madde ışık hızına ulaşamaz, tamam. Ama neyi bilmediği için bu sözü söylüyor Einstein? Maddenin iç yapısındaki rahmeti, enerjiyi bilmiyordu. İşte onların bilmediğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. İşte bu enerji sebebiyle diyorum ki Kur'an kainatın kitabıdır. İsra suresinin 44. ayeti kerimesinde Rabbimiz ne diyor? 7 kat gökler ve yerler. Bunlar arasındakiler hepsi kimi tesbih ediyorlar? Allah'ı tesbih ediyorlar. Zikir nedir? Tesbih nedir? Zikir serbest irade sahibi cin ve insanların Allah'ın ismini tekrar eriftesine verilen Allah'ın Kur'an-ı Kerim bir kavramıdır. Tesbih nedir? Tesbih gayri iradi varlıkların Allah'ın ismini tekrar etmesine verilen addır. Şu anda
canlı ve cansız bütün mahlukat Allah'ın ismini tekrar ediyor. Neyle? Külli iradeyle. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Her şeyi yaratandır. Külli irade her şeyi kontrol altında tutan irade. Bilseniz ki her saniye, her zerre Allah'ın sonsuz kontrol mekanizmasıyla kontrol ediliyor. İşte milyarlarca seneden beri bu göklerin, bu yerlerin, bu güneşlerin, bu gezegenlerin en güzel fıtratla, görevle görevlerini yapmanın arkasında ne var? Allah'ın bu hükümranlığı, bu külli iradeyle her şeyi kontrol etmesi söz konusu. Hepimiz okullarda öğrendik. Atom parçacıklardan oluşuyor. En küçük atom, hidrojen atomu, metalizden bir proton, etrafında elektronlar. Maxwell zamanında bir fizikçi demiş ki ya biz bunları keşfettik ama bunları hareket ettiren kuvvet nerede? İşte onların bulamadığı, bilemediği kutan Kur'an-ı Kerim bize cevap veriyor. Çünkü en basit atom, hidrojen atomunda o elektronun tam bir devir yapabilmesi için o elektron iki kere kendi lisanıyla ne diyor? Allah diyor. Öyleyse sevgili kardeşim, öyle bir denizde, öyle bir bahırda yaşıyoruz ki her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ki Kur'an-ı Kerim'de bize örnek gösteriliyor. Ayetler gayet açık. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesi. Hiç bu ayet-i kerimeyi incelediniz mi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولَهِ اُسْوَرْتِنْ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler وَيَوْمِ الْآخِرِ ve ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıranlar وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ta güzel örnek var. Öyleyse bize problemimizin çözümünü veriyor mu? Veriyor. Biz de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin sahabesi gibi bu ayak izini takip edersek, onlar gibi günümüzde Kur'an-ı Kerim'i A'dan Z'ye kadar onlar gibi yaşarsak, yaşama imkanımız var mı? Var. Hemen o görevi de ifade edeyim. Bakara 151'de Allah buyuruyor ki Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. Birinci görevi o size ayetleri tilavet ediyor. Bakın sahabenin ana lisanı Arapça ama Allah Teala görevi kime veriyor? Ayetlerin tilavetini Resulullah'a görev olarak veriyor. O sizin için ayetleri tilavet et. İkinci görev o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Demek ki Resulullah'ın en önemli görevi ilmi insana öğrettikten sonra ilim ibadetin imamıdır. Sözünden harekette ikinci görev ne? Hepimizin nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapması. Üçüncü görev size kitabı öğretiyor. Dördüncü görev size hikmeti öğretiyor. Beşinci görev size hikmetin öğretimi, ötesini öğretiyor. Yani Kur'an-ı Kerim bir müfredat programı olarak düşünürseniz 23 sene boyunca Kur'an'ın bütününü A'dan Z'ye kadar Allah'ın kendisine öğretmesiyle Allah Resulü kime öğretti? Sahabeye öğretti. Allah Teala Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesinde bir hakikatten bahsediyor. لَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ. Evet, Arapça bilenler için Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası var. Ama eğer hocamızın, Abdullah hocamızın ifade ettiği gibi Şura 52'de eğer Kur'an-ı Kerim bir ruhsa Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu da var. İşte o zaman Kur'an'ın bütününe tabi olmak istiyorsak ki sahabe tabi olmuş mu? A'dan Z'ye kadar tabi olmuş. Hangi ayet bize bu müjdeyi veriyor? Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Ha entum ha ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunukum. Siz müminler öylesiniz ki siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına, Kur'an'ın tamamına iman edersiniz. Sevgili kardeşlerim, kalbin nisanı vahiydir.
aklın lisanı ana lisandır. Öyleyse aklın lisanıyla konuşan bilirsiniz, muhatabınız dinler. Ama kalbin lisanıyla konuştuğunuz zaman kainat dinler. A'dan Z'ye kadar. Bize düşen ne? Bize düşen kalbin lisanıyla tedris etmek, okumak ve yaşamak. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kısadan bize bir sır veriyor. Vücutta bir et parçası var. O salahtaysa saçınızın teli de salahta. O ifsattaysa vücudun bütün uzuvları ifsatta. Nedir ya Resulullah? O kalptir. İşte nefsimizin manevi kalbinde başlangıç noktada ne var? Temizlememiz gereken 19 tane hastalık var. Ya hocam, daha ben bir yere bahşedemezken kim ki ben 19 tanesinden hakkından geleyim diyeceksiniz. Hayır, o kadar kolay ki Allah'ın reçetesini tatbik ettiğiniz an Allah Resulü'nün neden yesiru ve la tuhassiru beşiru ve la tunefiru, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyinizin hadisini anlayacaksınız. Çok mu kolay Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek? Bundan emin olun. Eminim. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek kadar kolay bir şey yok. Kim için zordur, kim için kolaydır? Allah ikisini de Kur'an'da zikrediyor. Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimelerinde Allah ne diyor? وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ Sabır ve namazı Allah'tan yardım isteyiniz. اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ Bazıları iş zordur. Ama kimler için zor değil? اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ Huşu sahipler için zor değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir huşu sahibi kişi? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın deyimiyle ifade ediyorum. Kim ki kalbine, Kübra hocamızın ifade ettiği, insanın sırrı olan ruhu emaneti hayattayken iki kere Rabbine ulaşacağına emin ve kalbine yerleştirmişse, işte o huşu sahibidir. Yani hepimizin ruhu, emanet olan ruhu, ölümle herkes bilir ki Rabbine kavuşuyor mu? Evet, ölen bir insan, tazesine gidenler ne diyorlar? Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, geride kalanlara sabır olsun. Allah emanetini aldı götürdü. Deniyor mu, denmiyor mu? İşte ölümle Allah'a meleklerin götürdüğü emanet bu ruh emaneti. Ama marifet hayattayken bunu sahibine iade etmek. Hangi ayet gereğince? Nisa 58. İnallaha ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi. Birileri diyor ki bunlar insanlar arası ilişkideki emanettir. Hayır sevgili kardeşlerim, Arapça bilen hocalarımız dikkatle incelesinler. Emanetlerin sahibi tekil ama emanetler çoğul. İşte sahibi tekil, emanetler çoğul olunca Mü'minun suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah bir hakikati dile getiriyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَتِهِمْ رَاهُونَ Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. O zaman sual şöyle geliyor. Anladık ki tamam, bunlar emanet. Ahitler ne oluyor o zaman? Hepimiz şunu söyleriz. Elhamdülillah kalu bela gününden beri Müslümanız diyoruz mu, demiyor muyuz? İşte o kalu bela günü Araf 172'de Allah Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın zarında yaratmış, huzurunda toplamış ve diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu hitabı üç vücutla serbest iradeyle yaratılan eşrefi mahlukat olan insana hitap ediyor. Hepimiz kalu bela diyoruz. Öyleyse kalu bela diyen ey insanoğlu, sana ruh verdim, üfürdüm, Allah'a misak veriyor. Sana fizik gücü verdim ey insanoğlu, ondan ahd alıyor. Sana nefs verdim ey insanoğlu, yemin alıyor. Ve ruhumuz dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a ulaşacağına kesin söz vermiş. Bu sözü de Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala açıklıyor. 12 ayette farz kılıyor. Emanet olan ruhu sahibine teslim etmediğiniz takdirde Allah katında sadıklardan olamazsınız. Komşunuz gelmiş, size ihtiyacı olan bir şeyi sizden almış,
Demişsiniz ki komşunuza ödünç olarak ben alıyorum. Söz 3 gün sonra, 1 hafta sonra, 1 ay sonra sana vereceğim. Ama zaman gelmiş ve siz vermiyorsunuz. Allah Teala uyarıda bulunuyor. Tıpkı Rabbimizin bizi uyardığı gibi depremlerle.

İş dünyanızda sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Olmaz, ben sizi çok seviyorum. Sizin mutlu olmanızı istiyorum. Ve reçete belli. 14 asıl evvel kanlı bıçaklı o bedevileri 23 senede ben onları candan dost kıldıysam sizin için de bunu yaparım. Ben her şeye kadirim. İşte bütün mesele bizim Rabbimizin davetine icabet etmemiz. Bu dilek, bu davet nedir? Kim söyleyecek? Tek bir dilek. O kadar kolay ki ama kalpten olması lazım. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Fizik vücudumuz Allah'a ulaşır mı? Hayır. Fizik kanunlar sebebiyle mümkün değil. Nefsimiz Allah'a ulaşır mı? Hayır. Fizik kanunlar sebebiyle mümkün değil. Ama hocamızın da ifade ettiği gibi ruh zatımıza, fizik bedene nereden üfürülmüş? Allah'ın zatından. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi ne diyor? Summa sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte bu ruhla kainatın en şerefli varlığı karşımıza çıkıyor. Melekler 3 vücuda sahip değil. Cinler 3 vücuda sahip değil. İnsanın dışında başka hiçbir mahluk insana verilen emanetleri taşımıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iblis buna çok içerlemiş, yani sevmiyor insanı. Çünkü onun sebebiyle ben Allah'ın huzurundan kovuldum. Ve Allah Teala Kur'an ayetlerini incelediğimiz an bidayette, başlangıçta hepimiz 19 negatif özelliğin sahibiyiz. Ruhun ait olduğu alem emr alemi, Allah'ın ülkesi. Çünkü İsra suresinin 85. ayet-i kerime sana ruhtan soruyor, de ki ruh Rabbinin emrindendir. Allah'ın emrinden olan ruhta 19 tane haslet var. Allah'ın bir kamil insana bulunmasını istediği hasletlerin hepsi ruhta. Nedir bunlar? Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, ihlas, vefa ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet ruhta var. İşte mutluluk, insanın iç dünyasındaki nefse ruhun arasındaki kavgayı sonlandırmasıdır. Mümkün mü? Çok basit, çok kolay. Ne yapacak kişi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kur'an-ı Kerim'in özeti bir sure var. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin buyurduğu gibi Vel-Asr suresi. 4 ayetten oluşuyor ama Kur'an'ın bütününü ruh olarak ihtiva ediyor. Asla yemin ederim, insanlar hüsrandadır ama hüsrandan kurtulanlar 4 grup insan. Onlar amen olanlardır. Onlar ıslah edici amel işleyenlerdir. Onlar hakkı tavsiye edenlerdir. Onlar sabrı tavsiye edenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman 3 vücudumuz var ve serbest irade Allah bize vermiş ve Allah Teala dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaktır diyor. Ve kalu bela gününde de bizlerden yemin almış. Amin olan kişi kimdir? Amin olan kişi Hud suresinin 29. ayeti kerimesinde Nuh aleyhisselam kavmine tebliğ ediyor. Ben bu amin olanları yanımdan kovamam. Mutlaka onlar Rablerine ulaşacaklardır. Kesin noktayı koyuyor, ulaşacaklardır. O zaman sevgili kardeşlerim, serbest irade sahibi sizsiniz. Siz ruhunuzun emrine uyarak, ki ruh Allah'ın emrindendir, Allah'ın emrine uyarak Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esması ile tecelli ediyor. Rahim esmasının tecellisi önemli mi? Çok çok önemli. Çünkü söylemiştik, nefsimizde 19 afet var. Bize bütün kötülükleri işlettiren, hayatımızı zehir eden başka insanlar değil. Şu an 8 milyar insan var şu dünyada. Kim hangi sıkıntıyı yaşıyorsa, hangi huzursuz yaşıyorsa, hangi problemin sahibi ise kesin bilin ki o nefsindendir. Nefsi azdıran kim? Dıştaki düşman, o şeytan. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize ders veriyor. 7 tane ayeti kerimede

0: şeytanın adımlarına tabi olmayın. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. İşte sevgili kardeşlerim, aile kavgalarının arkasında bu iki düşman var. Birisi nefsimiz, diğeri de onu dıştan aktif hale getiren, tetikleyen iblis. Şimdi dikkat edin, eğer En'am suresinin 112 ve 113. ayetlerine bakacak olursanız, Allah-u Teala diyor ki, biz insan ve cin şeytanları peygamberlere düşman kıldık. Onlar birbirlerine vahyediyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların baş düşmanı iblis öyle kolay yutulur bir lokma değil. Vahyediyor herkese. İblisin vahyetmediği hiç kimse yok. Herkese vahyediyor. Herkese bu cür ilhamlarına ulaştırıyor. Ve cehennemliklerin iki grubundan bahsediyor. Fatiha suresinde üzerine gadab duydukların ve delalette olandan yolu değil. Öyleyse her devirde insanların iki grubu gideceği yer cehennem. Birisi kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının dilemesine mani oluyor. Allah onu seçmiyor, Allah onlarda hayır görmüyor. Her devirde insanları yüzanmazı bu ve bunlar insan ve cin şeytanlar. Bunlar sadece nefsleriyle hareket ediyorlar. İlahi irade insanı seviyor. Bu tam tersi, az evvel hocalarımız da ifade ettiği gibi, menfaati için yapamayacağı kötülük yok. Hayatında tamamen nefsleriyle davranıyor. O nefsleri azdıran kim? O nefsi azdıran iblis, şeytan. İşte başlangıç noktasında bu olay sebebiyle herkes huzursuz ve mutsuz. O kişinin nefsiyle ruhu arasında devamlı bir kavga olduğu için huzursuz, mutsuz, savaş var. Savaş varsa kaos var, mutluluk ve huzur yok. İkinci sebep, o kişi sık sık günah işliyor, nefsine uyuyor. Bunun için huzursuz ve mutsuz. Üçüncü nokta, her günahın arkasında ruh nefse azap ediyor. Halk arasında bu azabın adı vicdan azabı. Hangi ayette açıklanıyor diyebilirsiniz? Secde 21. Secde suresinin 21. ayet-i kerimesine bakacak olursanız, biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azapta onları elbette tattıracağız. Umulur ki onlar Allah'a ulaşmayı dilerler, Allah'a dönerler ve Allah'ın kendileri için vaaz ettiği mutluluk hedefini bu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşadığımız hiçbir olay aleyhimize değil, her şey lehimize. Sadece Rabbimizin o olaydan bize vermek istediği dersi anlamamız lazım. Karşı tarafı suçlayarak asla, tam tersi murad-ı ilahi nedir? Benim ne yapmam lazım? O dersi aldıktan sonra Rabbimin benim tayin ettiği hedef istikametinde bana düşen görev nedir? Onları bir bir yerine getireceğim. Şimdi basit bir misal, mesela şu anda herhangi bir insana sokakta biri diğerine tokat atıyor. Tokat yiyen kişi mazlum, tokat atan kişi zalim. Peygamber Efendimiz'in duasına, ya Rabbim beni mazlumlardan yaz, zalimlerden değil. Mazlum ne? Derecat kazanmıştır. Zalim ne? Derecat kaybetmiştir. Anında Allah-u Teala adaleti gerçekleştirmiştir. Ama bütün mesele ne? Bütün mesele o kişinin dışarıya da zulmetmemesi, aynı zamanda kendisine de zulmetmemesi. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an reçetesi bize bunu söylüyor. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şu müjdeyi veriyor bize. Ya yunnasu kad ca'ukum me'izzetim rabbikum ve şifan li mafisi duri. Rabbinizden size öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara ne geldi? Şifa geldi. Ne geldi? Şifa geldi. Bir şifa slaytımız var. Allah-u Teala'nın nefs hastalığı için vaaz ettiği ayetler var ve fizik bedenin hastalığı için şifaya kavuşmamız gereken bildirimlerini bize sunuyor. Ona baktığımız zaman gerçekten biz reçeteyi hayatımıza tatbik edersek çok kısa sürede, evet şu anda ekrana geldi. Tövbe suresinin 14. ayet-i kerimesi Yunus 57, İsra 82'de çok manidar bir cevap. Müminler için Kur'an-ı Kerim nedir? Şifa ve rahmettir. Özellikle ve özellikle Fussilet 44'te Kur'an-ı Kerim kimler için şifa ve rahmettir? Amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Öyleyse bu hakikatleri bilip bunları hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Yani sevgili kardeşlerim, bu dünyanın size cennet olmasını istiyor musunuz? Sahabe gibi asr-ı saadeti yaşamak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksiniz. Birinci vazife bu. Birinci vazife hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. Ben bütün bu okulları bitirdim. Her türlü titrin sahibiyim. Ben mutlu olmayacağım da kim mutlu olsun? Bundan %100 emin olun. Bu söylediğim mesajları Kur'an'dan araştırın, göreceksiniz ki biz insan olduğunun mutluluğu bu dünya hayatı ile değil. Dünyanın hepsine sahip olun. Dünya ile kimse mutlu olamaz. İşte Yunus 7 cevap veriyor. İnnellezine la yercune likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Neden razıdırlar? Ve radu bil hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Ayetten gafil olmak ne demek? Benim ayetlerimi bilmiyorlar. Abdullah hocamız Taha 124'ü ifade etti. İşte bu ayetlerden gafil olanlara dar bir geçim veriyor Rabbimiz. Devamlı birbiriyle itişip kalkışıyorlar. Kavga içerisinde hayatları geçiyor. Şu dünyanın güzelliklerinin hiçbirisinden faydalanamıyorlar. Sahabe de başlangıçta öyleydi. Ama bitiminde Resulullah'la birlikte neyi yaşadılar? Asr-ı saadete ulaştılar. Hepsi öyle insanlar oldular ki Hazreti Ömer'in bize verdiği mesaj kulağımıza küpe. Hazreti Ömer akşamın yatağında yatarken ne diyordu? Ben bugün Allah için ne yaptım? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Şu dünya üzerinde şu anda hangi insan hangi şartın sahibi olursa olsun sahabe gibi bu mutluluğu yaşayabilir mi? Evet. Hangi formülü tatbik ederek? Hazreti Ömer'in bu formülünü tatbik ederek. Sabahleyin çıkacaksınız ve Kübra hocamızın dediği gibi diş kisvesine bakarak değil, ilahi nevhayı hedef itaz ederek ben bu kardeşimi nasıl mutlu edebilirim? Sizin sahip olduğunuz her şey siz onlara ikram ettikçe, onlarla paylaştıkça, Allah'ın emrini onlara ulaştırdıkça sizin mutlu olmamanız mümkün değil. O kadar kolay, o kadar basit. Örneğin Rabbimiz bakın böyle bir konferans, böyle bir panel nasip etti. Şu anda huzurunuzda sabırla beni dinliyorsunuz. Bundan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama bundan emin olun. Adım gibi eminim size ulaştırdığım en küçük bir mutluluğun A'dan Z'ye kadar karşını Allah Teala bize geri çeviriyor. O zaman şu anda bu toplumda en mutlu kişi kim? Evet. Tek bir gayem var. Allah'ın Kur'an'da belirttiği gaye, herkesi mutlu edin. Herkesi tanımamız mümkün değil. Herkesin hatalı olabilir, herkesin nefsi var. Önemli olan Mevla'nın ifadesiyle kusurları bağışlamakta gece gibi olun diyor. Herkes Allah'ı temsil ediyor, ruhun sahibi. Önemli olan Allah'ın gözlükleri insana bakmak. Baktığınız zaman gerçekten hayat tadına doyum olmaz. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer bu dünya hayatına bizleri getirmişse bize biçtiği görev ne? Yeryüzünün halifesi olmak. Halife Allah katında en üstün varlıktır bu dünyada. Allah Teala bu üstün varlığın sadece huzur içinde, mutluluk içerisinde Rabbini tanıyan, Rabbine kul olan, Rabbine dost olan bir yaşantının sahibi olmamızı istiyor. İşte Zariyat 56 وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şeyin için değil, sadece bize kul olsun diye yarattık. Ve sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes nefsi emmarede, ki Kur'an bunu söylüyor, ben değil, Yusuf 53'te ne diyor? Ve ma uberru nefse inne nefse le emaretin bisuyi ila ma rahime rabbi. O zaman sevgili kardeşlerim, bütün kötülüklerin kaynağı ne? Bu ayet gereğince bütün kötülüklerin kaynağı insan nefsi. 19 afet var ve Rabbimiz bizden emanet olan ruhu sahibine ulaştırmamızı diyor. Abdullah hocam dedi, Kur'an-ı Kerim'de öyle Allah insanlardan bahsediyor ki Arap 79'da ne diyor? لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُّنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Yani kalpleri var, fıkıh etmezler. Gözleri var, görmezler. Kulakları ve işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Acaba bu noktaya insanoğlu neden ulaşmış? Davet kendisine ulaşmış. Şu anda bir slaytımız var. Kur'an ayetleriyle her devirde bütün insanları Allah kendi zatına davet ediyor. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını istiyor. Enfal 24 bu davetten bir tanesi. Yusuf 108 bu davetin ikinci ayet-i kerimesi. Yunus 25 üçüncü ayet. Nahl 125 dördüncü ayet. Hac 67 beşinci ayet. Kasas 87 altıncı ayet. Fussilet 33 7. ayet. Hep mesaj şu. Ved'u ila rabbike. Ved'u ila rabbike. Ved'u ila rabbike. O zaman Rabbimize ulaşan fizik beden mi? Hayır. Nefs mi? Hayır. İrade mi? Hayır. Ved'u ila rabbike davetten neyi anlamamız lazım? Ruh Allah'tan bize uğrulmuş. Hatta halk arasında şöyle deniyor. Haydan geldik. Nereye gidiyoruz? İşte haydan geldik. Huya gidiyoruz. O emrin gereğini bu dünyada yerine getirmek ve bunu yerine getirdiğimiz zaman o zaman وَدُعُ لَا رَبِّكَ sözünü yerine getirmiş oluruz. Getirdiğimiz zaman bedavadan Allah-u Teala öyle mükafatlar bize veriyor ki yahu hayat bu kadar mı güzel olabilir? Rabbimizin o inceliklerini idrak ettiğiniz an secde yetmez sevgili kardeşlerim. İbadette Allah'a en yakın olduğunuz hal secde. Ama yetmez. En yakın olduğumuz başka bir vasıta var mı? Zikir. Neden zikir diyorum? Çünkü Allah Resulü şöyle buyuruyor. Size amellerin en iyisini, en temizini Allah katında en çok derecenizi yükseltecek. Altın ve gümüş infak etmekten daha kıymetli. Allah yolunda öldürmek ve öldürülmekten daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulullah söyleyin. Cevap ne geliyor? Allah'ı zikretmek. Neden Allah'ı zikretmek bu kadar kıymetli? Çünkü Rabbimizin ayetlerine baktığımız zaman Allah bizden ne istiyordu? Mutlu olmamızı istiyor değil mi? Nereden biliyoruz? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُ قُلُمُ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنُ الْقُلُمُ. Onlar ki amen oldular ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Yani bizim mutluluğumuz neyledir sevgili kardeşlerim? Neyledir? Zikirle. Kübra hocamız ifade etti sofilerin yolu. Yani kalbimizi temizlemek. 19 afeti hayatımızdan tamamen çıkartmak. Allah'ın katından 19 fazileti getirip yerleştirmek. O zaman Resulullah'ın şu hadisini anlıyorsunuz. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlasa ulaştığınız gün nefsinizin manevi kalbindeki 19 afet dışarıya Allah'ın katından 19 fazilet içeriye. Sevgili kardeşlerim ayetleri incelerseniz Allah'ın devamlı insanla ilişkide nurlar vasıtasıyla gerçekleşiyor. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Hikmet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Fesallahu bir nurdur. İşte Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı hedeflerin hepsi Allah'ın nurları ile yaşanıyor. Ama Allah'ın katından o nurları sizin kalbinize getirecek vasıta ne? Vasıta ne kim söyleyecek? Zikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit zikirden bahsediyor. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Hepiniz nereden kaynaklandığını biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de ilgili ayetler var. Ama Rabbimiz bu zikri o kadar üst seviyede bize ifade ediyor ki Müzzemmil 8'de Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ne yap? Ona dön. Sevgili kardeşlerim, imtihanlar yaşıyoruz. İmtihanların yaşama hedefine baktığımız zaman Allah'ın bir gayesi var. O yanlıştan bizi kurtarmak ve kesinlikle bizi kendisine dost kılmak istiyor. İşte Araf suresinin 168. ayet-i kerimesinde bakın Rabbimiz nasıl imtihan ediyor. Araf 168'e baktığımız zaman yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan biz kısmı salihler, bir kısmı bunlardan başkalarıdır. Salih olmayanlar. Onları hasenatla, derecet kazandırdı amellerle, seyyiatla, negatif derece kazandırdı amellerle imtihan ederiz. Ama sonuç önemli. Böylece Allah'a dönsünler diye. Öyleyse insan başı boş değil. Hepimiz Allah'ın kulu olarak vazifemiz var. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ Allah'ın dostu olmak vazifemiz var. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا كَانَتَكُمْ Yetmez, mutlu olmak gibi bir görevin sahibiyiz. İşte 7 tane cennet Kur'an'da zikrediliyor. Kur'an müjdeler kitabı sevgili kardeşlerim. Şu anda dünyevi yaşayan insanlara falan yerde dükkanda bir bedava televizyon dağıtılıyor. Kuyrukları varın siz düşünün. Ne dersiniz? Bütün Kayseri kuyruğa girer mi? Girer. Ama Kur'an-ı Kerim A'dan Z'ye kadar öyle müjdeleri ihtiva ediyor ki böyle 100 yıllık bir televizyon değil, sonsuz ahiret hayatımızı en güzel cennete geçirmek üzere Allah bizi müjdeliyor. Cennetin aliyetin, cennetil firdevs, cennetil hulb, cennetil urafa, cennetin neva, cennetin naim, cennetin adn. 7 tane cennet. Ama Yunus 8.sinde ilave ediyor. Ne diyor Yunus? Açık gök kapısı. Rahmet doldu hepsi. 8 cennetin kapısı açılır Allah diyor. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, cennetin anahtarını kim söyleyecek? 8 cennetin kapısı neyle açılıyor? Allah, Allah, Allah, Allah. İşte o kadar üst seviyede bir mutluluğu Allah bize tattırıyor ki zikirle, zikretmeye başlayanlar bu mutluluğu yaşayacakları zaman bir daha bu kapıdan asla ayrılmak istemeyeceklerdir. Asla. Çünkü bu kapı Allah'ın kapısı. Bu kapı altın kapı. Bir gün kalp gözünüz açılırsa yeryüzünde bir dergah var, o ana dergah. Bütün şu dünyadaki yaşayan insanların ruhları o dergah vasıtasıyla 7 kat göklerde yükseliyor. 1. gök katında, 2. gök katında, 3. gök katında, yani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ifadesiyle kendisine isyan eden bir kişi diyor ki sen bana itaat etmezsen o zaman domuzların ayağını başın üzerinde kabul edersin ki gerçekten 3. gök katında bir menfez var. Çıkan kişinin ayağı diğerinin başının üzerinde ama değmiyor. Bunlar bu seri sülük yapanlar kimler? Ruhlar. Ve emanet sahibine ulaşınca o zaman Said Nursi Hazretleri'nin isterim bir yari baki isterim. İsterim zerreyim bir şemsi ebed isterim. Hiç ender hiçim bir idem bütün mevcudatı isterim. İşte o Allah dostları sahabe gibi Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin, Yunus Emre'nin, Şeyh Edebali'nin, Hacı Bayram Veli'nin nice adlarıyla bilinen Allah dostları bütün bu Kur'an hakikatini yaşamışlar ve bize de miras bırakmışlar. Bu ülkenin en üst seviyede sahip olduğu güzellik ne biliyor musunuz? Tasavvufi güzellik. Tasavvuf kültürü şu dünya üzerinde en üst seviyede hangi ülkede var derseniz Osmanlı'nın devamı bu ülkede. Tasavvufla kişi Kur'an hayyaşı yapabilir. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'ın baştan sona hayatımıza tatbiki. İç alemimizde huzursuzuz başlangıçta, dış alemimizde huzursuzuz ve Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın emrine isyan halindeyiz. Ama eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek anında işler değişiyor. Nasıl? İşte şu anda ekranda göstermek istiyorum. Başlangıç noktasında iç alemimizde nefsle ruhun kavgası var. Başka insanlarla ilişkimizde, sosyal hayatta, fert diğer toplum bireyleriyle kavga halinde, Allah ile ilişkilerinde de Allah'ın emrine itaat etmiyor, dünya hayatı içerisinde bir hayatı yaşıyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah o insanları yalnız bırakmıyor, katından gönderdiği hidayetçilerle kendi zatına davet ediyor. Ve daveti kabul edenler ki bir dilektir. Bir dilekle Allah o kişinin kalbindeki %100 karanlığı anında %51 nura dönüştürüyor. Bu ne demek? Bu şu demektir. Dünyada 24 saatlik zaman dilimi içerisinde mutlaka günün yarısından fazlasını Allah sizi mutlu kılacak. İstisnası yok. Nurlar kalbimizde varsa kalbimizdeki nurlar mutluluktur. Nurlar kalbimizde var, karanlık varsa kalbimizdeki karanlıklar da mutsuzluktur. Sıkıntıdır, kavgadır, kaostur. Biz bir gün ihlasa ulaştığımız an kalbimizdeki karanlıkların hepsini kapı dışarı ederiz. Yerine 19 fazilet gelip yerleşir. O zaman Allah Resulü'nün hadis-i şerifini yaşarız. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Afetler kalbimizden çıktığı zaman, o zaman sevgili kardeşlerim, bu şekildeki bir emaneti sahibine teslim ettiğiniz an durum ne olur? Durum kesinlikle daha üst seviyeye bizi taşıyacaktır. Allah'ın bir sevgilisi olarak mürşidimize ulaşacağız. Dikkat edin, bu bahsettiğim Allah dostlarının hepsinin arkasında mürşitleri vardı. Bir Osman Gazi'den bahsettiğimiz zaman arkasında kim vardı? Şeyh Edebali. Bir ikinci Murat'tan bahsedersek arkasında Hacı Bayram Veli. Bir Fatih'ten bahsediyorsak kim vardı? Akşemseddin. Kısacası yükselme döneminin boyunca Osmanlı'da en üst seviyede tasavvuf yaşandı ve 400 yıl adeta dünyanın lideri oldu Osmanlı. Aleme nizam veren neyle oldu? Kur'an'la oldu. Ama ne zaman insanoğlu Kur'an'dan, hayatından Kur'an'ı çıkartırsa, unutursa, o zaman tamamen bütün kötülükler kendisini bulur ve bu dünya hayatında sadece huzursuzluk, sıkıntı ve kavga içerisinde yaşamaya başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bize düşen ne? Bize düşen kesinlikle Allah'ın izniyle mutlaka Allah'ın Kur'an'daki emirlerini hayatımıza tatbik etmek, yaşamak. Yaşadığımız an hedeflerimize bir bir ulaşacağız. Herkes başlangıçta şeytanın ülkesinde, ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın izniyle o kavga tamamen sona erecek. Çünkü bir dilekle Allah sizi kendi ülkesine, Allah'ın ülkesi de mi var? Emr alemin, meleklerinin yaşadığı emr aleminde Allah'ın ülkesi, ruh bir dilekle oraya ulaştığı zaman o noktada itibaren tamamen Allah'ın kontrolündesiniz. 4 ayet-i kerime size bu garantiyi veriyor. Allah izin vermedikçe şeytanın sihir ve büyüsü size zarar veremez. Bakara 102. Allah izin vermedikçe delalette olanlar size zarar veremez. Maide 105. Allah izin vermedikçe şeytanın fısıltıları size zarar veremez. Mücadele 10. Allah izin vermedikçe musibetler size isabet etmez. Tekabun 11. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın izniyle Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarız. Ve bu Allah'ın ülkesinde yaşamanın bir müjdesi olarak Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor bize. Bütün sürelerin başında ne var? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben buna mutluluk formülü diyorum. Mutlu olabilmemiz için şeytandan kime sığınmamız lazım? Allah'a. İşte Allah Teala Zariyat 50'de fefiru ilallahi, Allah'a kaçın, Allah'a sığının ve Allah'a kaçan, Allah'a sığınan kişi mutlaka mutlu olur mu? %100 mutlu olur sevgili kardeşlerim. Şimdi gelelim aile yapısına. İşte Osmanlı'da söylenen söz, şey edevali, insanı yaşat ki ne olsun? Devlet yaşasın. İnsanı Allah-u Teala tek bir dilekle kendi zatına ulaştırıyor ve mürşidine tabi olduğu zaman emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teskek kademeleri. Slaytımızı arsın kardeşimiz size gösterirse göreceksiniz ki her teskek kademesinde nefsimizin manevi kalbine ulaşan fazıl miktarı %7. Fazılların kalbimize toplanabilmesi için mutlaka mücadele süresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kalbimize imanın yazılması lazım. Allah Resulü ne diyor? En nezafetu minel iman. Temizlik nereden gelir? İmandan gelir. Yani Rabbimizin bize verdiği görev, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapabilmemiz. Diyelim ki siz kabul ettiniz, hocam ben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de bu bahsettiğin nefsimi tezkiye ve tasfiye etmek, yani kalbimi temizlemek istiyorum, faziletlerin sahibi olmak istiyorum, ne yapmam lazım derseniz mutlaka derim ki mürşidinize tabi olun. Sahabeyi sahabe yapan kalplerin doktoru kimdi? İki cihan serveri Peygamber Efendimiz. Mevlana da kendisi. Bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur. Öyleyse eğer hastalığımızı biliyorsak, eğer tedaviyi de Allah Kur'an-ı Kerim'de bize zikretmişse ve buna bir doktor mürşit tayin etmişse o zaman mutlaka ulaşmamız lazım. Bir Allah dostu diyor ki mürşidi bulan arayandır. Ama her arayan mürşidi bulamaz. Bu söz doğru mu doğru mu, ne diyorsunuz? Mürşidi bulan arayandır. Ama her arayan mürşidi bulur mu? Hayır. Sabahtan akşama kadar o kişi hacet namazı kılsın, mürşidini Allah'tan sorsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse Allah ona mürşid gösterir mi? İmkansız. O da hacet namazı kılıyor, o da Rabbinden mürşid soruyor. Ama her arayan bulamaz. Mürşidi bulabilmesi için şart ne? Mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse ne olur? Enfal 29'a göre 7 Furkan ve 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıp, demek ki her Allah dostunun önünde kılavuz rehber var mı? Evet, %100 var. Sahabenin önündeki kılavuz kimdi? İki cihan sevreyi Peygamber Efendimiz'di. Sahabe diyor ki ya Resulallah, sen son nebisin. Biz dinimizi senden öğrendik. Bizden sonra insanlar dini kimden öğrenecekler? Manidar bir cevap veriyor. Benden sonra nebi gelmeyecek ama benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Hazreti İsa Aleyhisselam imanı tarif ederken nasıl tarif ediyor? İman diyor Allah'ın gördüğüne tabi olmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece ben dinimi yaşamak istiyorum diye değil, reçeteyi bilenden öğrenip hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Hastayız. Bir ayakkabıcıya gidersek şifa bulabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Gitmemiz gereken yer neresi? Mutlaka bir hastane, bir doktor olması gereken bu. İşte Kur'an-ı Kerim de bu reçeteleri bize veriyor. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetisi mi? Evet. Reçete mi? Evet. Garanti mi? Evet. Ama Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir öğüttür. İşte Allah Teala öğüt olarak Kur'an-ı Kerim'i gören, hayatına tatbik eden kişi için Müzzemmil suresinin 19. ayet-i kerimesinde, Der suresinin 29. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor? Bu bir hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol tutar. Ve sevgili kardeşlerim, hocamız Abdullah namazın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ifade etti. Gerçekten de öyledir. Nebiler Sultanı Peygamberimizin hayatında sadece 5 vakit farz değil, 7 vakit var. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetini buna ilave etmeniz lazım. Farz ama bu namazlarda biz Rabbimizden bir şey diliyoruz. Fatiha bizim Rabbimize olan münacatımızı, dileğimizi ifade ediyor. Rabbimize ne istiyoruz? 40 kere Fatiha okuyan kişi Allah'tan ne istiyor? beni nereye ulaştır? Sırat-ı müstakime ulaştır. Kur'an-ı Kerim'de arıyoruz. Sırat-ı müstakimin ne menen bir şey olduğunu görüyoruz. Enam 87-88. وَمِنْ آبَاهُمْ وَزُرْيَتُهُمْ وَاِخْوَانُهُمْ وَاِشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاتِ الْمُسْتَكِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah bu yolla insanları hidayete ulaştırır. İşte ruhun hidayeti sırat-ı müstakime ulaşmaktan geçer. Kişi mürşidine tabi olmadığı takdirde sırat-ı müstakim E5 karayolu değil. Fizik alemde hangi zenginin sahibi olursanız olun, o yola ulaşabilmeniz için bir Allah'ın temsilcisi lazım. O olmadıkça, ona tabi olmadıkça ruhunuz sizden ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşmaz. Çünkü sırat-ı müstakim dediğimiz yol emr alemde Allah'a ulaştıran yol. İşte o sebeple Yunus 25 Vallahu yed'u ila dar selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet eder ve daveti de kabul edenleri nereye ulaştırır? Kim söyleyecek? Sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Davet ediyor Rabbimiz. Daveti kabul edeni de kendi yoluna ulaştırıyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu dinin 3 esası var. Vahdet, Allah tektir. Tevhid, şu dünyada yaşayan Allah'a kul olan, ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek cemaat ve teslim. Ezeli ve ebedi bir tek din olmuştur. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Adem babamızın dini, Nuh Aleyhisselam'ın dini, bütün peygamberlerin dini tek bir din. İslam, İslam, İslam. İslam nedir? Allah'a teslim olmak. O zaman sualı sorması lazım kardeşimiz. Ben İslam'ım ama ben neyi Allah'a teslim ettim? İşte sevgili kardeşlerim, huzurunuza geldik. Neyi teslim etmeniz lazım birinci şeyde? Ruhunuzu. Ruhunuzun ulaşabilmesi için ne lazım? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? İşte Allah Teala bu garantiyi Şura 13'te Berat 20'de diye veriyor. Ne diyor Şura 13? Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse, ki 7 ayet-i kerimede bunu söylüyor, onların ruhunu da Allah Teala kesinlikle kendisine ulaştırır. Ve sevgili kardeşlerim, mürşidinize tabi oldunuz, ruhunuz sizden ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı ve 7 tezkiye kademesinde her seferinde Allah'ın nurları kalbinize %7'şer artarak devam eder. Sonuçta ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatı ruhunuz için bir sığınak, mehab. Hangi ayet? Al-İmran 14. Ne diyor Rabbimiz? Vallahu indehu husnul mehab. Allah'ın katında en güzel sığınak kimdir? Allah'ın zatı. İşte ruhunuz Allah'tan gelmişti, haydan gelmişti ve siz onun emrine itaat ederek 7 kademedeki tezkiyeyle sahibine ulaştırdınız. Adınız ne? Veli, ermiş evliya. Sevgili kardeşlerim, işte bu sebeple hepimizin yaratılış gayesi Allah'a dost olmak. Ve bir dilek, şu ana kadar size bahsettiğim ruhunuzun Allah'a ulaşması, tezkiye olmanız, Allah'a kul olmanızın hepsinin tek bir dilek olduğunu hiç unutmayın. Çünkü ondan sonrası ameller en çok insanlar yandı. Ben namaz kılamam, namazı Allah sana sevdirecek. Ben zikir yapamam, zikir sana Allah sevdirecek. Ben oruç tutamam, orucu Allah sana koy. Yani kısacası o yapamam dediğin şey neyi? Her şeye kadir olan Rabbimiz kullar için imkansız, Allah için çok kolay. Allah sana sevdirecek ve sen onları yapmış bir kişi olarak onun karşında Allah Teala sana müjdeyi verecek. Nedir bu müjde? 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı bedava. İşte Allah Resulü hadisinde ne diyor? Ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyin. Müjdeleyin ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. O zaman vazifemiz ne? Vazifemiz insanları birbirine düşman etmek mi? Hayır. İnsanları zora sokmak mı? Hayır. Allah Resulü kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe, kendin için istemediğini kardeşin için istemedikçe asla imanın kemaline eremesin. Sualim var size, kendin için ne istiyorsunuz? Kim söyleyecek? Hay Allah razı olsun. O zaman etraftaki 8 milyarı da mutlu edeceksin. Kendiniz için ne istemiyorsunuz? Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'a ve emin arka iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Hiçbiriniz başkası tarafından eziyet edilmesini ister misiniz? O zaman siz kimseye eziyeti sokmayacaksın. Şartlar ne olursa olsun. Kendin için ne istiyorsan kardeşin isteyeceksin. Kendin için ne istemiyorsan kardeşin de istemeyeceksin. Bunu yaptığın an Allah'ın dostusun. Allah'ın dostu Allah-u Teala anında 3 tane cenneti hibe ediyor ve geri kalan kısmını da sana bırakıyor. Eğer fizik vücut teslimini de yaparsan 4. kat cennet, eğer nefsini de temizlersen, daha doğrusu ulaşırsan 5. kat cennet ve Allah-u Teala o zaman neden Allah Resulü'nün bize örnek göstermiş anlayacaksınız. Hangi ayet gereğince? Ahzab 21 ile Ahzab 41'i yan yana getirin. İki tane ayet-i kerime size sunmak istiyorum. Birisinde Allah Resulü kimler için örnek? Çok zikredenler için örnek. Diğer ayette Rabbimiz ne emrediyor? Ya eyyühellezine aminu zkurullah zikren kesire. Resulullah'ı örnek gösteriyor bize Rabbimiz ama emri de bize veriyor. Siz de çok zikreden olun. O zaman anladık mı? Dini yaşamak istiyorsak, İslam'ı yaşamak istiyorsak kimin yolunu takip etmemiz lazım? Kainatı uğruna yarattığı levlâke levlâke lemâ halâta eflâke dediği o iki cihan serveri Peygamber Efendimiz'in yolunu takip etmemiz lazım. Çok zikredenler için o örnek ve bize de emri veriyor. Ashab 41'de çok zikredin diyor. Ötesi var mı? Ötesi de var. Daimi zikirim. Hangi ayet? Nisa 103. Ne diyor Rabbimiz? فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar için ikinci bir zikretmediğimiz hal kalmıyor. Hepimiz bu dünyada üç hali yaşıyoruz. Ya oturuyoruz şu andaki gibi, ya yürürken ayaktayız veya gecenin yatağımıza ne diyoruz? Yan üstü yatıyoruz. Üç halin üçünde de Rabbimiz bize ne istiyor? Beni zikredin, beni zikredin, beni zikredin. Belki diyeceksiniz ki hocam o kadar zor ki kim buraya ulaşmak? Sevgili kardeşlerim, Allah Kur'an-ı Kerim'de ulaşanları söylemiş. Ayetleri söyleyeyim size. Ulu'l-Elbab. Bak Al-İmran 191'de ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرْنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Onlar ki ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken ve Allah'ı zikrederler. Öyleyse yapamayacağımız bir şeyi Allah Kur'an'da bize zikretmiş olabilir mi? Ne diyorsunuz? Kimseye kaldıramayacağı yükü ne yapmam? Yükletmem. 10 emirden bir tanesi Enam 152'de لَا نُكَلِّفُ اللّٰهَ نَفْسَنِ اِلَّا وُسْحَى لَا مَا كَسَبَتْ عَلَى مَا كَسَبَتْ. Sevgili kardeşlerim, gelelim aile içindeki davranış biçimlerine. Yine Kur'an rehberimiz, yine Kur'an kılavuzumuz. Kur'an sosyal hayatta 3 davranış biçiminden bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı aile mukabele etmek. İnsan sosyal bir varlık. Başka insanlarla birlikte yaşar ve Allah-u Teala diyor ki eğer birisi sana bir haksızlık yaparsa kısas tatbik edebilirsin ama Rabbimiz hayır diyor. Hangi surede? Şura 40'ta. Şura suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki eğer sen affedersen bu senin için daha hayırlıdır. Ötesi de var mı? Var. Üç davranış biçiminden kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kısas bize hak olarak verilmiş ama Rabbimiz diyor ki kısas değil affedersen bu senin için daha hayırlı. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edersen bu daha da hayırlı. O zaman kabul ediyorum ki ulaşmayı dilediniz, nefsinizi tezkiye ettiniz, herkesi affedebilecek standarda ulaştınız. İşte o noktaya ulaştığınız an aile içindeki fertler, diyelim ki eşin sana nahoş bir söz söyledi, sen de karşılık vereceksin ama Rabbinin bu ayeti kerimesini hatırladığın zaman o zaman kısas mı af mı, hangisini tercih ediyorsunuz? Af. İşte sevgili kardeşlerim, Ra'd suresinin 40. ayet-i kerimesinde Rabbimiz cevap veriyor. وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاهُ. Sizin vazifeniz tebliğ. اِنَّ عَلَيْنَ الْحِسَابِ. Hesap benim işim. Yunus bunu nasıl anlıyor? Yunus bunu diyor ki ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz bu dünyada vazifeliyiz. Ama hangi açıdan? Sevgiyle herkesin kalbini fethetmek açısından. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethetti. Kim söyleyecek? Silahla mı fethetti yoksa başka neyle? Sevgiyle, kalplerin fethiyle fethetti. Bakacak olursanız kesinlikle bunu göreceksiniz. Öyleyse biz insanlar kalpleri fethetmekle vazifeliyiz. Neyle fethedeceğiz? Sevgiyle, yaradılanı severiz. Ama kimden ötürü? Rabbimizden ötürü. O sevgiyi kalbimize yerleştireceğiz. Ve her zaman sevginin hadimleri olacağız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Eminim ki bunu idrak ettiğiniz an hiçbir saniye Rabbimizin kapısından ayrılmayacaksınız. Ayrılmamak ne demek? Evet, Allah, Allah, Allah, Allah. O zaman Resulullah'ın şu hadisini anlamaya başlayacaksınız. Allah Resulü ne diyor? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İblis fücur kapısından nefsimizin afetlerini azdırıyordu. Bir gün daimi zikre ulaşır da fücur kapısını kapatırsak şeytanın üzerimizdeki etkisi var mı? Hayır. İşte Rabbimiz hangi ayette söylüyor? Kim söyleyecek? İcir suresinin 39. ayet, 40. ayet-i kerimesinde ben diyor dünyayı onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım diyen kim? İblis. Rabbimizin cevabı ne ona? Muhlis kulların müstesna. Sen ihlas sahibi kullarımı baştan çıkaramazsın. İhlas sahibi kul bizim gibi bir kul ama bir vazifeyi yerine getirmiş. Vazifesi ne? Nefsin manevi kalbindeki afetleri tamamen temizlemiş. O slaytımız varsa kardeşimiz göstersin. Ezanın görüntüleri. O zaman sevgili kardeşlerim, insanların durumuna baktığımız zaman insanlar şu an dünya üzerinde birbiriyle kavgalı. İstatistikler hocalarımız söyledi. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre depresyonda olan kişi sayısı 322 milyon. Türkiye'de 3 milyon. Depresyonda olan kişilerin durumuna baktığımızda çok daha fazla, %10-18 artıyor her gün. Depresan ilaçların kullanımı çok daha ötede. Musibetler açısından baktığımız zaman etrafımıza gün geçmiyor ki depremler olmuyor. Öyle değil mi? Doğal afetler, depremsel, pandemi, salgın hastalıklar, yangınlar ve savaşlar. Bunlar hepsi birer musibet olarak Allah'ın bize uyardığı bir takım dersleri içeriyor. Savaşlara baktığımız zaman her tarafta çatışma var. Dünyada en az 40 bölgede. Ve sık sık İslam coğrafyasında bu devam ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, bundan emin olun, İslam mutlaka o güzel sona ulaşacak. Nedir o? Tekrar bir asr-ı saadetin yaşanması. Neyle mümkündür bu? Mümkün olan Allah'a teslimiyetle. Bir gün insanlık şunu idrak edecek ki, kutsal kitapların hepsi incelendiği zaman bir tek dini göreceklerdir. Bu dinin adı İslam. Enne dine endallâhil İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Öğreneceksiniz, teslimlerinizi bir bir gerçekleştireceksiniz ve insanların hizmetinde olacaksınız. Bedevilerden bir tanesi Resulullah'ın yanına geldiği zaman o anda Allah Resulü elindeki ibrikle sahabesine su dağıtıyordu. Bu kavmin efendisi kim? Ona hizmet eden. İşte sevgili kardeşlerim, hepimiz bu noktaya ulaşır da dışımızdaki insanları hizmetkarı olursak kim için? Allah için. Onları seversek seviliriz ve mutlaka bir asr-ı saadeti birlikte tekrar yaşayacağız Allah'ın izniyle. O zaman ümitsiz olmak için bir sebep yok Allah'ın izniyle. Ve gerçekten baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün bu sorunların tamamen çözümleri, bütün güzelliklere kavuşmak, hepimizin iki can saadetine ulaşması reçete olan Kur'an'dadır. Kur'an'ı öğreneceğiz, Kur'an'ı yaşayacağız ve Kur'an'ı öğreteceğiz. İşte Allah Resulü'nün Kur'an'ın özeti olan Nasr Suresi'nin sözleriyle ben tamamlamak istiyorum. Çok fazla zamanınızı aldım. Affınızı diliyorum. Künü alimen ev mutallimen ev samihan ev muhibben ve la tekunu hamisen fetehlük, helak olursunuz. Kimdir o beşincisi ey Allah'ın Resulü? ilme, Kur'an'a ve Kur'an ehli olan ehli zikre buğz edenlerdir, sevmeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah dostlarını sevmek kurtuluşun senedidir, kurtuluşun reçetesidir ve kesinlikle A'dan Z'ye kadar hem bu dünyada hem ahirette dostu olursunuz. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesi, Allah'ın dostlarının adı sadıklar. Ya lezine amenu takullah ve kunnu ma sadikin. Takva sahibi olun ve kimle beraber olun? Sadıklarla beraber olun. İşte o sadıkları bir dilekle bulacaksınız. Reçeteyi onlardan alacaksınız. Ve herkesi seveceksiniz. Yunus gibi, ben onlarla kavga etmeye gelmedim. Ben gelmedim dava için. Benim işim herkesi sevmek. Dostun nevi, Allah'ın evi neresi, kim söyleyecek? Kalpler, kalpleri fethetmeye geldik. Neyle kalpler fethedilir? Sevgiyle. Sevgi mutluluğun anahtarı. Sevgili kardeşlerim, sabırla beni dinlediğin için Allah'ın huzurunda hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her gününüz böyle mutluluklar içinde geçsin. Aynı zamanda Kübra hocamıza da, Abdullah hocamıza da Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Sabırla dinledikleri için. Ve sevgili kardeşlerim, hayat çok güzel. Size de öyle geliyor mu? Ne diyorsunuz? Allah bizi insan olarak yarattığı için çok güzel. Resulullah'ın ümmetinde olduğumuz için çok güzel. Kur'an'la şerefyab olduğumuz için çok güzel. Kur'an'ı idrak edip Rabbimiz bize kalbimizden akşetti, çok güzel. Kısacası nereden bakarsanız bakın, her şey çok güzel. Allah'ın şu dünyada var ettiği bütün güzellikler sizlerin olsun. Allah-u Teala hepiniz iki can saadetine ulaştırsın. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tüm dostlarına hedef gösterdiği daimi zikrin sahibi olmanızı diliyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. İşte bir defa daha Allah'tan bahsediyoruz. İşte bir defa daha bir güzelliği beraber yaşamak üzere. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Ve Yusuf suresinin hamdolsun ki sonuna ulaştık. Yani Kur'an-ı Kerim'deki 12. surenin de sonuna inşallah ulaştık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İnşallah bir gün sizin üniversite tamamlanırken biz de inşallah Kur'an-ı Kerim'i tamamlamış olacağız diye ümit ediyoruz. Allah'tan bu konuda yardım talep ediyoruz. Ve inşallah çalışıyoruz bu istikamette. Öyleyse Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime ile İnşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hazihi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve menit tebeani ve subhanallahi ve ma ene minel müşrikin. Kul kelimeler de söyle. Hazihi bu, işte bu sebili, sebil, yol. Edu davet ediyorum. İlallahi Allah'a edu davet ediyor. Alallahi ilallahi al ila Allahi Allah'a ala basiretin basiret üzerine Allah'ı kalp gözüyle görerek ene ben ve men itte ve ani ve bana tabi olan kimseler ve subhanallahi ve Allah'a tenzih ederim ve ma ene ve ben değilim minel müşrikin, müşriklerden. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Kul hazihi sebili ed'u ilallahi ala basiretin. De ki basiret üzere kalp gözüyle basar ederek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ene ve menittebani benim ve bana tabi olanların ve subhanallahi ve Allah'ı tenzih ederim. Emaine minel müşrikim ve ben müşriklerden değilim. Bu cümlecikleri toparlarsak şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. De ki benim ve

bahsediyor Allah-u Teala. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim ve bana tabi olanların hepsinin, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Böyle de diyor Allah-u Teala. Öyleyse sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. İrşad makamının sahibi olmuşlardı. Kalp gözleri açık olduktan başka iradelerini de Allah'a teslim etmiş ve irşad makamının sahibi olmuşlardı. Ve hakkül yakin kademesinde iradelerini Allah'a teslim ettikleri noktada Allah'ın zatını görmüşlerdi. Basiretle. Sevgili kardeşlerim, basiret kalp gözünün görme hassasıdır. Daha doğrusu basar kelimesi kalp gözünün görme hassasıdır. Basiret, basarın işlemeye başladığını ifade eden terimdir. Basiret üzere birinin görüşü demek, kalbindeki kalp gözünün basar hassasıyla gören kişidir bu. Basiretli bir insan derler. Aslında tabii zaman içerisinde halkın yaşantısına uydurulan bir kelime çıkıyor ortaya. Basiretli deyince tedbirli, dikkatli, ileriyi tahmin edebilir, görebilir, doğru tahminleri olan bir insan anlaşılır. Ama basar kelimesi kalp gözünün görme hassasıdır. Basiret de o basar hassasının görmeye başladığını, yani o kişinin kalp gözünün açıldığını, bir başka ifadeyle o kişinin ikinci defa ölümden hayata geldiğini ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ölüyken dirilmiş olur. Fizik vücudunun baş gözü için, başındaki kulak için ve dili için. O kişi bundan evvel kör, sağır ve dilsizdi. Ama Allah'a ulaşmayı dileyince Allah baş gözündeki hicab-ı mestureyi aldı. Kulaklarındaki vakrayı aldı. Kalbindeki ekinneti aldı kişinin. O kişi böylece üç ayrı cepheden de dirildi. Kör, sağır ve dilsizken hayata geri geldi. Bu dünya için baş gözünün görmesi, baş kulağının duyması istikametinde. Ama kim daimi zikre ulaşırsa onun kalp gözü ve kalp kulağı açılır. Kişi bir defa daha hayata gelir, bu sefer nefsi için hayata gelir. Yani fiziğin ötesini görmek için hayata gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor. İşte bu ayetle Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi arasında bir illiyet rabıtası söz konusu. Basiret üzere Allah'a davet etmek. Allah'ı görerek Allah'a davet etmek. Yani bütün sahabe Allah'a davet ediyorlardı. Bu ayet-i kerime açıkça bunu belirtiyor. Sahabe irşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu belirtiyor.

Orada Allah-u Teala sahabe için buyuruyor ki o evvelki sabikunlar var ya, sabikun el evvelin, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsana tabi olanlardan da diyor. Tabi'in ensara ve macirine tabi olmuşlar. Yani tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiş. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Ondan sonra da devam etmiş tabiyet müessesesi. Ensara ve macirine tabi'in tabi olmuşlar. Burada da gördüğümüz gibi sahabe Allah'a çağırıyordu. Hamdolsun ki bizler de Allah'a çağırıyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim tefsiri Allah'ın açıklamasıyla hamdolsun ki gerçekleşiyor.

Ve bir sonraki ayet-i kerime Yusuf suresi 109. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhi ileyhim min ehlil Kur'a efe lem yesiru fil ardı fe yenzuru keyfe kâne akibetüllezîne min kablihim ve le darül ahireti hayrun lillezîne tekav efela takilûn. Ve kelimeler ve ma erselna ve biz göndermedik min kablike senden önce illa den başka ancak ricalen erkekler adamlar nuhi vahyederiz ileyhim onlara min ehli el kura min ehlil kura şehirler halkından beldeler halkından efelem yesiru dolaşmıyorlar mı dolaşmazlar mı dolaşmadılar mı? Fiil el ardı, fiil ardı yeryüzünde. Fe yenzuru artık baksınlar. Keyfe nasıl? Kâne oldu. Akibeti, akibeti sonucu. Ellezine min kablihim onlardan önceki kimseler. Ve darül ahireti ve mutlaka ahiret yurdu. Hayrın daha hayırlı. Lezine tekav. Takva sahibi olan kimseler için. Efela takilun. Hala akıl etmiyor musunuz? Diyor Allah-u Teala. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve ma erselna min kablike ve senden önce göndermedik. İlla ricalen, adamlardan başka. Nuhi ileyhim, onlara vahyederiz. Min ehlil kur'a, şehirler halkından. Efelem yesûru fil ardı, onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Fe yenzuru, artık baksınlar. Keyfe kâne akibetu. Akibetleri nasıl oldu? Lezine min kablihim onlardan öncekilerin ve darül ahireti ve ahiret yurdu mutlaka hayrun lezine tekav takva sahipleri için daha hayırlıdır. Efe la takilun hala akıl etmiyor musunuz? Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Allah Teala burada bir husustan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce de

kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor ve ondan önceki Resullerden bahsediyor. Ondan önceki Nebiler de bu konunun içerisinde. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'deki muhataplarına söylüyor. Onlar diyor yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar, onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz diyor Allah Teala. Burada takva sahipleri için ahiret yurdu daha hayırlıdır ifadesi var. Acaba Allah Teala ne demek istiyor bunu söyleyerek? Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ahiret yurdu söz konusu mu burada? Hayır. Kimdir takva sahibi? Allah'tan 10 tane ihsan olarak mürşidine ulaşıp önünde de çöküp tövbe edendir. Mümin takvasının sahibi. Burada ahiret yurdu var mı? Hayır. Kimdir takva sahibi? Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eden kişi. Burada ahiret yurdu var mı? Var. Allah'ın zatına ulaşan kişinin ruhu için Allah darül ahirettir. Sonraki günün yurdudur. Allah'ın zatında ruh ifna olur, yok olur. Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a sarılmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah onun için bir yurt olmuştur. Peki, daha önce de başka bir ahiret yurdu var mı? Evet. Takvanın bundan sonraki bölümleri fizik vücudun teslimiyle olunan takva, muhsinler takvası, nefsin teslimiyle varılan takva, nefsin takvası, fizik vücudun teslimiyle varılan takvanın ötesinde nefsin teslimi var. Ondan sonra irşada ulaşmak var ve neticede de bir hakkın takva var. Buralarda başka bir ahiret yurdu yok. Peki ahiret yurdunun başka bir anlamı da var mı? Elbette var. Ahiret yurdu cennettir, ahiret yurdu cehennemdir. İkisi de geçerlidir. Ne zaman? Kıyamette. Kıyamet de ahiret adını alıyor. Ahiret sonraki demek. Ahir sonraki. Evvel önce. Ahir sonra. Ahiret de sonraki. Öyleyse ahiret yurdu sonraki yurt. O yurt iki şekilde tecelli edebilir. Herkes için iki şekilde tecelli edecektir. Ya birine gireceksiniz cennete veya ötekine cehenneme. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda takva sahipleri için ahiret yurdu daha hayırlıdır deyince Allah-u Teala eğer bunu söylediği zaman kıyameti kastederek söylüyorsa
sahiplerinin ahiret yurdu, cennet daha hayırlıdır diyor. Nereden daha hayırlıdır? Bu dünya hayatını yaşamaktan daha hayırlıdır. Çünkü orada sonsuza kadar kalınacaktır Allah'ın cennetinde. Ve sadece takva sahipleri cennete girebilirler. Daha amen olduğunuz andan itibaren takva sahibisiniz. Ve oradaki ahiret yurdu, cennet, tüm takva sahipleri için mutlaka daha hayırlıdır. Peki takva sahibi olmayanlar, onlar için ahiret yurdu cennet değildir, cehennemdir. Tabiatıyla hayırlı da değildir. Tam aksine şerlidir. Çünkü insanlar derecat kaybettikleri zaman, kaybettikleri dereceler kazandıklarından çok olduğu zaman cehenneme giderler. Onların hepsi sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olamaz. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi onu söylüyor. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların. Yunus suresi 8. ayet-i kerime. Ve burada Allah Teala'nın söylediği şey takva sahipleriyle alakalı. Önce Allah Teala insanlara

bir dizayn belirtiyor. Allah'ın emirlerini dinlemeyip de Allah'ın cezalandırdığı kavimler. Sesle cezalandırdığı, ölüme mahkum ettiği. Dondurarak taş haline getirmekle mahkum ettiği, çeşitli ölüm yollarıyla insanları nasıl Allah Teala cezalandırdığını, burada bir defa daha belirtiyor. Ve ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır deyince, hem ruhun Allah'a teslimiyle Allah'ın ahiret yurdu olduğu bir olaydan bahsetmiş oluyor, hem de kıyametten sonra takva sahiplerinin gireceği yer cennet olduğu cennetle takva sahiplerinin cennete gireceğini de Allah Teala burada söylemiş oluyor.

Bismillahirrahmanirrahim. 110. ayet-i kerime. Hatta izestey eser rusulü ve zannu ennehum kat kuzibu caehum nasruna fe nucciye men neşa ve la yureddu be suna anil kamil mücrimin. Hatta öyle ki hatta izestey eser rusulü, resuller umutlarını kestikleri zaman aslı iza istey ese er rusulü izestey e es er rusulü, bunun aslı iza istey ese er rusulü, resuller umutlarını kestikleri zaman. Biliyorsunuz yeis, üzüntü manasına geldiği gibi aynı zamanda ümit manasına da geliyor. Yeise düşmek, ümidini kaybetmek anlamına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İza o zamanki isteyese yeise düştüler Resulü Resuller. Resuller umutlarını kestikleri zaman ve zannu zannettiler ennühüm kendilerinin olduğunu, muhakkak ki onlar ennühüm kendilerinin olduğunu kat oldu, olmuştu. Kuzibu yalanlandılar. Caehüm onlara geldi nasruna bizim yardımımız. Fe o zaman nuciye kurtarıldı. Men kimseler neşahü dileriz, isteriz. Ve la yureddu ve geri döndürülmez be suna azabımız anden el kavmel mücrimin, mücrimler kavmi, günahkarlar topluluğu. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. Hatta izeste eser rusulü cümlecikleri olarak resuller umutlarını kestikleri zaman ve zannu ennehum kat kuzibu ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada. Caehum nasruna onlara bizim yardımımız geldi. Ve nucciye men neşa'ü, böylece dilediğimiz kimse veya kimseler kurtarıldı. Ve la yureddu besuna anil kavmil mücrimin. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez diyor Allah Teala. Cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Resuller umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimse veya kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Allah'ın bütün resulleri yalanlanmıştır. Allah Teala Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde bütün resullerinin yalanlandığını söylüyor. Diyor ki: biz bütün kavimlere resuller göndeririz. Ard arda göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek o resullerin hepsini inkar ettiler diyor Allah Teala. Hiç istisna olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerin çoğunluğu mutlaka Allah'ın resullerini reddetmişler,
inkar etmişler. Böylece görüyoruz ki Allah'ın Resulleri her devirde mutlak olarak inkar edilmiş. Burada da Resuller yalanlandıklarını bütün kavmin bütün unsurları tarafından yalanladıklarını sandıkları bir sırada yardımımız gelmiştir diyor Allah-u Teala. Gerçekten Allah-u Teala'nın verdiği birçok kavimde birçok olay birçok kavmin başına gelen olay hep Resullerin yalanlamalarından kaynaklanıyor. Tufan'daki kavmin başına gelen felaket, Ad kavmine gelen felaket, Lut kavmine gelen felaket, her tarafta Resullerin yalanlanmasıyla birinci derecede alakalı. Öyleyse Allah-u Teala gelecek nesiller için de aynı şeyi söylüyor. Azabımız mücrim kavimden, günahkar kavimden, suç işlemiş kavimden döndürülmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevadan bahsetmek söz konusu. Allah Resullerini gönderir. Resulleriyle tebligatını yapar ve insanların çoğu Resulleri bir sahtekar olarak görür. Ve onların risaletine inanmazlar. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri. Allah-u Teala buyuruyor. Cehenneme girecek olanlar bölük bölük cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size size gelen nezirler, uyarıcılar, buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Sizden olan nezirler, yani bütün nezirler aynı zamanda Resul'dür, Resuller. Söylemediler mi? Buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni bir dalalet içinde görüyoruz dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Ne görüyoruz? İnsanlar kulaklarında vakra var, irşat makamının söylediğini işitmiyorlar. Kalplerinde ekinnet var. İdrak etmiyorlar. Akıl edemiyorlar. Ve baş gözleriyle baktıkları zaman gözlerindeki hicab-ı mestürü yüzünden irşat makamını irşat makamı olarak görmüyorlar. Dalalette bir insan olarak görüyorlar.
Öyleyse o insanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen mücrimler. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşat makamını dalalette olarak görüyor adam. Kulaklarında vakra var. İrşat makamının sözlerini işitmiyor. Nereden belli işitmediği? İşitmiş ve akletmiş olsaydık diyor. Gözleriyle göremedikleri kesin. Sen dalalettesin diye hitap ediyor. Biz seni dalalet içinde görüyoruz diyor. Söylediklerine inanmıyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. Sana kitap mı indirecek Allah Teala diyor. Öyleyse bir dizayn var burada. Ve Resul bir gün gerçekten acaba bu insanlar beni hepsi mi yalanlıyorlar? Bu kadar çok aleyhte olmaları ne ifade ediyor diye Resullerin umutlarını kestiği bir sıradan bahsediyor Allah Teala. O zaman yardımımız gelir diyor onlara. Hazreti Nuh kavminin devamlı saldırısına uğramış. Ve hiçbir zaman da tebliğden geri kalmamış. Ve onun söylediği gün, gemiyi tamamladığı gün halk toplanıp alay ediyor onunla. Çünkü gökte bir tek bulut yok. Ve alay ederek soruyorlar. Bugün mü diyorlar? Bu güneşli havada mı yağmur yağacak da etrafı bütün sular kaplayacak da senin bu gemin yüzecek öyle mi diyorlar? Kahkahalar atıyorlar. Ama o gün o olay cereyan ediyor. Yağmur yağıyor. Yerleri gökleri su alıyor. En büyük dağlar bile suların içinde kayboluyor bütün dünyada. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman yardımımız gelir diyor Allah Teala. Bunun manası mücrimlerin üzerine de Allah'ın azabının gelmesi. Allah'ın yardımının gelmesi aynı zamanda azabının gelmesi hüviyetinde. Çünkü bu yardım o helaki hak eden insanların üzerine helak edici bir faktör olarak geliyor. İnsanlar helak oluyorlar. Allah'ın cezalandırmasıyla. Bakıyorsunuz bir ses gelmiş. O sesle insanlar ölmüşler. Veya donak kalarak taş kesilmişler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın Resulleri, Allah'ın dostlarıdır. Ve Allah dostlarını gerektiği zaman mutlak olarak koruması altına alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve mücrim kavmi mutlaka cezalandırır. Ve gönderdiği musibetlerle onları öldürür de. Allah'ın tüm dizaynı bu hedeflere insanları ulaştırmakla geçer. Zelzeleleri, sel felaketleri, yıldırımları, her şey bir işaret taşır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Ayet 111'e inşallah geçiyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne fî kasâsihim ibretün li ulul elbâbi. Mâ kâne hadisen yuftera ve lakin tasdikallezi beyne yedeyhi ve tafsile kulli şeyin ve huden ve rahmeten li kavmin yu'minun. Kelimelere geçiyoruz. Lekat, andolsun ki kâne oldu, fi kasasihim onların kıssalarında vardır, kıssalarının içinde. İbretün bir ibret. Li ulul elbab, ulul elbab için, sır, lüp sahipleri için. Mâkâne değildir, olmadı. Hadisen bir söz, yüftera uydurulur. Ve lakin, la, ve lakin ve fakat tasdika tasdik eder. Ellezî beyne arasında olan yedehi onun elleri. Ve tafsile ve ayrı ayrı açıklar. Külli şeyin her şeyi. Ve hüden ve hidayet, hidayet edici olarak. Ve rahmeten ve rahmet, rahmet olarak. Li kavmin, kavim için, yu'minun, mümin olan. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Lekad kâne fî kasâsihim. Andolsun ki onların kıssalarında, onların lekad kâne fî kasâsihim ibretün, onların andolsun ki onların kıssalarında ibret vardır. Li ulil elbabi, ulil elbab için, sır sahipleri için. Mâ kâne hadisen yüftera, uydurulan bir söz değildir. Lakin tasdik ellezi beyne yedeyhi, lakin onların ellerindekini tasdik eder. Ve tafsile kulli şeyin ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Ve huden ve rahmeten bir hidayet ve rahmettir. Li kavmin yu'minun, mümin kavim için. Allah Teala diyor ki andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için yani sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir. Ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ulul elbab geçiyor. Kimdir ulul elbab? Lüplerin sahipleridir. Lüp nedir? Çift B ile yazılır. Lüp, baş gözleriyle, baş kulaklarıyla, fizik vücudun anlama kapasitesiyle anlaşılamayan, onun ötesindeki bir ilmin sahibi olan kişinin sahip olduğu vasıf. Beş duyunun ötesinde hissedebilen kişi. Yani kalp gözü açık olan, kalp kulağı açık olan, daimi zikre ulaşmış olan, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişi. Onlar fiziğin ötesinin sahipleridir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onlar fiziğin ötesinin sahipleridir.
Öyleyse her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşarlar onlar. Fiziğin ötesi onlara açıktır. Ama ne var ki görebilecekleri başlangıç kademesinde, ulul albab kademesinde görebilecekleri sadece zemin katın sırlarıdır. Ama hikmet sahibidirler. Ehli tezekkürdürler. Ehli hayırdırlar. Ehli hükümdürler. Hikmet sahibidirler. Ulul albab 7 vasfın sahibidir. 4 asıl, 3'te sonuç. Daimi zikrin sahipleridir. 1. Bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet yoktur. 2. Kalp gözleri açıktır. 3. Kalp kulakları açıktır. 4. Ehli tezekkürdürler. Allah ile her an konuşurlar. 5. Hayır sahipleridir daimi zikrin sahibi oldukları için. 6. Ve hikmet sahipleridir. Kur'an'ın hangi ayetine baksalar bir bakışta sonucu söylemek imkanının sahipleridir. 7. İşte ulul elbab için ibret vardır diyor Allah Teala, çünkü onlar bilirler. Hatta Allah Teala onlara olayları nasıl cereyan ettirdiğini gösterir. Geçmiş zamandan bir perde açar ve olaylar nasıl tahakkuk ettiyse onları gösterir Allah Teala. Bu kıssalar, Kur'an'da geçen kıssalar, uydurulan sözler değildir. Lakin onların, yani kitap sahiplerinin ellerindekini tasdik eder. Hem Tevrat'ı tasdik eder, hem de İncil'i tasdik eder diyor. Söz konusu olan hem Kur'an-ı Kerim, hem de Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar. Hem kıssalar itibariyle Tevrat ve İncil tasdik ediliyor, hem de Kur'an'ın bütünü içerisinde Tevrat ve İncil tasdik ediliyor. Her şeyi tafsilatıyla açıklar diyor Allah Teala. Mümin kavim içinse Kur'an bir hidayet ve rahmettir. Kur'an bir hidayettir, bir rahmettir. Tevrat bir hidayettir, bir rahmettir. Asıllarından bahsediyoruz. İncil bir hidayettir, bir rahmettir diyor Allah Teala. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yusuf suresi de inşallah bu akşam tamamlanmış oldu. Bu dersimiz de tamamlanmış oldu. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an-ı Kerim'in 12 tane suresini bugün tamamlamış olduk. Ve 606 sayfalık Kur'an-ı Kerim'in 249. sayfasıyla Yunus suresi, Yusuf suresi tamamlandı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve reddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın beş şartı. İslam alemi için en büyük talihsizlik İslam'ın beş şartına indekslenmesidir. İslam'ın beş şartının yaşanması halinde bizim sevgili din adamlarımız bir insanın cehennemden kurtulabileceğini zannediyorlar. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Namaz kılmak üzerimize farzdır. İslam'ın birinci şartı. Oruç tutmak üzerimize farzdır. İslam'ın ikinci şartı. Zekat vermek üzerimize farzdır. İslam'ın üçüncü şartı. Oruç tutmak üzerimize farzdır. İslam'ın dördüncü şartı. Hacca gitmek üzerimize farzdır. Eğer yeterli paramız varsa. İslam'ın beşinci şartı. Ve bir zihniyet. İslam bundan ibarettir. Hayır efendim, İslam ondan ibaret değildir. Yetmez. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse İslam'ın beş şartı nedir? İslam'ın beş şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü en büyük çoraptır. En büyük derttir. Bütün İslam alemini cehenneme mahkum eden korkunç bir tuzaktır. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi, ben bu beş şartı yerine getiririm ve cennete giderim diyen hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Şöyle bir hadise dayandırılıyor. Bir uydurma hadis. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına o hadise göre. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yerine getirirsem cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hayır, bu hadis eğer gerçek bir hadisse eksiktir. Ona zikir şartı eklenmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek de eklenmemiştir. İslam beş şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek o beş şartın hepsinden daha önemli bir temel olgudur. Hedeftir. İslam'ın beş şartının hepsi ibadetlerdir. Yani araçlardır, vasıtalardır. Allah Teala bize, hepimize, bütün insanlığa Allah'a ulaşmayı dilememizi, bir, mürşidimize ulaşıp tabi olmamızı, iki, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı ve böylece Allah'a teslim etmemizi, üç, fizik vücudumuzu, şu veçimizi Allah'a teslim etmeyi, dört, daimi zikre ulaşarak nefsimizi de Allah'a teslim etmeyi, beş,
irşad olmayı, yani nefsimizin kalbini halis kılmayı en az 14 mertebe nefsimizin kalbinde Allah-u Teala bir tesir icat etmiş olmalı. Ve yedinci safa irademizi Allah'a teslim etmek ve irşat makamına tayin edilmek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de farz. Defaatle size bunu anlattık. Ve bunların hepsi bütün sahabe tarafından yerine getirilmiş. Onu da anlattık. Daha herhalde yüzlerce defa anlatmamız lazım ki bu bizim din öğreticileri dinlerini öğrensinler diye. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın bunlar hedefleridir. Yedi safhada dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi yedi safa da gerçekleşebilen bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse bundan sonraki hiçbir safayı gerçekleştiremez. Öyleyse İslam'ın beş şartı insanı kurtarabilir diyenlere bir sualimiz var. İlk sual. İslam'ın beş şartında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Bir defa daha sayalım. Yanlış mı biliyoruz acaba? Namaz kılmak Allah'a ulaşma dileme şartını ihtiva etmiyor. Oruç tutmak ihtiva etmiyor. Zekat vermek ihtiva etmiyor. Hacca gitmek ihtiva etmiyor. Kelime-i şehadet ihtiva etmiyor. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ne olmuş yani mi diyorsunuz? Yoksa yok. Bakınız neler oluyor. Eğer yoksa gideceğiniz yer neresi? Hangi durumdasınız? Bir insan ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Eğer bu kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bütün bir din öğretim sistemi bugün Allah'ın ayetlerinden gafil durumdadır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir müessese İslami tatbikatta üniversitelerimizde bütün dünyada insanlara öğretilmiyor. Bütün dünyada İslam dinini öğreten üniversitelerde insanlara öğretilmiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Şimdi söyleyeceğimiz iki ayet gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer cehennem. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekten bahsettik. Evet. Hadi gelin beraberce bakalım şimdi. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bir dakika, dilemezler deyince yetmez. Allah Teala inne kullanmış orada. Kesinlikle dilemezler. Muhakkak surette dilemezler diyor Allah Teala.
inne kelimesini kullanmış. Muhakkak surette onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize hayattayken ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Sadece iki nevi insan tanıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler veya dilemeyenler. Dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Acaba anlaşıldı mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen

14 asır evvel yaşadığı İslam'dan uzak bir din anlayışı bugün bütün üniversitelerimizi işgal etmiş durumda. Öyleyse bu gidişe mutlaka tedbir almak gerekir diye düşünüyoruz. Başka bir çaresi yok. Din adamları dinlerini bilmiyorlar. Bu sözlerimiz herkesten evvel din adamlarınadır. Sizlere okulda Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dediler mi? Hayır demediler. Böyle birini mi öğrenmediniz? Bu sizin hatanız mı? Hayır değil. Ama 30 yıldır bunları söylememize rağmen bunlardan hiç esinlenmemeniz, en ufak bir şekilde bunların incelenmesini yapmamanız ve 70 milyondan fazla insanı cehenneme doğru yol alırken yalnız bırakmanız, bu hakikatleri onlara öğretmeyerek onların cehenneme gitmesine bilerek sebebiyet vermeniz, işte konunun burası sizi Allah karşısında sorumlu kılar. Çünkü siz din öğretiyorsunuz. Öyleyse bu iki ayet, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bize iki şey öğretiyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan evvela Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gafil olmasaydı ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyecekti. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi hayattayken ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ben de senin ermiş evliyanından birisi olmak istiyorum. Mesela. Veya ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bu kadar sevgili kardeşlerim. Bu bir dilek. Eğer şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaşırsa böyle bir sorumluluğunuz yok. Yani gideceğiniz yer cehennem değil, cehennem olmayacak. Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilediniz. O kadar mı? İki faktör söyledik sadece. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gideceği yer cehennemdir. Şimdi burada din adamlarına bir sualimiz var. Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, hatta böyle bir kavramın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan belki haberdar bile olmadığınıza göre, sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cehennem değil mi? Diyebilir misiniz? Sen madem ki bunları biliyordun da bizi niye ikaz etmedin? Bu kaçıncı ikazımız? Size bunları yazılı olarak bildirdik. Hepinize gönderdik. Kiminiz daha zarftayken onu hiç açmadan çöpe attı. Bize de haber saldılar öyle yaptıklarına dair. Ve kendilerini cehenneme mahkum ettiler. O bir şey değil sevgili kardeşlerim. Ama bu kişinin din öğreteceği insanlara bunu öğretememesi demek, bütün o camiye gelen insanların cehenneme gitmesine sebebiyet vermek demek. Çünkü onlar bu din adamlarından öğrendikleri, İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacaklarını sanmaları sebebiyle söylediklerimize kayıtsız kalıyorlar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yürüyor ve bir şey yapamıyoruz. Evet, Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şunu söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Bu dileği yap ki Allah'a karşı takva sahibi olasın. Ve namaz kıl,
hem müşriklerden

olma. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen müşriklerdensin. Ne demek müşrik? Bir, açık bir şekilde puta tapanlar var. Onlar açık şirkteler. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirkte, gizli şirkte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben açık şirkten korkmuyorum. Benim ümmetim açık şirke düşmez. Ama gizli şirkten korkarım. İşte şu anda bütün İslam alim gizli şirkin içinde. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ferahlananların 73 fırkaya ayrıldıklarını söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bugüne kadar tespit edilen fırka sayısı 72. 72 fırkanın içindeki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama onlardan küçük bir kısmı her birinin içinde var. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Hepsinin toplamı, yani bu 72 fırkanın içindeki küçük küçük grupların hepsinin toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes gizli şirktedir. Herkes takva sahibi değildir. 4 oldu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Hidayette değildir. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı inkar eden kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Onlar diyor Allah-u Teala, onlar hidayette değillerdir. Gene onlar diyor, onlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır ve hidayette değildir. 6 özelliği oldu. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı, Allah'a milaki olmayı dilemeyen kişinin 6 açıdan değerlendirilmesini yaptı Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlar, yani şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular diyor. Şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Demek ki şeytana kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Allah'a yöneldikleri için Allah'a kul olmuşlar. Şeytanın kulundan, kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini tağut. İnsan ve cin şeytanlar tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Allah'ın kulu olmaktan Allah'ın kulu olmamıştır. Şeytanın kulu olarak kalmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onlarla dalalette olan kişilerle ilgilenmez. Onları dalalette bulundukları halde bırakır. Sonra
Ama onlardan, dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. O dalalettekilerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani dalaletten hidayete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Dokuzuncu faktör bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için Allah Teala diyor ki onlar tağutun dostlarıdır. Allah müminlerin dostudur.

Öyleyse Allah Teala'nın bu muhtevasına bakalım beraberce. Şu küfürle mümin meselesine gelelim. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Allah amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. O kafirlere gelince onlar tagutun dostlarıdır. Tagut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Öyleyse Allah Teala iki grup ayırıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amenu olan müminler. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Bir de kafirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir. Bir başka ayet-i kerime aynı hususu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğunu, diğerlerinin kafir olduğunu anlatıyor. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şeytana kul olanlar kimlerdi? Demin geçen Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre şeytana kul olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesti. Bütün sahabede başlangıçta öyleydi, şeytana kul idi. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar şeytana kul olanlar. Bu şeytana kul olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulabilir. Hem Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi bu hakikati bizlere bildiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler için Allah Teala onların dostudur diyor. Dilemeyenler kafirlerdir diyor Allah Teala. Burada da Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde tagutun kulları diyor kafirlerdir. Tagutun kulu olmayanlar müminlerdir diyor. Tagutun kullarının Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu gördük. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kafirdir. Sevgili kardeşlerim, daha konunun elifbasındayız. Mümin olmaya, İslam olmaya giriş, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz ya dilemezsiniz. Eğer dilerseniz Allah Teala sizi kendisine ulaştıracağına söz veriyor. İşte demin söz konusu olan Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi. O dalalette olanlardan her kim, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Her kim, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Dalaletten hidayete erdirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir diyor Allah Teala. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesindeki şirkte olanlar kimlerdi? 72-73 fırkadan 72'si kurtuluşa ulaşan sadece 73. fırka. Onlar şirkte değil, onlar müminler. Bir tek fırka onlar, geri kalan 72 fırkanın 72'si de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse daha konunun başlangıç noktasında bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim her şey bitmiş. Daha Allah'a ulaşmayı dileme noktasındayız. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse durumları kötü. Onlar şirkte,
Onlar kafir. Onlar dalalette, hüsranda, gidecekleri yer cehennem. Takva sahibi değiller. Hidayette değiller. Yetmez. Bütün bunların ötesinde onların amelleri de boşa gidiyor. Onca sene yaptıkları ameller, eğer o kişi bu Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göç ederse, ölürse, gideceği yer mutlak olarak cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl bir müesseseden bahsediyoruz? Ya Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu veya dilememek söz konusu, herkes kendisi düşünsün. Şimdi sevgili din adamlarımız bize diyecek ki, biz hiç böyle bir şey okumadık. Bize hiç kimse bunu öğretmedi. Biz de biliyoruz. Gerçekten öğrenmediniz, size öğretmediler. Onun için sizi burada neden öğrenmediniz diye sorgulamıyoruz. Biz söyledikten sonra öğrendiniz. Doğrunun ne olduğunu öğrenmenize rağmen bu doğruyu başkalarına öğretmediğiniz için, siz de tatbik sahasına almadığınız için sorumlusunuz. 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru şu anda yol alıyor ve bunun sorumlusu sizlersiniz. Dikkate alıp da, inceleyip de, yahu biz bu adamı bugüne kadar ciddiye almadık. Ama söylediklerinin hepsi Kur'an-ı Kerim'e uyuyor ve işin kötüsü biz bugüne kadar bunları öğrenmedik. Bize bunları öğreten hiç kimse olmadı. Ama Kur'an-ı Kerim'de olduğu da kesin, farz olduğu da kesin anlattıklarının, yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin de bütün söylediklerini yaşadıkları kesin. Bu noktaya geldiğinizde açıklamanız gerekmiyor mu? Sizi önleyen bir kuvvet mi var? Bu insanlar cehenneme doğru yol alıyorlar. Siz onlara gerekli açıklamayı yapmadığınız için sorumluluğunuz burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, bu sohbeti yapmaktan muradımız sizi küçültmek değil, sizi karalamak değil, sorumluluğunuzu, bunca insanın cehenneme gitmesindeki sorumluluğunuzu hatırlatmak. Sorumlusunuz. Çünkü siz din adamısınız. Onlar sizden işitmedikleri şeyleri bizden işittiklerinde bize geliyorlar. Ve söylediklerimizin doğru olduğunu görünce bizim safımızda yer alıyorlar. Ama söylediklerimize şüpheyle bakıp da size gelenler, sizlere gelenler, aldıkları cevap negatif olmalı ki söylediklerimizi tatbik etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne olur dileseler sevgili kardeşlerim? Dileseler cehennemden kurtulacaklar, küfürden kurtulacaklar, dalaletten kurtulacaklar, şirkten kurtulacaklar, takva sahibi olacaklar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulacaklar. Sadece bir tek dilekle neyin sahibi olacaklar? Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaklar. Dünya mutluluğunun yarısını hak etmiş olacaklar. Çünkü nefs tezkiyesinin tamamlanması söz konusu. Yani nefslerinin kalbi %51 nurla aydınlanacak.
onları şeytanın emrinde tutan nefslerindeki afetlerin %51'i azalacak. Öyleyse şu andaki durum açık ve kesin bir durum. Bu insanlar cehenneme doğru yol alıyorlar. Ve siz müdahale etmiyorsunuz. Bunca ikazımıza rağmen size bunca bütün bilgisayarlarınıza bunları açıklamamıza rağmen doğruları öğrenmenize rağmen susuyorsunuz. Nedir arkasındaki sebep sevgili kardeşlerim? Nasıl olur da biz bunları bilmezken ukalanın birisi çıkmış bize bunları öğretmeye kalkıyor diye düşünüyorsanız? Hayır. Muradımız sizi küçük düşürmek değil, anlamıyor musunuz? Hala anlatamadık mı sevgili kardeşlerim, sizi çok seviyoruz. Sizin de onlarla beraber cehenneme gideceğinizi de biliyoruz. Ve bütün bunlardan onların kurtulması, 70 milyondan fazla insanın kurtulması söz konusu. Bu olay bütün dünyaya ayakadar eder. Bir süre sonra dünyanın büyük kısmının hidayette olduğunu göreceksiniz. Dinler birleşecek. Bizdeki mezhepler kalmayacak. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe neyi yaşamışlarsa hiçbir mezhebe ayrılmadan gene aynı noktaya ulaşacağız. Mezhepler arasında düşmanlık bütün boyutlarıyla sona erecek sevgili kardeşlerim. Dinler arasındaki farklılıklar, onlar da yok olacak. Ve bütün dünya bu hidayet güneşiyle sulh ve sükuna kavuşacak. Yakın gelecekte bunların hepsinin birer birer gerçekleşeceğini göreceksiniz. Peki gerçekleştikçe kendinize kızmayacak mısınız? Biz bize düşeni yapsaydık, o günden bu tarafa ölen milyonlarca insanın cehenneme gitmesindeki vebalimiz yok olurdu diyeceksiniz. Ama öyle yapmıyorsunuz. Biz sizleri gidip buluyoruz. Bulup anlattığımız zaman bakıyorsunuz ki bütün söylediklerimiz doğru. Kardeşlerimiz sizlere ulaşınca görüyorsunuz ki sizinle kavga etmeye gelmiyorlar. Size Allah'ın doğrularını söylemeye geliyorlar. Ve gelip bunu dostça size anlattıkları zaman Kur'an'dan tahkik ederseniz bütün söylediklerinin doğru olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları korkunç bir şekilde tuzağına düşürmüş vaziyette. Önce Yahud kavminin dinini o insanlar değiştirmişler. Sonra Hristiyanların başına aynı şey gelmiş. Sonra da İslam'ın başına aynı şey gelmiş. İblis boş durmuyor, din mensubu olduğunu düşünen ve dinin güzelliklerini yaşadığını zanneden, dini yaşadıkları için de bu sebeple cennete gideceğini zanneden birçok insan, tekrar ediyorum, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Sevgili kardeşlerim, bunda derece derece hepiniz sorumlusunuz. Biz Allah'tan aldığımız emri yerine getiriyoruz. Bu da sizin için ayrı bir konu. Diyorsunuz ki Allah'ın peygamberlerinden başka kimse vahiy alamaz. Ama bilginiz yanlış. Allah Teala bal arısına vahiy ediyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerine vahiy ediyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahiy ediyor. Vahiy kelimesini kullanarak vahiy ediyor. Sevgili kardeşlerim, konunun tevil götürür tarafı yok. Sorumluluğunuzu müdrik olmak mecburiyetindesiniz. Biz sizi ikaz etmekle
vazifeliyiz. Eğer bu sözlerimiz sizin kalbinizi kıracak sözlerse Allah-u Teala'dan onun huzurunda af dileriz. Ama bize bunları söyletenin o olduğunu da bilmenizi isteriz. Bir gün öğreneceksiniz. Allah'tan nasıl sorulur, nasıl cevap alınır, onu da öğreneceksiniz. Cevabı aldığınız zaman doğrunun bizim söylediklerimiz olduğunu göreceksiniz. O bize sizin bilmediğiniz bir ilmi öğretti. Ama insanların öğrenmesi lazım gelen, bütün insanların öğrenmesi lazım gelen ilim Kur'an'da var olduğu halde size okuduğunuz üniversitelerde öğretmediler. Neden öğretmediler? Çünkü öğretme mevkiinde olanlar da bilmiyorlardı. Onlar da haklılar mı? Evet. Onlar da haklılar, sizler de haklısınız. Bilmemekte haklısınız. Ama bunca ihtardan sonra, bunca açıklamadan sonra, hatta bu konuda hepinizi mahkemeye verdikten sonra, adalete başvurduktan sonra hala söylediklerinizde ısrar etmeniz, işte o zaman omuzlarınızdaki vebal söz konusu oluyor. Hepiniz bu ülke insanının cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Öğrendiğiniz halde doğruyu hem kabul etmediğiniz için hem onlara öğretmediğiniz için. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın ilmine davet ediyoruz. Kur'an'ın hidayete ait olan kesimlerini insanlar nasıl çevirmişler, nasıl değiştirmişler, onu evvela öğrenmelisiniz. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğrenmelisiniz. Buradan başlayan bir din öğretimi sizleri başka insanların cehennemden kurtulmasına sebep olacak bir çalışma içine mutlaka ulaştıracaktır. Öyle ümit ediyoruz. Aklı selim sahibi bir insan evvela dinler, sonra inceler. Eğer kendisi yanlışsa yanlış olduğunu kabul eder. Unutmayın, aramızda bir fark var. Siz ilmi öğretmenlerinizden öğrendiniz, hocalarınızdan öğrendiniz, profesörlerinden öğrendiniz. Biz ilmi Allah'tan öğrendik. İşte dünya üzerinde hiç kimsenin hidayeti bilmediği bir noktada biz size hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu söylemedik sadece, ispat ettik. Ve de bir ilim çıktı ortaya. Sizlerin unuttuğunuz ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabenin yaşadığı bir ilim. Kur'an ilmi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri üzdüysek, böyle bir konuda vebali bizim üzerimizdedir. Ama sözlerimiz tesirli olmazsa, o insanları kurtarmak için harekete geçmezseniz, en azından söylediklerimizi ciddiyetle incelemezseniz sevgili kardeşlerim, o zaman dünyadaki en ağır vebal sizin üzerinizde. Başka ülkelerdeki insanlar uyarılmıyor. Onlar da bilmiyor, onlara din öğretenler de bilmiyor.
Ama Allah Teala bu ülkeden çıkardı. Türkiye'den çıkardı bu devrin hidayetçisini. XIV. Asır müceddidini. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkatle yer yerine oturtmaya çalışın. Biz sizden bizim söylediğimizi kabul edin diye bir talepte bulunmuyoruz. Söylediklerimizi inceleyin. Kur'an'la karşılaştırın. Doğru olduğunu o zaman kesin olarak inanacaksınız. Çünkü söylediklerimiz odur. Ve şunu göreceksiniz ki siz o ilmi bilmiyorsunuz. O zaman o insanları, cehenneme doğru yol alan insanları kurtarmak için harekete geçeceğinizi ümit ediyoruz. O güne kadar hepiniz zan altındasınız. Hepiniz onların cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi doğruları öğrenerek hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Ve lezzâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmanın güzelliğini yaşamak için bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz ilim ve irfan. İlim açısından Kur'an-ı Kerim üç safhayı işaret ediyor. İlmel yakin birinci safha, aynel yakin ikinci safha, hakkul yakin üçüncü safha. Bu üç safha 28 basamağı oluşturuyor. Ve 28. basamakta 7 tane kademe oluşturuyor. Allah-u Teala ilim konusunda insanları ilimsizler, kendilerine ilim verilenler ve ilim sahipleri olarak üçe ayırıyor. Öyleyse şöyle de söyleyebiliriz. İlimsizler ya da faydasız ilmin sahipleri, sonra ilim sahipleri yani Allah'ın ilminin, faydalı ilmin sahipleri ve aralarında da ikisinin arasında kendilerine ilim verilenler. Kendisine ilim verilen bir insanla ilmin sahibi olmak aynı şey değildir. Kendisine verilen ilmi alabilen kişi, kendisine mal edebilen kişi, o kişi ilmin sahibidir. Öyleyse insanları kendilerine ilim verilenler ve ilim sahipleri olarak iki ayrı dizaynda görmemiz söz konusu. O zaman bu iki ayrı dizaynın muhtevasında Allah'ın ilmi var, Rabbani ilim. Bir de bu dizaynın zıttı olan bir başka ilim var. Zulmani ilim. Kur'an'da bu iki ayrım da var. Rabbani ilim, zulmani ilim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Rabbani ilmin başlangıç noktasına ulaşmıştır. Bu İlmel yakinin başlangıcıdır. İnsanlara ilmin verilmesi üç ayrı safa gösterir. İlmin kıraati, ilmin tilaveti ve ilmin kıssası. İlim deyince ilmin bütününü, dünya ilmini de ötesini de kapsayan ilim ilmin bütünüdür. İlmin bütünü, Kur'an'ın bütünüdür. Lafzıyla, bir lafzıyla, yedi tane ruhuyla Kur'an bir bütündür. Yedinci ruh da kendi arasında bölümlere ayrılır. Yedinci ruh kendi içinde yedi tane kademeye ayrılır. Öyleyse
ilmin ötesini de içeren bir muhteva ancak yedinci ruhun beşinci, altıncı ve yedinci kademelerini kaplar. Öyleyse irfan nerede başlar? Ne yazık ki bunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Kimin Allah'ın yoluna girdikten sonra kalp gözü açılırsa, kalp kulağı açılırsa, o kişi ilim sahibi olmanın ötesine geçmiştir. Artık o irfan sahibidir. Arif kelimesi irfanın sahibi demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor. Öyleyse peki irfanın kesin bir işaretini gösterebilir miyiz? İrfanın garanti olduğu bir yer var mı? Var. Hikmet. Aynen yakinin başladığı yer, irfanın da garanti edildiği yerdir. Öyleyse 28 tane basamağı ilmel yakin açısından değerlendirdiğimiz zaman ilmel yakin 3. basamaktan başlar. 22. basamağa kadar devam eder. Yani 21. basamağı da içine alır. 21. basamak, 3. basamak ve 21. basamak arasındaki sistem ilmel yakini ifade eder. 22, 23, 24. basamaklar. Ve 25. basamak ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. 26. basamakta aynel yakin başlar. Ulle'l-Bab makamında. Ve aynel yakin Ulle'l-Bab makamını, İhlas makamını bütünüyle kapsar. Ve Salah makamının ise 4. mertebesine kadar, 4. kademesine kadar makamını bütünüyle kapsar. Ve Salah makamının ise 4. mertebesine kadar, 4. kademesine kadar uzanır. 5. kademe Hakkul Yakin'dir. İlmel Yakin, Aynel Yakin ve Hakkul Yakin böyle bir standardın içindedir Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ilim müessesesi insanları, ilimsizler veya faydasız ilmin sahipleri diye birinci gruba alıyor. Bunlar sadece birinci ve ikinci basamağı işgal edenlerdir. Yani ilimleri kendilerine bir şey sağlaması mümkün olmayan insanlar. Bunlar ilimsizler ve faydasız ilmin sahipleri. Kendilerine bir fayda sağlamıyor. Gidecekleri yer cehennem olan insanlar. İlimleri Allah'ın yoluna girmeden kendilerine fayda sağlayan insanlar var mı? Bu dünya hayatında eğer adına insanlar fayda diyorlarsa onların para kazanmalarına sebebiyet veren herkesin kendisine has bir ilmi vardır muhakkak. Ama bu ilim insanı Allah'ın cennetine ulaştırmıyorsa Allah Teala onları ilim olarak kabul etmiyor. Faydasız ilim olarak görüyor. Veya o insanlar ilimsiz olarak görünüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ilmi söz konusu demiştik. Ve bu ilmin insanlar üzerindeki etkileri açısından incelenmesine gelince
Başta Kur'an-ı Kerim'in kıraati var. Birinci ve ikinci basamaklarda kıraat söz konusudur. Kişi bu kıraati duyarak Allah'ın yoluna girer, girecektir, girmek isteyecektir veya istemeyecektir. Kıraatin neticesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tilavetin standartlarının içine girmiştir. Tilavet üçüncü basamaktan başlar ve tilavet devam eder. Tilavetin devamı 14. basamak.

basamaklardır. 14. basamaktan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Islah başlar. Islahın olduğu noktadan itibaren tilavet açılmıştır. Kıssa söz konusudur. Allah Teala diyor ki size Resullerim gelip de ayetlerimi kıssa ettikleri zaman nefs tezkiyesine başlarsınız diyor. Islah olursunuz. İşte ıslah olma müessesesi kıssa ile başlar ki kıssa ıslah müessesesi, nefsin ıslahı, nefs tezkiyesi 14. basamakta başlar. 14. basamakta tabiiyet vardır ve tabiiyetle beraber nefsin ıslahı başlar. 15. basamakta nefsin kalbinde %7 fazl birikimi gerçekleşir. Bu ıslah olmaktır. Islah olmanın başlangıç noktası 14. basamaktır. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Islah nefsin tezkiye ve tasfiye olması halidir. Islahın birinci bölümü %51'e kadar nuru oluşturan insanın nefsinin kalbinde tezkiyedir. %51'den %100'e kadar oluşan kesim ise tasfiyedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İlmin öğretim biçimi açısından incelenmesi ayetlerin tilavet edilmesinin öğrenilmesi başlangıçta Allah'ın yolunda kişiyi hedefe ulaştıracak olan ilim kıraatle o kişilere verilmeye çalışılıyor. Kıraat ilme başlangıcı temsil eder. İlimsizliğin ifadesidir. Kişi kıraatten kendine düşen dersleri alırsa İlmin başlangıcına ulaşır. Yani kıraat sadece giriştir. İlme giriştir. İlme giren kişi tilavete muhataptır. Tilavet, Kur'an-ı Kerim tilaveti o kişiyi 3. basamaktan 14. basamağa kadar ulaştırır. 14. basamakta kişi nefs tezkiyesine başlar. ...21. basamağa kadar nefs tezkiyesi gerçekleşir. Sonra kişiye Kur'an'ın ruhu öğretilmeye başlanır. Kitabın ruhu öğretilmeye başlanır. 22, 23, 24, 25. basamaklar. Sonra hikmetin öğretilmesi vücuda gelir. 26, 27. basamaklar ve 28. basamağın ilk 4 kademesi. Sonra hikmetin ötesi 5. kademe. Öyleyse
ayrı ayrı açılardan Allah-u Teala muhtevayı anlatıyor bize. İlim açısından Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala parsellemiş ve bütününü yukarıdan Allah'ın öğretisiyle kuş bakışı bakan bir Allah-u Teala'nın öğretisine muhatap olmuş bir insan, hikmet sahibi olduğu zaman bu ayrımların hepsini yerli yerine oturtur. Sadece sati standartlarda değil, deruni standartlarda da her şey yerlerine oturur. Yani sadece ilmi ilim olarak almamıştır kişi. Aynı zamanda yaşamıştır. O zaman ilmi ilim olarak almak sattiliğinin derununa inebilmek söz konusudur. Yaşayabilmek söz konusudur. Öyleyse bu durumda üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar ilim tahsil edilir. Tahsil etmek, öğrenmek demek. 22. 23. 24. ve 25. basamaklarda ilmin her an irfana çevrilmesi mümkündür. Bu sebeple irfanın nerede başladığı konusunda bir kesin çizgi verilemez. Ama kesinleştiği yer neresi deniyorsa, muktesap olarak kişiye irfanın verilmesi neresidir denirse, hikmetin verildiği yerdir. Yani 26. basamaktır. Ama bu basamaklarda irfan söz konusu olabilir kişi için. 22, 23, 24, 25. basamaklardan herhangi birisi. Ne zaman bir insanın kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa, o kişi hikmet ehli olmamıştır. O kişi irfan ehli olmuştur, arif olmuştur. Bu noktadan itibaren de hayatı boyunca o kişi hep arif standartlarını devam ettirecektir. Ve hikmete ulaşan kişi ömrü boyunca hikmetten aşağı bir daha düşmez. Salah makamının 5. mertebesinde kapsayan bir statüde o kişi hikmet ve hikmetin ötesini elde etmiş olan bir ariftir. Bütün arifler hikmet sahibi değildir. Ama bütün hikmet sahipleri ariftir. Çünkü arif olmak 22, 23, 24, 25. herhangi bir basamakta başlayabilir. Ama hikmet 26. basamakta başlar. 26. basamaktaki kişi mutlaka daha evvel kalp gözü kalp kulağı açılmadıysa orada açılır. İrfan ehli olur. Arif olur. Ama bu kişi hikmetin de sahibidir. Ne var ki arif olabilmesi daha evvel de mümkündür. Şimdi bu standartlar altında kişinin ilmini ikiye ayıracağız. Faydasız ilim, faydalı ilim. Kimdir faydasız ilmin sahipleri? Birinci ve ikinci basamakta olanlar. Kimdir bu insanlar? Olayları yaşayanlar, birinci basamak herkes yaşar. Olayları değerlendirenler, ikinci basamak herkes değerlendirir. Bu insanlardan bir kısmı Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilen bu kişiler ilim sahibi midirler? Hayır, değillerdir. Sadece olaylar karşısındaki tutumları incelenmiştir Allah-u Teala tarafından. Bu tutumların bu kişileri pozitif olarak sonuçlandırılabilecek bir klasifiye
mesela Allah-u Teala'nın onlara ya Allah seçecek, Allah-u Teala tarafından onlar seçilecektir veya seçilmeyeceklerdir. Seçilenler ikinci basamakta seçilirler. Bu kurtuluş değildir. Kişi hala ilimsizdir. Ya da eğer bir ilmin sahibi ise o hala faydalı ilim olamamıştır. Ne zaman ki o kişi bu ana kadar kendisine verilen kıraat öğretim metoduyla Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren ilmin içine girer. Artık o kendisine ilim verilendir. Ama ilmin sahibi değildir. Allah'ın verdiği ilmin başladığı yer burasıdır. Bu kişi kendisine ilim verilen bir insandır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Cennetinde sahibi olur. Birinci kat cennet. Burada artık kendisine verilen kıraat, yani ön ilim, ilme geçiş tamamlanmıştır. Kişi ilmin içindedir. Ama henüz kendisine ilim verilen bir insandır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler kişi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli eder. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinneti alıp yerine ihbat koyar. İşte bu ekinnetin ihbatla çevrelendiği, değiştirildiği sonuç, o kişiyi kendilerine ilim verilenler standardından alır, ilmin sahibi kılar. Allah-u Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız. İşte bu nokta o kişiyi ilim verilenler safından alır, ilmin sahibi noktasına ulaştırır. Bu kişi ilmi kıraat standartları içinde almıştır. Yani davet edilmiştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık kendisine ilim verilenlerden biridir. Aldığı ilmin Kur'an'daki adı kıraattır. Henüz kalp gözü, kalp kulağı kapalı olduğu gibi baş gözü de baş kulağı da kapalıdır. Kalbindeki ekinnet de onun idrakini engellemektedir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişi kendilerine ilim verilmeden evvel bu kişi algılamasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, kendisine ilim verilenlerden birisi de olmayacaktı. Kim verilen ilmi algılarsa

vardır diyor Allah Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Seni işitmezler. Sözlediklerinin manasına varmazlar diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini kalplerine indirdikleri zaman onu idrak edemezler. Zaten işitmemişlerdir. İdrak etmeleri ise hiç mümkün değildir diyor Allah Teala. İşte bu insanlar sağır, dilsiz ve kördürler. Hem sağır olanları öldürürler diyor Allah Teala, hem kör olanları öldürürler diyor. Hem de kalplerinde ekinlik olup da idrak edemeyenlere ölüdürler diyor Allah Teala. Öyleyse ölüler kendilerine ilim verilmeyenler, ilim verilmesine rağmen bu ilmi algılayamayanlar ölülerdir. Ve onlar irşat makamının sözleri bittiği zaman oradan kaçarlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kıraat ölülere yapılan bir çağrıdır. Baş gözleri ve baş kulakları ve kalpleri kapalı olan insanlar. Gözlerindeki perde aynı zamanda kalplerinde de var. Kulp var kalplerinde. Kalpleri mühürlü. Ölüler. Kendilerine ilim de verilmesine rağmen onu algılamadıkları için kendilerine ilim verilemeyenler, yani kendilerine ilim verilenlerin dışında kalan grup. İlmi almadıkları için kendilerine ilim verilemeyenler bunlar. Yani ilmel yakinin dışında. Ama ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, işte o zaman ilmel yakinin içine giriyor ve Allah Teala o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve böyle olunca da Allah Teala kalpteki Allah'a ulaşma talebini işitince, bilince ve görünce o zaman harekete geçiyor, rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin Allah Teala'nın rahim esmasının tecellisiyle alınmasına sebebiyet veriyor. Artık o kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre kalmıyor. Kulaklarındaki vakranın da alınmasına sebebiyet veriyor. Kalbindeki ekinetin de almasına sebebiyet veriyor. Yerine ihfat konuluyor. Öyleyse Allah Teala insanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekineti aldığı zaman o kişiler görmeye, işitmeye, manasına varmaya, anlatılanların manasına varmaya ve onları kalplerinde idrak etmeye başlıyorlar. Bu ilk yedi basamağın sonudur. O kişinin kalbindeki ekinetin alınıp yerine ifat konulması, Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının, hidayetçinin, sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsin diye onların kalplerinin içine ihfat koyarız diyor Allah Teala. Böylece kişi kendisine ilim verilenlerden birisi oluyor. İlmi algılamış. Ne zaman algılamış? Algıladığı andan itibaren kendisine ilim verilendir. Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamaktan itibaren bu kişi kendisine ilim verilendir. Verilen ilmi algılamıştır. İlim ona verilmiştir. Verilen ilim
onun tarafından algılanmış.

Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. İşte böyle bir dizaynda o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açıldığı bir ortam söz konusu. Diyor ki Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'a açar diyor. Böyle bir olguda kişinin göğsünün şerh edilmesi ve İslam'a açılması söz konusu. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaptığı zaman kalbine kadar kişinin Allah'ın fazılları ve rahmeti gelecektir. Ama ne yazık ki kalp mühürlüdür. Fazıllar kalbe giremezler. Rahmet parfaz ise sızabilir. Bu sızma devam eder. %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılarak Allah-u Teala'dan mürşidini ister. Allah-u Teala'dan mutlaka mürşidini gösterir. Burası 13. basamak. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da bu 10 tane ihsanla tabi olursa burası 14. basamak. Burada 10 tane ihsanla mürşide tabi olunduğu noktada yeni bir ilim başlamıştır. Kişi ilmül yakinin tam içindedir. Kur'an'ın lafzı o kişiye öğretilmeye başlanmıştır. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7 basamak boyunca Kur'an'ın lafzı 7 safhada kişiye anlatılacaktır. Bir, demek ki Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı 7 tane kademeden oluşuyor. Burada ne olur? Başlayan nedir? Başlayan o kişi için nefs tezkiyesidir. Zikirle o kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin ruhu tabiyetle beraber kendisinden ayrılmış olan ruhu Allah'a doğru bir gök katı yükselir. Böylece 7 defa %7 nur birikimi kişiyi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 tane gök katını aşırtarak 7. gök katında da 7 tane alemi geçirerek Sitr-ül Müntaha'dan Allah'a ulaştırır. Ruhun hidayeti burada tamamlanmıştır. Nefs burada bu standartlarda tezkiye olmaya başlamış ve tezkiyeyi bitirmiştir. Öyleyse tezkiye boyunca devamlı bir öğrenim söz konusudur. Burada nefsin tezkiye olması standartlarında bir ilim öğretimi söz konusudur. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, ilmel yakin burada tamamlanır. 21. basamakta ruh Allah'ın zatına ulaşır ve ilmel yakin tamamlanır. İlim buradan itibaren ya devam eder ya etmez. Bu noktadan itibaren
Kur'an'ın ruhuna girilir ve her an irfana geçmek söz konusudur. İşte insanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ruh Allah'ın zatında kaybolacaktır. Bu 22. basamaktır. Yani 3. 7 basamak tamamlanmıştır. 4. 7 basamağın 1.'si fena fillah makamıdır. Burada 7 tane velayet makamı söz konusudur. Ve her birinde Kur'an'ın bir ruhu öğretilir. 7 makamın adı 1.'si fena fillah, 2.'si beka billah, 3.'sü zühd, 4.'sü muhsinler makamı, 5.'si ihlas makamı, 4.'sü muhsinler makamı, 5.'sü ulul elbab makamı, 6.'sı ihlas makamı, 7.'sü salah makamı. Bu 7 tane makam Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhudur. Acaba bu 7 tane makamın neresinde irfan başlar? Bu konu kestirilemez. Herkese göre irfan kademesi değişir. Mutlaka Kur'an'ın ruhunun öğretildiği safhada, yani bu 7 makamdan birisinde olacaktır. Bu 7 makamın fena, beka, züht ve muhsinler makamında irfan sahibi, arif olamayan kişi, irfana ulaşamayan kişi bundan sonraki daimi zikir kademesinde mutlaka irfan ehli olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi mutlak olarak irfan ehlidir ama aynı zamanda da hikmet ehlidir. Öyleyse alimle arif arasında ne fark vardır? Alim bilendir, öğrenmiş olandır. Ama arif kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan, gayba nüfuz etmiş olandır. Öyleyse irfanın kesin olarak başladığı, muktesep hak olarak kişiye verildiği yer ulul elbab makamıdır. Ulul elbab makamı velayetin 5. makamıdır. Daimi zikir makamıdır, hikmet makamıdır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Kur'an-ı Kerim'in ruhunun, yani kitabın öğretilmesi 4 basamak devam eder. Fena, beka, züht ve muhsinler makamları. Bu 4 makamın herhangi birinde kişinin arif olması mümkündür. Kalp gözünün veya kalp kulağının açılması ve kişinin irfan ehli olması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 4 tane basamakta da kişi hikmet ehli, irfan ehli olmayabilir. Olacağına dair bir garanti vermiyor Allah-u Teala. Ama kim daimi zikre ulaşıp da hikmet ehli olursa, o kişi ehli hayırdır, ehli tezekkürdür, ehli hikmettir ve 4 tane temel vasfında sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. 1. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. O kişi gayba da artık nüfuz etmiştir. Bir defa daha dirilmiştir. O kişi kendisine
ilim verilmeden önce, ilim verilmeye çalışıldığı sürece bir ölüydü. İlim verilmeye başlayınca baş gözü, baş kulağı ve kalbindeki ekinet dizayn edilerek kişi hayata geldi. Sağır, kör ve dilsizken gözleri görmeye, kulakları duymaya ve kalbi idrak etmeye başladı. Ama bu kişi bu şartlar altında şimdi anlattığımız hikmet kademesi için gene bir ölüdür. Dirildiği yerde kalbinin gözü açılıyor, kalbinin kulağı açılıyor, kalbindeki fıkıh hassası, kalbindeki fuat hassasına dönüşüyor. Fuat, gaybe dair olan idrakin adıdır. Normal standartlarda Allah Teala gayba dair bir muhtevayı anlatıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ilm vel yakin kademesi tamamlanır. Kişinin ilmi tamamlanmıştır. Ama fena beka, zühd ve muhsinler makamlarında bu kişi ilmin ötesine arif olmaya geçebilir veya geçemez. Onun için kesin bir şey söyleyemiyoruz bu dört basamak hakkında. Daha o kişinin ruhu Allah'ın zatında kaybolduğu an Allah Teala o kişinin kalp gözünü açabilir, kalp kulağını da açabilir. Kişi ilim ehli olmaktan irfan ehli olmaya ulaşmıştır. Ama irfan ehli olan veya ilim ehli olarak kalan bu kişi bir gerçekle karşı karşıyadır ki Kur'an'ın ruhuna girmiştir. Fena makamında birinci ruha, beka makamında ikinci ruha, zühd makamında üçüncü ruha, muhsinler makamında dördüncü ruha girilir. Sonra mı? Kişi buralarda arif olmuşsa bundan sonraki bütün kademelerde zaten arif olacaktır. İrfan ehli olacaktır. Bu kademelerde arif olamadıysa bundan sonra arif olacaktır. Ama öğreti lafızdan sonraki ruh ile devam ediyor. Buradaki ilim seviyesi bir evvelkinden daha ötede. Kendilerine ilim verilenler burada ilmin Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz etmeleri itibariyle ilmin sahibi olmaları söz konusudur. İşte ilim sahibi olanlar eğer daimi zikre ulaşabilirlerse o noktadan itibaren hikmet sahibi olacaklardır. İrfanın üst kademesi hikmettir. Daha ötesi iradenin de Allah'a teslimini içerir. Hikmette nefsin teslimi söz konusudur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman hikmet ehli olur. Demin söylediğimiz 7 tane vasfın sahibidir. Ve burası ilmin ötesi, irfanın da kesinleştiği yerdir. Kişi burada ariftir. İlim ehli olmanın ötesine çıkmıştır. Ehli tefekkürken
ehli tezekkür olmuştur. Kişi Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren ruhu ehli tefekkürdür. Artık manevi yolda fizik olarak girmiştir. Hidayetin üzerinde olmuştur. Hidayete girmiştir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Hidayet fizik olarak başlamıştır kişide. Bu nokta o kişi için farklı bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda kişinin ilim sahibi olduğu yer, burası daimi zikirde irfan sahibi olduğu kesinleşen bir yerdir ve nefsini Allah'a kişi ihlas makamında teslim eder. Nefsini de Allah'a teslim eden kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Böylece ihlas makamının ötesine, salah makamına ulaşır kişi. Salah makamının dört kademesi de, başlangıçtaki dört kademesi de aynel yakinin standartları içindedir. Yani ilmin ötesine sahiptir kişi. İrfan ehli olmuştur. Ama bu dört tane salah makamından sonra ulaşılan yerde iradenin de Allah'a teslimiyle kişi hakkul yakinin, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olur. Orası arif olmanın en üst boyutudur. Allah kişiyi irşat makamına ulaştırır, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşadın sahibi olur. Burası hikmetin de ötesidir. İrfanın en üst noktası, hikmetin ötesine kişinin ulaştığı, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Öyleyse salah makamının beşinci mertebesinde irşada, irşatla vazifeli kılınan kişi, memur ve mezun kılınan kişi, irfanın herkesin ulaşabileceği en üst noktasındadır. Bunun ötesinde her kavimdeki Resuller vardır. Salah makamının altıncı kademesi, onun ötesinde de yedinci ve son kademe olan devrin imamının kademesi vardır. Tasarruf. Tasavvufun en üst noktasında olan kişi Allah'ın tasarrufundadır. Tasavvuf kelimesi, biliyorsunuz manasını, tasarruf da Allah'ın tasarrufunda olmak anlamına geliyor. Sadece Allah'ın yaptırdığını yapabilir devrin imamı. Sadece Allah'ın söylettiğini söyleyebilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ilim ve irfan adlı konumuzda tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir olmak, beraber olmak, sizlerle olmak. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah-u Teala bütün insanları şu dünya adı verilen gezegende mutlu olsunlar diye yarattı. Mutlu olmalarının gerektirdiği her türlü vasıfla bütün insanlar donatılmıştır. Ve yapıları mutluluğu yaşamaya dönüktür. İnsanlar konuşurlar. İnsanlar birbirlerini dinlerler. İnsanlar söylenenlerden sonuç çıkarırlar. İşte şeytanın devreye girdiği yer burasıdır. İnsanların kendilerine söylenen şeylerden bir sonuç çıkarması noktası veya okudukları şeylerden veya gördüklerinden. Etrafımızda hep insanlar vardır. İnsanlar bizlerle konuşurlar. İnsanlar hayatımızın bir parçasıdır. Olmazsa olmaz bir parçası. Bir insan tek başına bir hiçtir. Tek başına kalsaydı ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu görecekti. Ama hamdolsun ki öyle değil. İnsanlar toplu halde yaşıyorlar. Herkes kendisine bir meslek seçmiş. Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir kader çizgisinde kişi yürüyor. İşte şu dünyada verilen gezegendeki bu hayatımızı gerçekten Allah'ın emrettiği hüviyette saadetle geçirmek de mümkündür. Kudursuz ve mutsuz bir yaşantıyla dünya hayatını sonuna kadar götürmek de söz konusu olabilir. İnsanların hepsi mutlu olmak isterler. Ama mutluluğun formülünü ve dizaynını bilmedikleri için hep mutsuzdurlar. Neden mutsuzdurlar? Çünkü nefsleri vardır. Bütün insanlar bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmışlardır. O nefs ki bünyesinde sadece insanları mutsuzluğa götürecek olan afetleri taşır. Bütün nefsler başlangıçta %100 afetlerle donanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İsyan, iptilalar vesaire. Bir de Allah'tan bize üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Doğuşumuzda Allah Teala mutlaka ruhu üfürür. Herkes bir ruhun sahibidir.
doğduğu andan itibaren nefsiyle beraber artık bir ruhu da vardır. Bir de fizik vücudu var. İşte muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada görülen şey, insanların ruhlarıyla nefsleri arasında Allah'ın bir denge kurmasıdır. Allah Teala bu dengeyi kurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar haslet var. Birbirine tamamen zıt olan muhteva taşır ikisi. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Ruhun huzur hasletine karşılık nefsin mutsuzluk hüviyeti vardır. Biri hep huzur içindedir. Çünkü Allah Teala onu o huzurun sahibi olacak vasıflara donatmıştır. Yani ruhumuzu. Biri de hep huzursuzluk içindedir. O standartlarda yaratıldığı için. Bu konunun başlangıcındaki dengedir. Bütün insanlar bu denge içinde doğarlar. Nefslerinin kalbinde ne kadar afet varsa ruhlarının kalbinde de o kadar hasret vardır. Bir denge söz konusudur. Ama Allah-u Teala'nın bir muradı var. Bizlere emanet olarak verdiği ruhu geriye istiyor. Ruha diyor ki, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ivadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs! Bu nefsin dördüncü kademesidir. Radiyeten mardiyye. Allah'tan razı ol, radiye ve Allah'ın rızasını kazan mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ruha sesleniyor. Buraya kadar seslenişi nefse. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Her ne kadar herkes kendisine biz de Allah'ın kulu değil miyiz diye Allah'ın kulları arasında sayar. Oysa ki Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek Allah'ın standartlarına bağlıdır. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Ne zamana kadar? Allah'a mülaki olmayı dileyene kadar. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe o kişi bütün hayatını şeytanın kulu olarak geçirir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala
Biz insanların sadece bu dünyada mutlu olmasını istemekle kalmıyor. O insanların kıyametten sonra cennete girmesini ve ebediyen orada mutluluğu yaşamasını da istiyor. Onun için bütün cennetleri insanlara hedef göstermiş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci kat cennet sizin olsun. Mürşidinize ulaşın, ona tabi olun. İkinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu bize ulaştırın. Üçüncü kat cennetin sahibi olun. Böyle diyen Allah Teala aynı zamanda buyuruyor ki bu üçünün de garantisi bizdedir. Bir tek dileğiniz bu konu için yeterli. Sadece ruhunuzu hayattayken bize ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Yapacağınız şey bu kadar. Geri kalan her şeyi biz yapacağız. Ruhunuzu bize ulaştıracağız diyor Allah Teala. Ve garanti ediyor bunu. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah yeştevi seçer, ileyhi ona, kendisine, men, kişiyi yünip, münip olan, Allah'a yönelen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine seçer. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ona ulaştırır. Men kişiyi yünip Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesine bakalım. Orada bir sayfa daha açılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi dalalette bırakır. Dalalette olanları dalalette bırakır diyor. Onlara karışmaz. Ama o dalalet olanlardan diyor, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların bir Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi var. Bu mutlak kurtuluştur. Dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bir tek dilek. Sadece ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen kabul buyur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş olan evliyalardan kıl. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Böyle söyleyen bir kişi cenneti hak etmiştir. Ertesi gün ölse bu kişi bu dileğin sahibidir diye Allah Teala mutlak onu cennetine alacaktır. Bu iki ayet gereğince. Peki, daha ötesi var mı? Elbette Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair de garanti veriyor. Yetmez. Allah Teala o kişiyi, yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıp
onu ruhun hidayetine vasıl edeceğini de garanti kapsamının içine almış. İnsanoğlu sadece dileyecek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. İşte böyle bir talep Allah-u Teala için yeterlidir. Bu talebin sahibi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ne zaman bu kişi Allah-u Teala'nın nasip ettiği ve kendisine hayret namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşır da onun önünde tövbe ederse, bu tövbe onu mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılar. Bu tövbe sırasında bütün günahları örtülür ve sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonra bu kişi nefs tezkiyesinden bir müesseseye başlar, mürşidine tabi olmuştur. Zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşmaya başlar. Allah o kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ve de Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan manevi yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Bu muhteva içerisinde Allah Teala diyor ki biz o kişinin kalbine ulaşırız. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi o kişinin manevi hayatında son derece önemli bir şeydir. Çünkü iman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan Allah'ın katından gelen, zikir yaptığı zaman gelen, göğsüne gelen, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşan nurlardan, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekebilecek bir özellik taşır. İşte nefs tezkiyesi denen olay böyle başlar. Kişinin kalbine ulaşan rahmetle faz nurları ve rahmetle salavat nurlarının hepsi kalbin içine girer. Ama kalbin kendisine çektiği sadece fazıllardır. Rahmet nurları başlangıçta mürşide ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %2 bir yer işgal edebilir. Bu Allah'ın Rahman esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğinin işaretini taşır. Rahmet isimli nur nefsin kalbine %2 oranında girer. Bundan sonra gelecek olanlar kalbin müsaade etmesi ettikleri sadece fazıllardır. Fazıllar nefsin kalbine %7'lik gruplar halinde %7'ye her ulaştıkça nefsin kalbinde Allah'tan gelen fazıllar, o kişinin ruhu Allah'a doğru çıktığı seyri sülük adlı yolculukta sadece bir gök katı yükselebilir. Bu yükselme o kişinin nefsinin kalbine, kalbindeki afetlerden %7'yi def eder, kapı dışarı eder ve yerine Allah'ın fazılları yerleşir. Ruh buna paralel bir seyirle zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne olmuştur ruh? Mürşide tabi olduğu zaman vücuttan ayrılmıştır. Ana dergaha
devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Ve de o dergâhtan yükselerek birinci gökkatına kadar ulaşabilir ama orada kalır. İkinci kata yükselme yetkisini alıncaya kadar birinci katta kadar çıkabilecektir. Ötekiler yukarı çıkacaktır. O bekleyecektir orada secde halinde. Onlar dönüşlerinde oraya ulaştıklarında 7. 6. 5. 4. 3. 2. katlardan sonra 1. kata geri döndüklerinde onlarla beraber tekrar dönüp ana dergâhtaki yerini alacaktır. Ana dergâhta herkesin ayrı bir yeri vardır. Hiç kimse başkasının yerini işgal edemez. Onarlık sıralar halinde dizilir. Sol tarafta sol kanat velisi, sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. 1. safta. Bu seyri sülük sırasında kemalat derecelerinde ileriye geçenler olursa onlar oradaki mesela 8. sıradan 7. sıraya, oradan 6. sıraya, oradan 5. sıraya geçebilirler tekamül seviyelerine göre. Genel çerçeve bu standartta devam eder. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey, bu seyri sülük adlı yolculuğu tamamlayıp ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. İkinci katta %7 nur birikimi, üçüncü katta %7 nur birikimi, birinci kattakinin adına nefsin %7'lik, %2 rahmetten sonra %7 fızıl aldığı kademeye nefse emare deniyor. Kişinin, nefsinin kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri emrettiği, şerri emrettiği bir dizayn. İkinci gök katındaki ruha ait olan nefsin adı, nefsi levvamedir. Kendini kınamaya, levmetmeye başlamıştır. Üçüncü katta nefsi mülkime adını alır. Nefs burada Allah'tan da taktan da ilham almaya başlar kişi. Hem fücuru takva, hem takvası hem fücuru kendisine ilham edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü defa %7 nur birikimine ulaşan kişi nefsi mutmainededir. Yeterli görünür Allah-u Teala'nın verdiği her şey kendisine. Bu huzurum ve mutluluğun normal standartlara ulaştığı yerdir. Artık o kişi Allah kendisine neyi uygun görmüşse, ne kadar vermişse, o eline geçen imkanın kendisi için yeterli olduğunu net olarak yaşar, idrak eder. Burası mutmainne noktasıdır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Ondan sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye, ruh, 5. katta. Ondan sonra Allah da ondan razı olacaktır. Mardiye kademesi, ruh, 6. katta. Ve nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, %49 yapar fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile beraber nefsin kalbindeki nurlar hakimiyeti ele alırlar. Başlangıçta o nefsin kalbinde %100 afetler vardı ve şeytan afetlere tesir edebildiği için o kişinin kalbinin %100'üne tesir etmekteydi.
Ama bu noktada şeytanın tesir sahası %50'den daha aşağı düşmüştür. Artık şeytan mağluptur. Ve Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinde %51'i elde etmiştir. Ve Allah bütün insanlara bunu garanti etmiştir. Kim diyor Allah Teala bana ilahi olmayı dilerse, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka veririm. Bana ulaşmayı dilediğinde birinci kat cennetimin sahibi olur. Biz onu mürşidine ulaştırırız. Tabi olduğunda ikinci kat cennetimin sahibi olur. Ruhunu bana ulaştırdığında üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Ve o ulaştırmaz, biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah Teala bu konuda kesin kararlıdır. İnsanoğlunun her açıdan yardımcısıdır. Bu sıfır noktasından 7. gök katına kadar çıkış, 7. katın 7 alemine geçiş, oradan Sitre-i Münteha'dan Allah'a ulaşma, bütün insanlar için Allah Teala tarafından hibe edilmiş bir imkandır, bir garantidir. Herkes bu imkandan faydalanabilir. Mutlaka eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? İstediği şey sadece bir tane sevgili kardeşlerim. O insanların, yani hepinizin mutlu olmasını, sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Hele bunun için bir tek dileğiniz kâfi. Hepiniz için Allah Teala hazır. Yeter ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi o kadar çok seviyor ki, hepinizin mutlu olması için her şeyi yapar. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neyiniz eksikse onu tamamlar Allah Teala. Ola ki o kişi namaz kılmayı sevmiyordur, Allah Teala onu sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyordur, onu sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan çok feci durumlara düşüyordur. Allah Teala yok eder bu negatif faktörleri. Oruç tutmak o kişi için bir zevk haline gelir. Unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Her şey onun elinde değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizin sahibi değil mi? Ve de istediği şey bizim mutluluğumuz değil mi? Mutluluğu bize net ve kesin şekilde ulaştırır. Öyleyse bu bizim iç dünyamızdaki değişim, bize ait enfüsi bir olay. Bir de mutluluğun afaki tarafı var. Başka insanlarla ilişkili kesimi. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkıp da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah'ın şemsiyesi altına girdiniz. Şeytanla ilişkinizi Allah Teala kesin olarak yok eder. Şeytanın artık üzerinizde hiçbir nüfuzu olmaz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah Teala şeytandan sizi %100 muhafaza eder.
Şeytan sizi sıkıntıya sokamaz, huzursuz kılamaz. Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız, ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun. İşte başka insanlarla ilişkilerinizde Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü siz mutlusunuz, huzur içindesiniz, etrafınıza da huzur ulaştırırsınız sadece. Başka insanlarla her an berabersiniz. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuza metaldar olur. Eğer siz etrafınızdaki herhangi bir kişiye bir güzel söz söylerseniz, onu mutlu edecek bir davranış gösterirseniz, onun bir eksiğini onu onore olarak, onu onore ederek giderirseniz, her birinde siz mutlaka Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşarsınız. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Etrafınızdaki herkese söyleyeceğiniz bir güzel söz, onu mutlu edecek bir davranış, ona bir hediye verme, herkese güzel sözler söylemek, herkesin gönlünü almak, her birisi sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan şeylerdir. Neden? Çünkü sizin başkalarını mutlu etmek üzere söylediğiniz bir güzel söz, bu sözün hak ettiği derecat Allah Teala tarafından size derhal onun kiramen katibi meleklerince tevdi edilir. Bu derecat kazanmanız. Ama sizin yaptığınız güzel davranışın karşısında Allah Teala sizin kalbinize huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhunuz da nefsinizin kalbine huzur verecektir. İşte bir ünite bir güzelliği sergilemeniz karşılığında iki ünite mutluluk size ulaştı. Kime hangi güzel sözü söylediyseniz, kimin kalbini kazandıysanız, kime bir yardımda bulunduysanız, bunun karşılığı size iki kat olarak Allah-u Teala tarafından ödenir. Düşünün ki bu etrafınızdaki her kişi için geçerlidir. İkinci bir kişiye bir güzel davranışta bulundunuz, gene onun iki katını Allah-u Teala'dan mutluluk olarak aldınız. Allah-u Teala'dan ve ruhunuzdan veya o gitmişse başınız üzerindeki devrin imamının ruhundan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, etrafınızda o gün 20 kişiyle karşılaşmışsanız, her birinin kalbini fethetmişseniz, onlara güzel sözler söylemişseniz, her biri size bir mutluluk kapısı olmuştur.

bilirler ki etraflarında güzel davrandıkları zaman sadece onlar kendileri mutlu olacaklardır. Başkasını mutlu etmek onun için sizlerin temel hedefi olmalıdır. Onları mutlu edin ki Allah sizi mutlu kılsın. İmkanınız çok. Etrafınızda 20 kişi varsa her an ulaşabileceğiniz, her an karşılaştığınız 20 kişi, her birine bir güzel söz söyleseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz, her fırsatta bunu tekrar etseniz, hayır, bu üşütük falan demezler. Çok memnun olurlar. Daha güzeli, siz onlara verdiğiniz her mutluluğun iki katını kazanırsınız. Öyleyse etrafındaki 20 kişiye bu güzelliği hissettiren bir insan, her birinin 40 katı kadar derecat kazanmıştır, huzur kazanmıştır, mutluluğu yaşamıştır. Bunların her biri etrafındaki 20 kişilik bir toplumda, her biri etrafındaki herkese bu mutluluğu yaşatmak istediği zaman, herkes 20 kat mutluluk yaşayacaktır kendi verdiği mutluluğun birine verdiği, bir tek kişiye verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. Bir daha 20 katını yaşayacaktır. 40 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte görüyorsunuz ki mutluluk elinizde, elinizin altında, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk aracıdır. Ne olur onlara her konuda yardımcı olsanız, onların bir ihtiyaçlarını temin etseniz, onlara mutluluk sağlamak için özel bir gayretin sahibi olsanız, ne olur? Mutlu olursunuz. Hem de onları mutlu kılarak mutlu olursunuz. İşte bir toplumun yücelmesi bu standartlarda vücuda gelecektir. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir. Mutlu insanların yaşadığı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Savaşların, kavgaların sona erdiği bir muhteşem dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için her şeyi yaparız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Ve de huzurlarınızdan sizleri mutlu görmek, daha çok mutlu görmek, en mutlu görmek ümidiyle huzurla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu keremi. Bize ikramı. Sizlerle birlikte kalp kalbe, gönül gönlü olmak. Ne demek kalp kalbe olmak? Kalbimizin, kalbimizden sinyal alması demek. Sözlerimiz size söz olarak ulaşıyor. Ama aslında konuşan dilimiz değil, konuşan kalbimiz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsak, söz konusu olan Allah ise, o zaman konuşan Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. Herkesin mutlu olmasını ister. Ve bizim de konuşmalarımız sizlerin mutluluğu için değil mi sevgili kardeşlerimiz? Allah Teala'dan her gün duada bulunuyoruz, talepte bulunuyoruz. Hepiniz için sevgili kardeşlerimiz. Hepinizin mutlu olması için, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanız için, hepinizin cennete girmesi için dualar ediyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Zamanın bu devresinde özellikle bizim ülkemizde insanlar büyük ölçüde bir din uzaklaşması yaşamışlarsa, dinden ayrılmışlarsa, o zaman Osmanlı'nın torunları nasıl bu duruma gelebilir diye düşünürüz. Sevgili kardeşlerim, o Osmanlı ki herkes tasavvuftandı. Herkesin bir mürşidi vardı. Padişahlar da buna dahildi. Grup grup insanlar ayrı tarikatların mensuplarıydı. Sevgili kardeşlerim, tarikat deyince zamanımızda birçok insan tarikatta neymiş diye dudak büker. Sevgili kardeşlerim, tarikat insanın ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiren sistemin adıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyle başlar her şey. Sonra mürşide tabiiyetle ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun tamamlandığı yer ruhun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu noktadır. Ne olmuştur? Ruh Allah tarafından üfürülmüştür. Allah Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah tarafından üfürülmüştür ve sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. İşte ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a otomatik olarak döner sevgili kardeşlerim. Ama marifet ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması değildir. Ölmeden evvel ölmek,
ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Bizler istesek de istemesek de Allah'a mutlaka geri dönerler. Ayrıca ruhumuz dilediği an vücuttan ayrılmak yetkisinin zaten sahibidir. Bizden izin almak mecburiyetinde değildir. O her an dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, ama hedef onu, yani doğuşumuzda Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruhu, onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmaktır. Bu, 7 katlı, 7 tane gök katını aşan bir dizaynı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize bu 7 katın 7'sini de bütün detaylarıyla gösterdi. Eski konuşmalarımızı eğer bilgisayardan takip ederseniz ya da istediğinizi oradan hemen bulursanız, o zaman ruhumuzun Allah'a ulaşmak konusunda nasıl yolculuk yaptığını uzun uzun anlattığımız sohbetlerimizi bulacaksınız. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki 15 yıldır biz sizlere sohbetle ulaşırız. 15 yıldır bu sohbetler bilgisayarın hafızasına kaydedilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefreti öğretmedi. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. Ve nefsimizdeki afetleri aldı. Öyle olunca bize kötülük yapanları da Allah Teala bize sevmek imkanını verdi. Sevgili kardeşlerim, ne yapılırsa yapılsın biz hiç kimseye kin tutamayız. Nefsimizin kalbinde kin tutmak diye bir müessese Allah'ın yoluna girdikten sonra oluşmadı. Yok oldu ve gitti. Bütün negatif faktörler, nefret, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar vesaire vesaire, hepsi yok oldular. Hayatımızdan çekilip gittiler. Ve biz Allah'ın ve onun bize tevdi ettiği güzelliklerin içinde bir hayat geçiriyoruz. İnsanlar ola ki bizim düşmanımızdır. Mümkündür. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olamayız. Böyle bir şey bizim için mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Çünkü nefsimizdeki kin, öfke, haset gibi negatif faktörlerin hepsi bizi 10 yıllarca evvel terk etmiştir. Sevgili kardeşlerim,
15 yıldır Allah'ın yolundayız. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize, bu güzellikleri bizlere yaşattığı için. Bize sevgiyi öğretti. Biz de size sevgiyi öğrettik. Nefretten kaçmanızı istiyoruz. Nefrete sakın esir olmayın sevgili kardeşlerim. Nefret nefsinizin afetlerindendir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdeki afetlerin hepsi öfkede, kinde, nefrette sizi terk edecektir. İnsanlara kızamazsınız. Onlar hakkında kötü şeyler düşünemezsiniz. Arkasında ne var? Arkasında bilirsiniz ki hesap Allah-u Teala tarafından görülür. Ve herkes yaptığının bedelini Allah'a ödemek mecburiyetindedir. Kim başka insanlara kötülük yaptıysa bunun bedeli hem dünya hayatında o kişiye vicdan azabı şeklinde azaplandırmak yoluyla ödetilir, hem de ölümden sonra cehennemde o kişi ızdırabı çeker. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada insanları sevmek gibi, onlara yardım etmek gibi, onları mutlu kılmak gibi hedeflerin sahibi olup mutluluğu yaşamak varken, ki bunların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemenin birer meyvasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi eğer yoluna devam ederse, ki ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede Allah sizi kesinlikle bırakmaz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar size devamlı yardımcıdır. Ta ki o sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ruhunuz, onun gerçek sahibi olan, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ruh Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşıncaya kadar üç safa geçirirsiniz. Bir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İki, Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Üç, mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. Ve ruhunuz Allah tarafından kendisine, Allah'a ulaştırılır. Öyleyse yedi safayı bir sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Ulaşınca teslim olmuş olur. 3. Sonra fizik vücudun teslimi 4. Sonra nefsin teslimi 5. Sonra muhlis olmak 6. Sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Sevgili kardeşlerim, böylesine mutlu bir dünyada yaşamak, herkesi dost etmek, herkesin dostu olmak, düşmanları da dost olarak cephe almak, Allah Teala'nın çok büyük bir nimetidir diye düşünüyoruz. Allah Teala daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki kin afetini, öfke afetini oradan mutlaka çeker alır. Size kötülük etseler de insanlara kin duyamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onlar için de Allah-u Teala'ya dua edersiniz.
Allah'ın onları da kurtarması istikametinde. Onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini Allah-u Teala'dan dilersiniz. Dilesinler ki Allah Teala 7-8 aylık bir ömürleri varsa en azından onların ruhunu kendisine ulaştırsın. Zaten Allah'a ulaşmayı dedikleri anda birinci kat cennetin sahibi olurlar. Mürşitlerine tabi oldukları noktada ikinci kat cennetin sahipleridir. Ruhları mutlaka vücutlarını terk eder, kafileye katılır. Onlarla beraber 7-8 aylık bir devrede seyri sülükünü tamamlar ve bir salik olarak, salih demiyorum, salik, bu muhtevada Allah'a ruhunu ulaştırana kadar o kişi seyri sülüktedir. O saliktir. Ama ruhunu da, beçini de, nefsini de Allah'a teslim eden kişi salihtir. Kişi ruhunu, beçini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra bir gün iradesinde teslim edecektir. O zaman muhlis olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. O sadece sever. İster ki herkes Allah'ın insanlar için dizayn ettiği güzelliklere ulaşsın. Bu dünyada ne kadar bir ömür? En çok yaşasın adam 100 sene yaşasın. Hadi eskileri de düşünelim, 150 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet hayatı veya cehennem hayatı sonsuzdur. Sonu yoktur. Kıyamete kadar devam edecektir. Kıyametse bir sonsuzluğun işaretidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdığınız zaman ona aşık olursunuz, sonra hayran olursunuz. Onun tarafından sevildiğinizi Allah Teala size anlatır. Her an onu işitebilirsiniz. Her an onunla konuşmak yetkisinin sahibi olursunuz. Belki birçok dinleyenimize bu anlattıklarımız hayal mahsulü gibi gelecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu güzelliklerini birer birer yaşayan bu devrin imamı konuşuyor. Söylediklerimizin hepsini yaşadık ve hepsini gördük. Bu bizim için bir övünme meselesi değildir, vesilesi de değildir. Allah Teala bizi seviyor mu sualinin cevabı bizim tarafımızdan size veriliyor. Evet, seviyor. İfadesi Risalet Nurlarında en açık şekilde yer almıştır. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Sevgili kardeşlerim, bu ifadeye dikkat ettiniz mi? En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Severiz değil, seveniz. Neyle? Nazilinin neyse, seveniz. Sevgili kardeşlerim, vaktiyle bizim aklımızdan şüphe edildi.
birkaç gün, 70 gün cezaevinde kaldıktan sonra orada birçok kişiyi Allah'a ulaştırma yolunda hedeflere ulaştırdığımızdan sonra oradan ayrıldık. Ve bizim bir kısım insanlar deli veya akıllı olduğumuz konusunda şüpheye düştüler. Biz de o heyet, 20 kişilik bir heyetle, yani diyorum belki de daha biraz fazlaydı. Onlara dedik, siz bizim akli dengemizin yerinde olmadığını düşünüyorsunuz. Allah razı olsun. Ama şimdi bu akli dengesi yerinde olmayan kişinin size bir suali var. Allah Teala bize şöyle bir cümle yazdırdı. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Siz dedik, böyle bir cümle yapabilir misiniz? Birinci sualimiz. İkinci sualimiz, bu iki cümlenin birbirinden farklı manaları var mıdır? Sevgili kardeşlerim, uzatmayalım. Sonunda onlara en çok seni sevenizle seni en çok sevenizin manalarını açıkladık. Birbirinden farklı olduklarını kesin olarak kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Böyle bir cümle yapabilir misiniz? Sualinin cevabını hiçbirisi veremedi. Böyle bir cümle yapamadılar. Bunu sevgili kardeşlerim, övünmek için söylemiyoruz. Çünkü bunu yapan Allah. Allah'ı ise övmeye gerek var mı? O Allah zaten övgülerin çok daha ötesinde, her şeyin ötesinde bizlere en güzeli yaşatan, bizleri yaratan, bir sonsuzluk olan, kainatı yaratan o Allah. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a aşık değiliz. Biz Allah'a hayranız. Aşkın çok ötesinde bir durum. Hani sevda derler, kara sevda derler. Hayran olmak bunların da ötesinde. Hayranlık. Şu dünya üzerinde onu en yakından tanıyan, onu gören, onun bu devirdeki Resulü biziz. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Bu konuda bir şüphesi olan varsa hemen hacet namazını kılsın ve bizi Allah'tan sorsun. Bu abdesti almak kaydıyla tabi hacet namazını kılacak. Bakalım Allah Teala ne söyleyecek. Şimdiye kadar hiç kimse bizim söylediğimizin dışında bir cevap alamadı. Bakalım aranızdan alabilen çıkacak mı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bize kötülükler yapan olmamış mıdır? Olmuştur. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim? Bizim düşmanımız olmayı başaramamışlardır. Biz onlara asla düşman olamayız. Onlar da kalın çizgilerle bize bir zarar veremezler. Bu zarar verebilme keyfiyetini Allah ile bizim aramızdaki ilişkiler açısından söylüyoruz. Dünyada zarar vermeye çalışırlar. Ama bugüne kadar o konuda da kimse bir başarıya ulaşamadı.
Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, bu dünyada yaşamış saymamalıdır kendisini. Çünkü dünya fiziğin ötesine açıktır. Bütün gök katlarını Allah-u Teala birer birer size de gösterecektir. Hepsini göreceksiniz. 7 tane gök katının her birindeki özellikleri yaşayacaksınız. Allah ile bile olacaksınız. Yani beraber, Osmanlı tabiri. Sevgili kardeşlerim, yanlış anlamayın, beraber Osmanlı tabiri diye ifade edilmiyor. Bile kelimesi. Allah ile bile olmak Osmanlıca bir ifade. Allah ile birlikte olmak manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, ona ulaşmayı dilerseniz, bizim dışımızda olanlara sesleniyoruz tabii. Tabi olanlar, mürşitlerine tabi oldukları zaman ruhları vücutlarından ayrıldı. Türkiye'den bahsediyorsak, Türkiye'deki mürşitlere tabi olan bizim kardeşlerimize. Sonra Allah'a ulaştı ruhları. 7-8 aylık bir süre içinde mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte eskilerin ermiş dedikleri insanlar onlar. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Neleri ermiş? Ruhları. Zaten Allah-u Teala tarafından üfürülmüş ve o ruh Allah'ın zatına bilerek, isteyerek onlar tarafından teslim edilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ondan evvel mutluluğu hiç kimse yaşayamaz. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak çok zor değil. Bir dilek Allah'ın dostu olmanızın başlangıç noktasını temin eder. Ve de Allah-u Teala sizi 7-8 aylık bir ömrünüz içinde mutlaka mürşidinize tabi kılıp seyri sülükünüzü tamamlar ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştırır. Ve sizi siz ulaşmışsınız gibi mükafatlandırır. Eğer cennetlerden bahsediyorsak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin gideceği yer, bu noktada ölse kişi birinci kat cennettir. Mutlaka birinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiçbir şey yapamadan ölmüş. Bu birinci kat cennetin mutlak sahibidir bu kişi. Ama yaşıyor, yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ve kişi büyük bir şevkle hacet namazını kılıp mürşidini görecek, onu büyük bir saygıyla elini öperek güzele yaklaşacak ve Allah-u Teala'nın emrettiği gibi tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak ve 7 tane gök katını, 7. gök katındaki soldan sağa doğru açılan 7 tane alemi geçerek ruhunu Allah'ın zatına ulaştıracak.
ve ermiş evliya olacak. Ermiş evliya olmak herkes için son derecede kesin, mutlak bir mazhariyettir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, Allah'tan mürşidini sorsun, Allah'ın gösterdiği mürşidine ulaşarak ruhunun vücudundan ayrılma işlemini tamamlasın. O noktadan itibaren o ruh bütün dergahlardan Allah'a doğru çıkan diğer ruhlarla birlikte 7 tane gök katını aşacaktır. Neticede o kişi kendine düşenleri yaptıkça ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek o kişi için bir zevk olacak başka. Ama asıl zevkin zikir olduğunu yaşayacak kişi. Asıl zevkin, en büyük zevkin Allah'ı zikretmek olduğunu yaşayacak ve kalp gözünün o zikirlerden birinde açıldığını yaşayacak. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın kalp gözünün açılması demek, onun gayba kalp gözüyle bakabilmesi ve gaybı görebilmesi demek. Herkes kendi seviyesine kadar bir standart içinde gaybı görebilir. Son safha Allah'ın zatının görülmesidir. Sevgili kardeşlerim, en çok o zaman mutlu olacaksınız. Allah'ın zatını gördüğünüz zaman. Hiç kimseye söyleyemezsiniz. O Allah-u Teala'nın sırrıdır. Kalplerin ışığıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o güzellikleri sizlere nasıl anlatayım? Sorarsanız, ki bize her zaman bilgisayarla ulaşabilirsiniz, telefonla ulaşabilirsiniz, sorarsanız sualinizin cevabını Allah'ın bize yasak etmediği alanlarda bütünüyle hep veririz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir dünya mutluluğu mutlak olarak Allah-u Teala tarafından hazırlanmıştır. Ama o mutluluğu ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeden yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Din, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse 7 safhada 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, bu sizi mürşide tabiyete götürür. Tabiyet 2. safha, ruh derhal vücudunuzu terk eder. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman seyri sülükte olan diğer ruhlarla birlikte siz de seyri sülüke başlarsınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu 1. teslimdir. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra iradenizi Allah'a teslim etmeden hemen arada bir safha daha var. Muhlis olmak. Muhlis olduktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve Allah'ın ilahi iradesine bağlanacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, o noktadan itibaren sizin düşmanınız olamaz. Siz, belki de yanlış bir ifade oldu bu, siz kimseye düşman olamazsınız manasına kullandık sizin düşmanınız olamazı. Yoksa insanlar
size düşman olabilirler. Ama siz kimseye düşman olamazsınız. En büyük kötülükleri yapan insanları bile affetmek lütfunda bulunursunuz. Yapamazsınız, kin tutamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah için olduğunuz zaman bütün dünya sizin için düşman olmak standartını kaybetmiştir. Size Allah-u Teala evvela Allah sevgisiyle yoğurmuştur. Sonra insanlara karşı sevgi duymanızı sağlamıştır. Düşmanlarınıza bile düşman nazarıyla bakamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar size düşmanlık edebilirler. Onlar size kötülük edebilirler. Ama bu sadece size yapılan bu kötülükler sebebiyle sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. O zavallılar bilmezler ki bu kötülükleri yaptıkça onlar devamlı derecat kaybetmektedirler. Biliyorsunuz ki kıyamet günü kaybettiği dereceler fazla olan kişinin gideceği yer cehennemdir. Kazandığı dereceler fazla olan kişinin gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu dünyada kaç sene yaşarsınız ki? 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Cennet için Allah Teala bir sonsuz ömür biçmiş. Milyarlarca sene cennet var olmakta devam edecek. Kıyamete kadar devam edecek sevgili kardeşlerim. Bütün cennetler, 7 kat cennetin hepsi, cehennemlerin de hepsi kıyamete kadar devam edecek. Bunun manası sonsuz denecek kadar uzun bir zaman parçası. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya biz sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu Allah'ın yoluna girdikten sonraki ömrümüzden bahsediyoruz. Allah'a hep hamd ettik, şükrettik. Bize o kadar çok güzellik yaşattı ki. Hani öyle derler ya, dilinen tarifi gayri mümkün süz. Süzü de ilave. Sevgili kardeşlerim, her şey, ama her şey çok güzel. Her şey Allah-u Teala tarafından insan adı verilen ruhundan üfürdüğü mahlukunun mutluluğu için hayata getirilmiş. Vücuda getirilmiş cansız olanlar. Ve de sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızı istiyor. Biz de sizlerin mutlu olmasını istiyoruz. Allah için hepinize dua ediyoruz. Allah Teala sizi, hepinizi mutluluğa ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, işte vakit dediğiniz şey çok hızlı bir şekilde geçiyor. Yine vakti tamamlamış olduk. Allah-u Teala'nın huzurunda sizlerden, sizlere doyamayarak ayrılmak mecburiyetindeyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutluluğu için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Söylediğimiz yolun dışında bir mutluluğu arayan kişi bir ömür boyu arar ama hiçbir şey bulamaz. Tek yol hidayet yoludur. İster tarikat deyin, ister başka bir isim verin,
hiç önemli değil. Bu yol ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimi yoludur. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde inşallah konuşmamızı burada tamamlıyoruz. Fatiha.

Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah biz insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir, kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebi Resulullah ve Peygamberimize tabi olan Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmak ve gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanın değeri. Birinci sual, insanoğlunu Allah indinde değerli kılan husus nedir? Sevgili kardeşlerim, insanı Allah katında değerli kılan unsurun ne olduğunu ancak Kur'an'dan öğrenebiliriz. Ve baktığımız zaman Bakara 29'da Allah Teala "Huvellezî halakalekum mâ fil ardi cemîan." Yeryüzünde neyi yarattıysam ey insanoğlu sizin için yarattım. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz yarısı. Bütün kainat kim için? Câsiye 13'te "Vesahhara lekum mâ fis semâvâti vel ardi cemîan." Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldı. O zaman insanın yaratışına beraberce bakalım. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne? Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde insanın bir fizik bedenle halk edildiğini, doktorların ihtisaslarından bu fizik beden et ve kemikten oluşan iç organlar mücehaz, beyinle kayım aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde aklı besleyen iki unsur daha var. Birisi nefsimiz. Nefsimiz berzah alemine ait ve muhtevasında 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, iki tane düşmanımız var. Bir tanesi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şimdi Allah bizim dostumuz, şeytan bizim düşmanımız. O zaman Allah'ın bize farz kıldığı dinle bidayetinde herkes şeytanın kulu ve dostu. O zaman nihayetinde bu dinin ne olması lazım? Herkesin Allah'ın kulu ve dostu olması lazım. İşte Hanif fıtratıyla yaratılan her şey bidayetinde bütün şeytanın kapıları açık, nihayetinde bütün şeytanın kapıları kapalı olan bir sistemi anlamamız lazım. İşte şu anda ekranda görüyorsun bir nefse dizayn edilen insan, şeytan manevi kalbimizde %19 afete %100 tesir ediyor. Bu %100 tesir aklın bulunduğu ortamda şuurlanmasını düşünürsek, o zaman şeytanın ortamında şuurlanan bir akıl nefsin bütün taleplerine evet diyecektir. Nefsin bütün taleplerine evet diyen aklın aslında şeytana itaat etmesi manasına geliyor. Onun için Hazreti Ömer şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İsyan eden nefsimiz. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor itaat ediyor. Şeytan daha doğrusu nefs isyan edince şeytana itaat etmiş oluyor. Şeytana itaat edince o kişi dünyaya meylediyor. Halbuki şimdi Allah Teala sadece insanı fizik beden ve nefsten ibaret yaratmamış. Aynı zamanda zatından bize ruh üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Summa sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Allah'ın zatından bize üfürülen ruha baktığımız zaman ne görüyoruz? Yapısında 19 tane hasret. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Şimdi ruh da Allah'ın emrinden. Aklı pozitif istikamette besleyen ruhtur. Ve gerçekten akıl pozitif ortamda şuurlanırsa o zaman ruhun talebine yeşil ışık yakacak. O zaman bize düşen sevgili kardeşine, madem akıl bulunduğu ortamda çevrede şuurlanıyorsa, çevremizi seçmek, yani
Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her almeru ala dini halili. Kişi arkadaşın dini üzeredir. Efendimiz ne diyor? Anne babalara olan tavsiyesi övdü. Anne babalar çocuklarının arkadaşlarını seçmelidirler. Neden? Eğer kötü arkadaşla o çocuk arkadaş oluyorsa mutlaka aile için bir problem olacaktır. Yani anne baba iyi bir arkadaşla çocuğun arkadaşlık etmesini istiyorsa doğal olarak onun aklı pozitif ortamda şuurlanacak ve aileye problem olma yerine tam tersi ailenin bir ferdi olarak sorumluluklarını yerine getiren, ailede huzur ve mutluluk sağlayan bir unsur haline gelecek. İşte bu açıdan vazifelerimiz var. İki kanaldan besleniyorsak, birisi ruh, diğeri de nefs, birisi pozitif, diğeri negatif ve akıl pozitif ortamda beslenen kim olursa olsun ruhun talebine, negatif ortamda şuurların akıl, nefsin talebine evet diyecek. Şeytan da bunun cabası. Şimdi bu kainatın kendisi için vücuda getirdiği varlık böyle bir yapı içerisinde hayatı yaşıyor. Allah'ın kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insan. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanın da kendisi için yaratıldığını söylüyor. Nitekim Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ey insanoğlu, senin dışındaki her şey senin için ama Allah seni kendin için yarattı. Sakın ha sakın, Allah buyuruyor ki kendim için yarattığımı senin için yarattığımın seviyesine indirme. Kimdir bu? Hayatı boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Hep kendi nefsi için çalışan. Böyle bir yapı içerisinde o mutlu olabilir mi? İmkansız. Ancak yaratılış gayesi olan Allah için yaratıldığı zaman, Allah için hayatı tükettiği zaman işte o kişi mutlu olur. Böyle bir üstünlüğün acaba işaretleri nelerdir diye insan merak ediyorsa mutlaka Kur'an-ı Kerim'e bakması lazım.

insandan ne bekliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanlardan beklediği şey insanların mutluluğu. İnsanın elindeki hiçbir şeye Allah'ın ihtiyacı yok. Ama mutlu olabilmesi için de Allah'ın hedef gösterdiği emirleri yerine getirmesine bağlı. Bu hedeflere de vasıtalarla ulaşabilir. İşte Allah'ın buyurduğu, Allah'ın insanlardan istediği şey sadece tek bir şey, bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emir ve nehileri bu mutluluğu sağlamaya yönelik midir? %100 evet. Bunun için bile insan tek başına en üstün mahluk olarak mevcuttur. İnsanoğlu Allah'a kul olacaktır, mutlu olacaktır. Allah'a teslim olacaktır, mutlu olacaktır. Takva sahibi olacaktır, mutlu olacaktır. Hidayet ehli olacaktır, mutlu olacaktır. Felaha ulaşacaktır, mutlu olacaktır. Allah'ın rızasına ulaşacaktır, mutlu olacaktır. Yani bütün bunlar amenü olmanın da mutluluğa dönük bir yapısı var. Allah'ın rızasını da mutlu olmaya dönük bir yapısı var. Felahın da, takvanın da, hidayetin de, kul olmanın da, teslim olmanın da. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bu muhteva Allah insandan tek bir şey istiyor. Mutlu olmak, mutlu olmak, mutlu olmak. İnsan Allah'tan ne istiyor? O insan da Allah'tan mutlu olmasını istiyor. Cennet nedir? Cennet daimi bir mutluluğun yaşandığı, sulh-ü sükun halinin yaşandığı bir mekan. Birçok insan yahu böyle şey mi olur? İnsan daimi mutlu olamaz. Eğer daimi mutlu imkansız olsaydı Allah insanlara niye cennete, ben cenneti sizin için yarattım, cennete gidin derdi. Cennette bir mutsuzluk da olabilir mi? İmkansız. Cennet tüm insanlar için sonsuz huzur ve saadetin yaşandığı yer. Ama burada da cennetler arasında farklı var ama farklı cennetlerde olsak dahi artık bir mutsuzluk olayından bahsedilemez. Çünkü Allah-u Teala insanları cennetine alırken onları huzur ve mutsuzluğa ulaştıracak olan nefsteki afetleri tamamen söküp atıyor. Üçüncü sual, İslam'ın Allah'ın indindeki değerini kaybedebilir mi? İnsanın Allah'ın indindeki değerini kaybedebilir mi? Evet. Eğer Allah'ın emirlerine itaat etmezse, isyan ederse elbette. Nitekim Araf 179'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Laqad zarana li cehenneme kesiren min el cinni vel insi. Lahum kulubun la yafqahuna biha. La ma'adununa yebsununa biha, la ma'zanuna yesmauna biha. Ulake kelen ami. Cin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların gözleri var, görmezler. Onların, daha doğrusu onların kalpleri var, fıkıh etmezler. Onların gözleri var, görmezler. Onların kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Mahlukatın en üstünü, en şerefisi olan yaratılan insan, Allah'ın temel sırrına vakıf olmayınca, bilmeyince, itaat etmeyince, Allah'a ulaşmayı dilemeyince, o insan en şerefi olan varlık, varlıkların en aşağısına, hayvanlardan daha dereke inebiliyor. Ve böyle bir yapı, o kişinin Allah'a göre sağır, dişsiz ve kör olduğunu Bakara 18'e açıklıyor. İnsanlar başka hiçbir mahluka nasip olmayan çok özel insanların sahipleridir. Ne melekler ne cinler insanlar gibi olamazlar. Üstelik bunlardan hayvanlar teklife muhatap bile değiller. Allah Teala buyuruyor ki ben insanoğlu nefs verdim, o nefsin hakim olduğu takdirde sizden üstündür ey melekler. Olmadığı takdirde hayvanlardan bile daha aşağıdadır. Evet, demek ki insanoğluna teslim eden bir nefs var. Cinlerde de nefs var ama cinlerde olmayan şey ruh. Yani meleklerde olmayan nefsi Allah insana vermiş, cinlerde olmayan ruhu da Allah insana vermiş. Bu yapı sebebiyle insan kainatın en şerefli varlığı. Ne yazık ki şeytan insanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı başarmış. Nasıl? İşte Araf 16-17. Senin sıratın müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksa, yani Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olacağım. Ya Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde o insan, evet kalbi var fıkıh etmez, gözleri var görmez, kulakları işitmez. O hayvanlardan daha alt derecede. Bunu bu şekilde oraya getiren kim? İblis. İblis insanların nefsine %100 tesir ediyor. Negatif istikamette onları besliyor. İnsanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemesi.

0: Sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'ın söylediklerini onlara öğreten, mesajı anlatan Allah'ın Resullerini Allah-u Teala ard arda gönderiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala şu kainatta en çok değer verdiği mahlukunun insan olduğunu açıklıyor. Sizce insanı bu kadar değerli kılan şey nedir?
2: Allah'a kul olmasın.
3: Bizim Müslümanlığımız, Peygamber Efendimiz'den gelen güzel günlerimiz.
4: Biz yaşantımız, hayatımız, çok mutlu günlerimiz.
5: Düşünebiliyor insan, özgür, iradesini kullanabiliyor.
6: Allah-u Teala'nın bizi her şeyden üstün yaratması bence yani. Onuna layık bir kul olabileceğimize dair bize özellik yüklemesi.
1: Sizce ruh Allah'a ölmeden önce ulaşır mı?
2: Ulaşır.
3: Eğer o ameli kazanmışsak ulaşır.
1: Ölmeden önce de insan Allah'a ulaşabilir mi? Hani ölmeyi mi beklemeliyiz Allah'a kavuşmak için?
6: Hayır, tabii ki de yaptığın ibadetlerle birlikte kendini ona daha yakın veyahut da onunla beraber hissedebilirsin. Zaten Allah bizimledir her zaman.
5: Tabii ölmeden önce de ruh Allah'a ulaşır. Örneğin semada her şey, yapraklar, ağaçlar Allah'a sürekli zikrediyor. Biz sürekli zikredersek Allah'a, biz Allah'a kalben zaten ulaşmış oluruz diye ben şahsen düşünüyorum.
2: Dünya hayatında ölmeden önce dediğiniz olayı insan eğer idrak edebilirse, ölmeden önce tabii ki insan ruhunu Allah'a teslim edebilir. Ey Yüce Allah'ım, ölmeden önce
6: emanet olan ruhumu sana ulaştırmak.
5: Senin dostun olmak istiyorum.
7: Ne olur Allah'ım.
8: Beni de dostluğuna kabul eyle.
9: Allah'ım seni çok ama çok seviyorum.
0: Bir sahibimiz ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması konusunda eğer o amele ulaşmışsak ulaşır diyor. Ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşması için nasıl bir amelin sahibi olmamız lazım? Her şeyden evvel kainatın sırrı olan Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Yunus 7-8, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Şimdi Hazreti Ömer'in şaşarım bu insanı ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Allah'ı bilip isyan eden kişi niye isyan ediyor? Şeytan ona dünya hayatını güzel gösteriyor ve dünyanın peşine takılıyor. Halbuki Allah-u Teala diyor ki ey insanoğlu, her şey senin için ama seni kendim için yarattım. Allah içinse emanet olan ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmamız lazım. O zaman Allah'ın sevgili kulları arasına girebiliriz. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerine baktığımız zaman çok güzel amel yaptıklarını ama amellerin boşa gittiği insanlardan bahsediyor. Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. 65 yıl yani 80 yaşında olan bir insan 65 yıl devamlı ibadet yapmış. Çünkü sorumluluk 15 yaşına itibaren başlıyor. Ve 80 yaş ömrünü tamamen bitiriyor. Ama sonuçta ulaşmayı dilemediyse yaptığı amellerin hepsi boşa gidiyor. Ameller boşa gidince ne oluyor? Kehf 105'te Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai habitat amalim. O zaman o ameli boşa gidenler hepsi hüsranda gidecekler diğer cehennem. İşte hadis-i şerifte onun için Allah Resulü öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler Kehf 103, 104, 105'e göre ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler Enfal 29'a göre ama cennete gideceklerdir. Yine ikinci hadis-i şerifte size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizde en yükseğini, altın ve gümüş ibadetinden daha kıymetli düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha değerli bir şey söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah söyleyin, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse ibadetlerin sultanı zikirdir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala Kur'an ayetlerini tilavet et oku, bu bir zikirdir. Namaz kıl, namaz kılmak da daha 14'e göre bir zikirdir. Ama vele zikrullahu ekber, Allah ismini tekrarı en büyük zikirdir. Üçü de zikir, fakat bu üç çeşit zikrin mukayesesinde ulaştığımız sonuç Allah isminin tekrarı en büyük zikir olarak zikre ifade ediliyor. Diğerlerinde daimi bir Kur'an okumak mümkün değil veya daimi bir namaz kılmak da mümkün değil. Ama Allah-u Teala ibadetlerin sultanı zikri Allah isminin tekrarını daimi olarak üzerimize farz kılmıştır. İşte Nisa 103 فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْدَ مَلَا جُنُوبِيُمْ. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanı suya yatarken hep Allah'ı zikredin. Hep Allah'ı zikretmek mümkün müdür? Kesinlikle evet. bu iç sesimizle Allah isminin tekrarı hangi işi yaparsak yapalım bunu gerçekleştirebiliriz. Nitekim yatarken de kalp zikrini yapabildiğimize göre Allah-u Teala daimi zikri hepimizin üzerine farz kılmıştır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bütün insanlar yeryüzünde Allah'ın temsilcisidir. Ama yeryüzünün fizik idaresi salih kullara, mürşitlere, resullere bırakılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Ya mürşit benim için Allah'ın sadık kullarını temsil ediyor mürşit derken.
2: Allah'la kul arasında bir vasıta olduğunu sadece inananlardanım ben şahsen kendim.
6: Ya bence evet Peygamber Efendimiz o dönemde pek bilgi sahibi olamayacak insanlar için bir vasıta, bir elçi olarak gönderilmiş ama şu anki teknolojide, şu anki şeyde bence sadece ben kimseye bağlı olmadan sadece Kur'an-ı Kerim ve mealiyle birlikte, tefsirlerle birlikte çoğu şeyi öğrenebilirim.
1: Bir mürşide tabi olmak bir insana ne kazandırırdı?
4: Her şeyi kazandırır. Her şeyi, dinini, imanını, hayatını, yani geleceğini, Allah yolunda cetme her şeyi kazandırır.
6: Ya tabii ki de danışmak güzel olur ama yani işte nasıl desem, o dediğim gibi yine aynı işte Kur'an-ı Kerim olsun, Allah'ın bize gönderdiği kitap, asıl zaten onu okuyarak asıl şeylere ulaşabiliriz. Tabii ki de bazı şeyleri anlamayabiliriz. Bu yönden işte üst makamlara başvurabiliriz, tefsir sahibi olan insanlara.
7: Allah yolunda ise eğer çok şey kazandırır.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
7: Kalben bulabiliriz. Doğru insan, doğru insanla birlikte bulabiliriz.
0: Bir misafirimiz, Peygamber Efendimiz o dönemde bilgi sahibi olamayacak insanlar için bir vasıta, bir elçi olarak gönderilmiş. Ama şu anda teknolojide kimseye bağlı olmadan da çoğu şey öğrenebilir. Allah-u Teala mürşitlerini sadece ilim öğretmeleri için mi göndermiştir? Hayır, gerçekten bütün mürşitler öğretmendir ama aynı zamanda yaşatandır da. Yani mürşitlerin vazifesi sadece öğretmekle bitmiyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'i sahabesine öğretmiş ama aynı zamanda onlara yaşattırmış da. İşte Bakara 151 bunun ispatı, 5 görevi var. O size ayetleri tilavet ediyor ama peşinden o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Arkasından kitabı o size öğretiyor. Hikmeti o size öğretiyor ve hikmetin ötesini yine o size öğretiyor. 5 görevle Allah Resulü vazifeli. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasını öğretmemiş. Aynı zamanda 7 ruhunu da, Kur'an'ın yaşantısını da onlara kesinlikle önder olmuş, örnek olmuş ve onu yaşattırmış. Din sadece önerilmez. Önemli olan dini yaşamaktır. Gerçekten de Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in yakınına gelen bir bedevi, ya Resulullah ben cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. Yani Kur'an öğren diyor. Ama ilmimin de aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Kur'an kıyamet gününde birçok insandan şikayetçi olacak. Yani ilmimin de aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Yani yaşa. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onu da Allah için yap. Öğretmen sadece öğretir, sorumluluğu da öğretmesiyle hudutludur. Ama mürşide sadece öğretmez, aynı zamanda yaşatır, hedeflere ulaştırır. Öyleyse öğrendiklerini hayata geçirmekte mürşit kesinlikle olmadan olmaz. Mürşitsiz kimse mutlu olamaz, Allah'ın bir sevgili dostu olamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Ben Muhatin'den Hasan Yılmaz. Başta efendimiz olmak üzere. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sorun var, arz edebilir miyim inşallah? İnsanlara değer vermek, Allah'a saygının bir ifadesi olabilir mi inşallah? Bu sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ellerinizle, hürmetle ve hasretle öpüyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. İnsanlara değer vermek Allah'a saygının bir ifadesi olabilir mi? Evet. Gerçekten insanlar Allah'ı temsil ediyorlar. Yetmez. Allah yaratı mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Bir tarafta insanlar var, bir tarafta Allah var. Başkalarının yaptığımız her güzel davranış Allah'a yapılmış sayılır. Kendinizi başkalarına ne kadar adet derseniz adarsanız aslında siz kendinizi Allah'a adamış oluyorsunuz. Her şeyinizi Allah için harcamış oluyorsunuz. Allah'ın adamı oluyorsunuz ve Allah Teala da bunu söylüyor, ifade ediyor. Allah için olmak, zamanımızı Allah için olmak, enerjimizi Allah için olmak, paramızı Allah için olmak, aklımızı, her şeyimizi başkalarına kullanmaktır. Başkalarına kullanmak da aslında Allah için kullanmaktır. Yani Allah Teala bizi Allah'ın emrettiklerini bu dünya hayatını yaşarken yerine getirelim diye. Belki birçok kişi diyecek ki yani benim bu dünya hayatım ne olacak? Allah Teala diyor ki bana teslim olun, ben de size dünyayı teslim edeyim. İşte salih kulların durumu bu. Enbiya suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi 105. لَقَدْ كَتَبْنَا ف۪ي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اِنَّ الْيَعْرُسَ الْاَرْضَ فِي اِبَادِ صَالِحِينَ Anz olsun ki zikirden Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık. Arza salih kullarımızın varis olacağını. Salih kul nasıl bir kuldur? Dört teslimi gerçekleştirmiştir. Allah Teala da onu dünyaya varis kalmış, bırakmıştır. Yani varis kılmıştır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah'ın indindeki değerinin artışı o kişinin zikir yaparak nefsini terbiye etmesine bağlı. Sizce zikir yapmanın faydaları nedir? Yani zikir böyle Allah Allah diyerek insanın nefsi terbiye oluyor.
4: Her şey. Çünkü biz de o insanlardan Allah'a şükür namazı, müzikaları, kurucumuzu tarafından için her şeyi.
5: Yani hem nefisimizi doğru yola sokarız zikir çekersek mutlu oluruz, huzurlu oluruz. Artık nefesimiz bile daha bize ferah gelmeye başlar. Hayattan daha çok, daha güzel bir tat almaya başlarız ben diye düşünüyorum yani.
6: Zikir bence ruhu sadeleştirir. Yani nasıl desem, bence huzur verir. Yaptığım zamanlarda huzur veriyor bana.
2: Yani kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur diye biliyorum ben. Her zikir yapışta insan Allah'a daha çok yaklaşır.
1: İnsanlar gerçekten Allah'ı zikrediyor mu artık?
6: Yani bence günümüz ilerledikçe insanlar yani Kur'an-ı Kerim'den olsun, İslam'dan olsun uzaklaşmaya başladı ve bu bizi gerçekten üzüyor.
1: Ha, yani nefsini tamamen ıslah etmiş, Allah'a teslim etmiş kişinin etrafındaki insanlarla ilişkisi mutlu.
2: Değişir. Her şeyi değişir. Çoğu şeyi değişir. Çünkü olaylara bakışı değişir. Şartlar değişmez. Zikir onu öyle bir noktaya getiriyor ki önce mesela kızdığı, tepki gösterdiği olaylara daha farklı bakmaya başlıyor. Şartlar değişmiyor. O kendini değiştiriyor. Aslında onu Kur'an değiştiriyor.
11: Çok mutlu olur ve huzurlu olur. Yani hayata bakış açısı daha değişik olur. Psikiyatriye gerek kalmaz. Kendi doktoru olur.
0: Bir misafirimiz zikir kişiye öyle bir noktaya getirir ki olaylara daha farklı bakmaya başlar. Şartlar değişmez ama o kendini değiştirir. Aslında onu Kur'an değiştirir. Zikir gerçekten insanın düşünce yapısını değiştirebilir mi? Elbette. Tin 4, lakat halaknan insan, insanı biz yarattık. Onun ahsana ulaşması için yarattık. Lakat halaknan insanı fi ahsani takvim. İhlasın 7 özelliğinden bir tanesi nedir? İhlasın 7 özelliğinden bir tanesi talepsizlik, düşüncelerini hesaba çekilmek, sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması, her şey hayır, manevi çıplaklık ve iradenin bağlanması. Bütün mesele olayların önemli olmadığını, önemli olanın olayların sizin üzerinize bıraktığı tesiri anlamakla başlar. Allah-u Teala tasavvuf adı verilen İslam'ın yaşanmasıyla olayların sizin üzerindeki tesirini yok eder. Mesela birçok kişi bize birilerini şikayet ediyor. Biz diyoruz ki iki tane alternatif var. Bir, gerçekten o olaydan duyduğunuz negatif tesiri, o tesirin sizin üzerinize kalkmasını istiyorsanız, bir daha onunla olmak istemiyorsanız o zaman zikrinizi arttıracaksınız. İkincisi, belki farklı bir yapı, eğer bir ayrılık sebebi ise karı koca arasında, o zaman da istihare namazıyla Allah'a soracaksınız. Her ikisi de Allah'ın emri asıldır. Tesir yoksa mutsuzluk da yoktur. Daimi zikirde olan bir insana iblis tesir etse dahi o tesir onun üzerinde bir negatif tesir oluşturmaz. İnsan tabiatının değişmesi mutluluğu sağlayan bir faktördür. Bu noktada değişmesi lazım gelen nefsimizdeki afetlerdir. Nefsimizdir. Bu tarz bir değişimin mutlaka zikri gerektirdiğini hepimiz biliyoruz. Zikrimiz arttıkça düşüncelerimizin de daha doğruya yaklaşacağı bir vakadır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
12: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Bir insanın zenginliği ya da makamı onun Allah katındaki değerini arttırır mı? Açıklayabilir misiniz? Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir insanın zenginliği ya da makamı onun Allah katındaki değerini arttırır mı? Hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah sizin soyunuza bakmaz. Öyleyse soyla hiç kimse Allah katında değeri artmaz. Mallarınıza da bakmaz. Mal ile de Allah katında bir değer artıştırıyorsunuz. Şekillerinize, güzelliğinize de bakmaz. Güzellik de Allah katında geçerli bir akçe, bir değer değildir. Devamlı olarak kalbinize, World Cup'taki niyete, para işlediğiniz amele. Öyleyse Allah'ın nazar ettiği yer kalp. İşte ne diyor Yunus? Ben gelmedim dava için, benim işim sevinçin, dostun nevi kalplerdir. Kalpleri yapmaya geldim. Öyleyse Allah'ın nazar ettiği yer kalptir. Kalpteki niyet, o niyete paralel işlediğimiz amel. Niyetimiz Allah'a ulaşmayı dilemekse, amelimiz de zikirdir. O zaman zikredersek, mutlak surette çok kısa bir süre içerisinde ne yapacağız? 151 nura ulaşacağız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz veda hutbesinde, ey insanlar şunu iyi bilin ki, Arap'ın Arap olmayana, Arap'ın olmayana Arap'a, beyaz siyaha, siyahın beyaza üstünlük yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Ve yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde sahabeye zengin kimdir diye sorar, malı çok olandır şeklinde cevap verirler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hayır bilemediniz. Zengin malı çok olan değil, hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir buyuruyor. Öyleyse zenginlik, makam, şan, şöhret, güzellik Allah katında bir değer değil. Tam tersi üstünlük takva iledir, zikirledir, Allah'ın hedeflerini gerçekleştirmekledir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Haram Kur'an, haram mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Bu sevginin halisi içinde el ele gönül gönüle bir mutluluğu yaşamak üzere şu anda bir aradayız. Bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Her şeyi bir kenara bırakalım. Sadece Allah'ı düşünelim. Onun bütün insanlar için hedef gösterdiği en güzel şey olan mutluluğu beraberce düşünelim. Onu en güzele ulaştırmaya çalışalım. Mutluluk. Allah Teala'nın size hedef gösterdiği en güzel hedef. Hedeflerin en güzeli. Unutmayın ki Allah Teala sizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Her şey sizin mutluluğu yaşayabilmenize göre dizayn edilmiş durumda. Bütün güzellikler Allah-u Teala'nın dizaynı, her şey hep sizin mutluluğu, saadeti yaşamanıza hedeflenmiş, odaklanmış, indekslenmiş. Allah insanlardan ne ister sualinin kesin cevabı. İnsanların sadece mutlu olmasını ister. O kadar. Kainatta en üstün kıldığı, insanın dışındaki bütün mahlukatına ona secde etmesini emrettiği insan olmanın o müstesna yerine sahip çıkın. Kainatın en üstün mahluklarısınız. İnsansınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. İnsanların içinde Allah'a yönelmiş olanlar bulunduğunuz için. Sizler insanların içinde özel bir yere sahipsiniz. Sizler Allah'ın size ne emrettiğini bilenlersiniz. Ve o emri yerine getirmek için var olanlarsınız. Bütün güçleriyle arabanın atları olarak bütün insanları mutlulaştırmak için seferber olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağı bir mutluluk seferberliğidir. Bütün insanları saadete çağıracak olanlar sizlersiniz. Onlar bilmiyorlar. Bu sebeple sizler çok özel bir imkanın sahibisiniz. Çok özel bir ihsanla, çok özel bir nimetle mükafatlandırılanlarsınız. Hidayetin vazifelileri. Hidayeti bütün dünyaya ulaştırmakla vazifeli olanlar. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan sevgili kardeşlerim. Hepiniz dünyaya ayrı bir örnek olmalısınız. Hidayet çağının yıldızları. Allah-u Teala'nın hepinizi o hedefe yönlendiğiniz için tebcil ettiğini ve mukaddes kıldığını bilmenizi isterim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda
hepiniz birer kilometre taşısınız. Hakikatleri bilenler olarak Allah'ın yolunda hedeflere gidecekler olarak ve öğrendiklerini en güzel tatbik edenler olarak, uygulayanlar olarak. Öyleyse bu bapta sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz en güzel örneklersiniz. Allah sizden ne istiyor? Mutlu olmak. Siz mutlu olmayı başaracaksınız. Başka insanlara demek ki bu dünyada Allah ile yakınlaşılınca mutluluk yaşanabiliyormuş mesajını ve imajını ulaştıracak olanlarsınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, eğer onunla bir olursanız, beraber olursanız, onunla bütünleşirseniz, ona tevekkül ederseniz, her şey, mutluluk bir anahtarla kaim. Mutluluğun anahtarı Allah'a tevekkül etmektir. Tevekkül etmenin ise anahtarı Allah'ı zikretmektir. Bir insan Allah'ı ne kadar çok zikrederse Allah'a o kadar tevekkül eder. Allah'a tevekkülü o ölçüdedir. O kişi mütevekkiliğinden biri olur. Allah'a tevekkül edenlerden. Öyleyse tevekkül bir güven duygusudur. Mutluluk da Allah'a güvenenlerin işidir. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Allah-u Teala'nın verdiği bir garanti var. Diyor ki kim olursa olsun bana ulaşmayı diledi mi ben onu görürüm, işitirim, bilirim ve o kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. O kişiyi kendime ulaştırırım, yani o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Şura 13'te diyor ki Allah-u Yebtegi Allah-u Veştebi ben yeşayı Allah-u Yeştebi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaştırmayı Allah'ın dilediği insanların hepsini mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kimlerin ulaşmasını der? İnsanların %90'dan fazlasının. Sadece Allah'a asi olanlar. Kimler bu asiler? Asi olup da Allah'a ne yapacaklar? Allah'a hiçbir şey yapamazlar. Ama Allah'a asi olanlar Allah'ın yoluna girmeyip başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlardır. Bu sebeple Allah Teala onlara yeryüzünde fesat çıkar onlar diyor. Onlar seçilmezler. Bu insanlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Yani tekzip edenlerdir. Allah'ın ayetlerini küfredenlerdir, örtenlerdir, inkar edenlerdir. Allah'ın ayetlerini ketmedenlerdir, gizleyenlerdir. Hedefleri başka insanların mutluluğuna mani olmak. Onlar hariç herkes seçilir. O seçilenlerden ki insanların %90'ından fazlası seçilmiş durumdadır. Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşana kadar bir probleminiz yok. Allah'a ulaştıktan sonra problem başlıyor. Neden Allah'a ulaşana kadar bir probleminiz yok? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah da sizin kalbinizdeki bu talebi mutlaka görecektir, işitecektir, bilecektir aynı anda.
oluştuğu anda Allah sizin içinizdeki bu talebi görecektir, işitecektir ve bilecektir. Bu talep var olduğu anda Allah sizi kendisine ulaştıracağı konusundaki sözünü mutlaka gerçekleştirecektir. Buradan başlar. Gördüğü, dilediği, gördüğü, işittiği ve bildiği anda kalbinizdeki talebi bir garanti altındasınız. Allah Teala ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz sadece bir talebiniz üzerine. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Ve sonra ne olur? Sonra, vuslattan sonra ne olur? Vuslata kadar emniyettesiniz. Vuslata kadar tevekkülün genel çerçevesinde zikrinizi her geçen gün arttıra arttıra 33 bine ulaştınız. Vuslat genel çerçevede 33 binde gerçekleşir. Ondan sonra mutluluğunuzun devamı tevekkülünüze bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tevekkülünüz ise her şeyden evvel zikrinize bağlı. Öyleyse zikriniz Allah'a ulaştığınız noktadan 33 binden yukarılara çıkıyor mu? 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bine doğru yükseliyor mu? Yükseliyorsa Allah'a tevekkül ediyorsunuz. Yükseldikçe zikrinizin, günlük zikrinizin miktarı yükseldikçe tevekkülünüz artacaktır. Daha ötesi kalp zikridir. Tevekkülünüzün en üstün boyuta ulaştığı yer kalp zikrinizin kesintisiz olduğu noktadır. Daimi zikre ulaştığınız noktadır. Öyleyse kim zikrini arttırıyorsa, 33 binde kalmıyorsa, yukarıya doğru gidiyorsa, 47 bine kadar virdini ulaştırıyorsa ve 47 binde virde devam ediyorsa, onun dışındaki zamanlarında da kişi içindeki sesle, kalbindeki sesle uyum sağlayarak Allah-u Teala'yı daha çok daha çok zikretmeye çalışıyorsa, bu kişi Allah'ın yolunda velayet kademelerinin hepsini yaşayacak olandır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıktan sonra eğer zikriniz artacak yerde azalıyorsa, işte o zaman tevekkülünüz gerekli seviyede değil demektir. Kendinizi bununla ölçün. Ne olur tevekkül eksikliği sebebiyle? Tevekkül eksikliği sebebiyle yavaş yavaş şevkiniz kaybolacaktır Allah yolunda. İbadetler size namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak eskisi kadar tat vermeyecektir. Zikriniz artacak yerde eksilecektir. İnsanlara yaklaşımınız onları mutlu edecek, dolayısıyla onlardan da size mutluluğu geri döndürecek davranışlar yerine onların sözlerinin size battığı, sizin sözlerinizin onları rahatsız ettiği bir hedefe doğru yürüyecektir. Bu eksilme giderek grafiğin aşağı doğru inmesi size devamlı performans kaybettirecektir. Bu performans kaybı Allah'tan şüpheye veya Allah'ın ayetlerinden şüpheye veya mürşitten şüpheye ulaşmadıkça fıska düşmezsiniz. Ama her gün biraz daha mutsuz bir insan olursunuz.
Sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında veya sizin dışınızdaki sebeplerin hangisi olursa olsun onların hiçbirinde sakın aramayın. Sizi aşağıya doğru çeken şeytanın size olan hakimiyetidir. Tamamen size ait bir bozunum, tamamen size ait olan bir ışıma kaybedilme olayı. Parıltılar adım adım yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, bunun için diyoruz ki zikrinizi hep arttırmaya çalışın. Sizi Allah ile olan ilişkilerinizde bulunduğunuz seviyeden her seferinde daha ileriye götürebilecek olan yegane müşevik unsur, tahrik edici unsur, harekete geçirici unsur, motive edici unsur o zikirdir. Hayatınızın en önemli ibadeti. Elbette şimdiye kadar olduğu gibi gene 7 vakit namaz kılacaksınız. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, teheccüd, sabah namazı ile öğle namazı arasında da kuşluk sünneti. 7 vakit namaz. Elbette borçlarınızı kılacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz Allah için. Elbette oruç tutacaksınız. O Allah'ın yoluna girdiğiniz ilk zamanlardaki gibi acaba oruç tuttuğunuz zaman gerçekten acıkmıyor musunuz? Sigaraya müptela olanlar sigara içmeyi gerçekten istemiyor musunuz? Yoksa her geçen gün biraz daha ışımanızı kaybettiniz mi? Öyleyse arkasında en büyük etken sizin zikri azaltmanızdır. Yakın bir geçmişte sizlere bir şey sağlık vermiştik. Çalan, ses çıkaran cep saatleri alın. Ve onu 52 dakikaya ayarlayın. 52 dakikada size zikri hatırlatsın ve her 52 dakikada zikretmeye başlayın. Ne kadar yapabilirseniz devam edin. Bir hafta. İkinci hafta 51 dakikaya ineceksiniz. Bir haftada 51 dakikadan gideceksiniz. Üçüncü hafta her 50 dakikada zikre başlayacaksınız. Bir sene 52 haftadan oluşur. Bir sene içinde saatin çalmaları, sinyalleri sıklaşacak, sıklaşacak, sıklaşacak. Eğer vazgeçmezseniz sizi daimi zikre çok büyük ölçüde yaklaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, çok kişiden başlangıçta hep güzel haberler aldık. Ve sonra aynı neticeyi gördünüz. Hiçbiriniz daimi zikre ulaşamadınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda zafere ulaşmak bir devamlılık gerektirir. Sabit kadem olmayı, ayağını yere sağlam basmayı gerektirir. Öyleyse bunu yapın.
Ayağınızı yere sağlam basın. Zikriniz sizin ışığınızdır. Arabanızdır, uçağınızdır. Sizi 7 tane safaya birer birer ulaştıracak olandır. Zaten 1. safa otomatik olarak siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamıştır. 1. safadasınız zaten, geriye 6 tane hedef kalıyor. Daha çok zikir, daha çok zikir, daha çok zikir. Neyi sağlar? Tevekkülü sağlar sevgili kardeşlerim. Her geçen gün Allah'a olan imanınız ve Allah'a olan güveniniz her geçen gün biraz daha, biraz daha, biraz daha artacaktır. Allah'la kul birbirine çok yakın bir ikili oluşturacaktır. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda Allah'ın hedefinin sadece mutluluk olduğunu göreceksiniz. Allah sadece sizlerin, hepinizin mutlu olmasını ister. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk ve Allah'ın vuslatına ulaştıktan sonra, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra bütün kapılar sizin mutluluğunuza açılacaktır. Sevgili kardeşlerim, yolunuza aynı güçle, aynı iştiyakla devam edin. Zikir sarsılmaz bir kaledir. Onu arttırdıkça takviye edeceksiniz kalenin burçlarını. Öyleyse İslam kalesinin burçlarından hepsinin 7 burcunda çökertildiğini biliyorsunuz. Bunun arkasında insanların zikirden ayrılmaları var. Ne olmuş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 14 asır geçmiş. Ne olmuş? İnsanlar artık zikretmiyorlar. %90'dan fazlası zikretmiyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanlar mürşide inanmıyorlar. Tabi olmuyorlar. Tabi bu ikisi yoksa ruhun Allah'a ulaştırılması diye bir şey de yok. İnsanların çok büyük bir kısmı zaten ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şeye inanmıyorlar. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaptılarsa, 7 tane safayı nasıl yaşamışlarsa, o 7 safadan hiçbirisi artık bugün İslam'da insan kitlelerinin %90'ından fazlasında yaşanmıyor. Ve insanlar Allah'tan tamamen kopmuşlar. İşte sizler böyle bir devrede dünyaya geldiniz. Ve hidayet çağı bu devrede Allah-u Teala tarafından açıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse
Bilin ki Allah'a tevekkülünüz zikrinize paralel bir müessesedir. Mutluluğunuz da öyle. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Eğer sebat ederseniz, sebat ederseniz şeytanın yenildiğini göreceksiniz. Sebat ederseniz Allah'tan daha çok yardım aldığınızı göreceksiniz. Güçlükler çoğaldıkça Allah'ın yardımı daha çok artacaktır. Bütün o güçlüklerin üstesinden gelmeyi size sağlayacak olan Allah'ın yardımıdır. Ama Allah'ın yardımı sizin liyakatinizin üzerine bina edilir. Ne kadar gayretin sahibiyseniz o kadar Allah'tan nusret alırsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın yardımıyla ulaştığınız her yükselişte Allah-u Teala kendi yardımıyla değil de sanki siz kendiniz onu gerçekleştirmişsiniz gibi o sebeple sizin liyakatinizi arttırır. Artan liyakatinizin mükafatı o seviyeye göre verilir. Sevgili kardeşlerim, siz bir ünite gayret sarf edin, Allah Teala size 100 katını verir Allah'a doğru yola çıktığınız zaman. Sonra 200 katını, sonra 300 katını, sonra 400, 500, 600, 700 katını verir. Ve sanki o 700 katı siz kazanmışsınız gibi oraya ait olan liyakati de size verir. Onun, Allah'ın nimetiyle beraber ulaştığınız yerin mükafatını Allah Teala size verecektir. Bunun için mükafatı alabilmeniz için liyakatin o noktaya ulaşmış olması lazım. İşte böyle bir olayın tahakkuk edebilmesi sizin gayretinize bağlı ama mükafat Allah'ın yardımları da sayılarak o yardımları da sanki siz oluşturmuşsunuz gibi toplam üzerinden verilir. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Siz bu zamandaki, bu devirdeki ışıklarsınız, meşalelersiniz, nurlarsınız. Bütün insanlara hidayeti anlatacak olanlarsınız. Onları mutluluğa taşıyacak olanlarsınız. Hiçbir şeyden yılmayın. İnsanlara güzellikleri hep anlatın, anlatın, anlatın. Tartışma hüviyetinde değil ama tebliğ hüviyetinde onlara çok şeyler söylemelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri bile olmadığını göreceksiniz. Alışılmış bir din anlayışının sahibi olan üniversitelerde, İmam Hatip liselerinde öğrenilen din eğitiminin standartlarına sahip olan insanlar sizin söylediklerinize tepki göstereceklerdir. En hazini, en hüzün verici yanı hayatlarını buna adıyorlar. İlahiyat fakültelerini bitiriyorlar. Master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar, dekan oluyorlar. Ama dinlerini bilmiyorlar. İşte onların hepsine
dinlerini öğretecek olanlar sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şeyden çekinmeyin. Hiç kimseyle kavganız yok. Siz sulh ve sükun için varsınız. Onların bilmedikleri şeyleri insanlara öğretirken onları tedirgin edecek olan sözler sakın söylemeyin. Sakın sen bilmiyorsun, ben biliyorum şeklinde nefsinizin tuzağına düşerek insanlara üstünlük sağlamaya çalışmayın. Üstünlük taslamaya çalışmayın. İlminiz sizi sadece insanların hizmetinde onlara yardıma ulaştırmalıdır. Allah'ın yoluna sizin öğretinizle giren herkes geleceğini teminat altına almıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi ölse gene birinci kat cenneti garanti etmiştir. Hiç ameli olmasa da bu garantiye sahiptir. Ve bu sizin ona yaptığınız öğretiyle gerçekleşmiştir. Lüzumsuz tartışmalara girmeyin. Size öğrendikleriyle mukabele edenlerin haklı olduklarını düşünün. Neden haklılar? Çünkü onlara öğreten öğretmenler de aynı öğretiyi öğrenmişler. Kitaplardan öğrenmişler, insanların yazdığı kitaplardan. Akıllarına gelmemiş, acaba Kur'an-ı Kerim'le bizim öğretimiz birbirine paralel mi diye bir husus akıllarına gelmemiş, öğrendiklerinin doğru olduğundan eminler. Öğrendiklerini doğru sanıyorlar. İşte büyük yanlışlık, trajedi buradan başlıyor. O öğreti içerisinde hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, siz çok sevinmesi gereken insanlarsınız. Mehir camiasının içinde

hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabeyi örnek verin. Kitaplardan değil, Kur'an'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabeyi örnek verin. Onların İslam'ın 7 safhasını da yaşadıklarını o bilmeyen insanlara sabırla göz nuru dökerek anlatmanız gerek. Bununla amil olasınız. Göreviniz budur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda insanları eğitmek, doğruları onlara anlatmak her şeyden evvel bir sabır işidir. Yanlış bir kültürü almış olan, İslam'ın 7 tane safhasından ve bu 7 safhanın sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber mutlak olarak yaşandığından haberi olmayan, bunu öğrenmemiş olan insanlar var. Ve bu onların hatası, onların kabahati değil. Çünkü öğretim böyle oluşmuş. 14 asırda adım adım insanların yazdığı yüzlerce, belki binlerce kitap insanları şeytanın hedeflediği bir yöne götürmüş. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtan başlayarak sonuna kadar her şey yanlış ve hakikatler yok edilmiş iblis tarafından. İslam müessesesi, yani insanları mutluluğa götürecek olan basamakların sayısı 28. Bu 28 basamakta birinci merhale, her şeyin başlangıcı, cehennemden cennete götürecek olan temel anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemiyor insanlar. Dilemedikçe Allah-u Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ikineti almayacaktır. Onların kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirmeyecektir. Göğüslerini işaret ederek göğüslerinden kalplerine nur yolunu açmayacaktır. Onlar huşuya ulaşamayacaklardır. Onlara irşat makamı gösterilmeyecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah Teala'nın tarifiyle kördür, sağırdır ve dilsizdir. Onların görmelerini, işitmelerini, idraklerini sağlamak için yılmayan bir gayretin sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Üstün olan sizlersiniz. Biliyorsunuz ki bu devirde hidayetin mührü bize teslim edilmiştir. Mühür bizdedir. Öyleyse bu çağa Allah-u Teala isim veriyor. Asr-ı hidayet. Bütün dünyanın hidayeti öğreneceği bir dizayn içinde yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağında hidayetin bekçileri, hidayetin meşaleleri, dünyayı hidayetle aydınlatacak olanlar sizlersiniz. Lüzumsuz tartışmalarla zamanınızı harcamayın, insanlarla kavgalı bir

şekilde anlaşmazlığa düşmeyin. Unutmayın, göreviniz kabul ettirmek değildir. Tebliğdir. Sunumdur. Sadece onlara arz edeceksiniz. Kabullerine sunacaksınız. Hakikatleri anlatırken onların kulaklarına kar suyunun kaçmasını temin edecek açıklamalar yapacaksınız. Elinizde kainattaki en sağlam deliller var, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini söylüyor. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin irşat makamına ulaşıp tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Nefslerini Allah'a teslim ettiğini söylüyor. İrşada ulaştıklarını söylüyor. Ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve mürşit olduklarını, irşat makamının sahibi olduklarını söylüyor. Hepiniz aynı yolun yolcusunuz. Aynı olayları yaşayacaksınız. Aynı hedeflere ulaşacaksınız. Bir gün daimi zikrin sahipleri olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir çerçeve içerisinde bakın olaylar dizisine. Güçlü olan kim? Güçlü olan bu ilahi ilmin sahibi kılınmış sizlersiniz. Elinizde kainattaki en sağlam belge var. Allah'ın öğretisi Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Allah'ın söylediklerini, İslam'ın kainatın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını onlara anlatacaksınız. Ayet ayet gözlerinde Kur'an'ı canlandırın. O unuttukları Kur'an'ı. Olay ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Olay ne? Olay insanların Kur'an'ı unutması. Kitaplar karanlık, öylesine Kur'an'ın yerini almış ki insanlar artık Kur'an-ı Kerim'e bakmak gereğini hiç duymuyorlar. Ders ders ayırmışlar konuları, o derslere bakıyorlar. Derslerde ise Kur'an ayetleriyle bir sağlam ilişkinin kurulması hiç oluşmamış. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki insanların çok büyük bir huzursuzluğu yaşadığı, birçok ülkede kaosun hakim olduğu, her tarafta insanların birbirine saldırdığı, hiç yüzünden birbirlerini öldürdüğü bir dünyada yaşıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dünyada yaşantınız. Siz mutluluğun temsilcilerisiniz. Bütün dünyaya mutluluğun yayılacağı ana ocaktasınız. Güneş burada. Mihir Vakfı, Güneş Vakfı bütün dünyaya ışık salmak üzere 1989 yılında Allah'ın emriyle kuruldu.1997'de de International Mir Foundation, Uluslararası Mir Vakfı kuruldu.
Amerika'da. İki kardeş. Mihir Vakfı, Uluslararası Mihir Vakfı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki bizi temsil ediyorsunuz. Unutmayın ki hidayeti temsil ediyorsunuz. Davranışlarınız başkalarına sadece huzur veren davranışlar olmalı. Davranışlarınızın insanlara ulaştırdığı yer mutlaka sizinle konuşmaktan huzur duymaları. Öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle size çatanlar olabilir. Onları ciddiye almayın. Bir atımlık barutları var. Orada biter olay. Bu onlara saldırmanızı gerektirmez. Sözle saldırmaktan bahsediyoruz. O da size yasak kılınmıştır. Hedefiniz başkalarına bilmedikleri şeyleri öğretirken onlara hadlerini bildirmek değildir. Hedefiniz hangi tutum ve davranışın içinde olurlarsa olsunlar onları kurtarmaktır. Sizlerden başka onları kurtaracaklar yok. İnsanlar hidayeti bilmiyorlar. Bir insanın ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde olduğunu, bunun 7 safhada tamamlanacağını, bütün sahabenin bunların hepsini yaşadığını, bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların bütün devirlerde aynı şeyi yaptıklarını bilmiyorlar onlar. Onlar sizin düşmanlarınız değil. Onlar inananlar. Ama neye, niçin, hangi standartlarda inandıklarının şuurunda değiller. Her şey şeytanın özel gayretiyle şirazesinden çıkmış. Onlara sorun, Allah'a inanıyor musun? Evet cevabını alacaksınız. Peki arkasından gene sorun, mümin misin? Evet cevabını alacaksınız. Onlara sorun, neden müminsin? Mümin olmanın sana göre şartı nedir? Cevap verecek size, çünkü ben Allah'a inanıyorum. Sorun herkese diyecektir size. Herkese sorun, Allah'a inanan mümindir. O zaman siz onlara ayetleri söylemek mecburiyetindesiniz. Doğru söylüyorsun diyeceksiniz. Gerçekten herkes sizin söylediğiniz gibi düşünüyor. Allah'a inanan mümindir diyorlar. Böyle olduğunu düşünüyorlar. Ama bu ne yazık ki Kur'an-ı Kerim hükümleriyle çelişiyor. Öyleyse eğer beraberce ayetlere bakmamız için bize müsaade verirseniz, bakınız Allah-u Teala neler söylüyor bu konuda deyin. Ondan sonra da onlara Allah'a inanmanın mümin olmaya yetmediğini anlatacaksınız. Allah'a inanmayı mümin olmak zannedenler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılıyor. Ağızlarıyla mümin olduklarını söyleyip de kalpleri mümin olmayanlar var ya, onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Size cevap vereceklerdir. Ama biz kalbimizle de inanıyoruz. Diyeceksiniz ki doğru, hakikaten inancınız kalbinizden geliyor muhakkak. Ama söylemek istediğimiz o değil. Kalbinizde şu anda bunu üzülerek söylemek mecburiyetindeyiz ki küfür kelimesi yazılı.
Sevgili kardeşlerim, onlar diyecekler ki, bizim de kalbimizde aynı şey yazılı. Çünkü biz inanıyoruz. O zaman biraz daha detaya girmek mecburiyetindesiniz. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediniz. Allah size mürşidinizi gösterdi mi? Göstermedi. Bir o mürşide eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz 10 tane ihsan alacaktınız. Allah size mürşidinizi gösterecekti. Ona ulaşıp tabi olacaktınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennetin sahibi kılınacaktınız. Ama Allah'a inandığınız halde Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inandığınız halde bunun üzerinize farz olduğuna inandığınız halde ve Allah-u Teala bu konuda söz verdiği için mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştıracağınıza inandığınız halde sadece birinci kat cenneti elde edebilecektiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Ve Allah size 10 tane ihsan vererek irşat makamına ulaştıracaktı. Tabiyetinizle 10 tane de nimet alacaktınız Allah-u Teala'dan. Diyeceksiniz ki bize lütfen kızmayın. Sizin söylediklerinize ters düşen şeyler söylediğimiz için kızmayın. Lütfen öğretiye dikkatle bakın. Biz size öğretilmemiş olan ama sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiş olan ve onlarca yaşamış olan 7 tane safayı anlatmak istiyoruz. Böyle bir 7 tane safa müessesesinden size bu ilimleri din ilmini öğretenlerin ne yazık ki bilgileri yok. O zaman bunu bizimle tartışmak yerine gelin beraberce delillere bakalım. Doğru mu söylüyoruz, yanlış mı söylüyoruz? Biz size insanların yazdığı kitaplardan öğretmiyoruz. Biz size Kur'an-ı Kerim'i söylüyoruz. Biz öğretiyi size aktardığımız zaman göreceksiniz ki gerçekten bunları bilmiyorsunuz. Sözlerimizin size ağır gelmemesi için biz size direkt olarak bir şey söylemiyoruz. Ama hidayetin başladığı yer, mümin olmanın başladığı yer, kurtuluşun başladığı yer, her birisi 28 basamaklık İslam merdiveninin belli noktalarında tahakkuk eder. 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 tane safhasını da yaşadılar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri yaşayanlar olarak onlarla kavga etmeden ve bıkkınlık getirmeden anlatmak mecburiyetindesiniz. Bir kısmı size yalan söylediğini söyleyecekler. İspat etmek istediğiniz zaman kaçacaklar. Ve sizi yalancılar zannedecekler.
İkinci kısmı size gene yalan söylediğinizi söyleyecekler. Ama anlattıklarınızı dinleyecekler. Onlara bu uydudan bahsedin. Hangi suali sormak istiyorlarsa bize ulaştırabileceklerini söyleyin. Hangi konuda bilgi sahibi olmak istiyorlarsa sitemizde onların hepsinin mevcut olduğunu söyleyin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Siz biliyorsunuz, onlar yanlışları biliyorlar. Sağlamayı yapmak hiç akıllarına gelmemiş. Acaba bizim bu öğrendiğimiz ilim Kur'an-ı Kerim'de de aynı ilim mi dememişler? İblisin onları nasıl korkunç bir tuzağa düşürdüğünün hala farkında değiller. Onlara Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz dediniz. Onlar da cevap verdiler. Hayır, dilemiyoruz. Ne demek şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş? Dedikleri zaman eğer siz onlara, siz madem ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz, öyleyse siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diye onları küçültecek bir şey söylediğinizde olayı bitirirler. Hemen oradan ayrılırlar. Ve siz onlara Allah'ın güzelliklerini söyleyemeden onların kalplerine ilk onların kurtuluşunun tohumlarını ekemeden size gücenip oradan ayrılırlar. Maksadınız onlardan farklı şeyler bildiğinizi onlara ispat etmek olmamalı. Maksadınız sadece onları kurtarmak olmalı. Öyleyse onlar size hakaret edeceklerdir. Onlar sizden kaçacaklardır. Onlar sizi küçük göreceklerdir. Söylediklerinin, bildiklerinin doğru olduğuna inandıkları için. Ama şeytan onları devamlı etkilemeye çalışacaktır. Hakikatleri öğrenmeleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğu insanlara bu güzellikleri anlatabilmekte arayın. Onlara uyduyu sağlık verin. Yüzlerce konudan hangisini diliyorlarsa oraya sadece tıklamalarının o konunun bilgisini almak için yeterli olduğunu söyleyin. İslam'ın 7 safhasından Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin bunların hepsini yaşadığından, sizlerin de yaşamakta olduğundan bahsedin. Çağımızın hidayet çağı olduğunu da göğsünüzü gere gere, alnınız ak, yüzünüz pak olarak açık ve kesin şekilde anlatın. Hidayet çağının güneşleri, hidayet çağının yıldızları, sizleri Allah'ın huzurunda tebrik ediyorum. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde beraberiz. Hurafeler konusunda konuşmak üzere. Bu akşamki hurafe Allah görülemez şeklindeki ifadedir. Allah'ın kalp gözüyle görülebileceğine inanmayan birçok insan dolaşıyor ortalıkta ve bu adamlar öğretim görevlileri. Onların elindeki kitaplar Allah görülemez dediği için bunlar da Allah görülemez diyorlar. İyi de Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor, yetmez. Şu anda yaşayanlar arasında da Allah'ı gören birçok insan ortalıkta dolaşıyor. Neyle görmüşler? Bu başlarındaki gözlerle mi görmüşler? Elbette ki hayır. Allah kalp gözüyle görülür. Allah kendisini göstermek isterse görülür. Allah kişiye o yetkiyi verirse görülür. Öyleyse Allah görülemez sözü, ifadesi sadece bir hurafedir. Kur'an-ı Kerim gerçeklerine ters düşmektedir. Hadi gelin sizinle beraber bu konudaki ayetlere bakalım. Allah Teala acaba ne diyor bu konuda? Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala hem يَتُولُونَ اِنَّ اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْمَائِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَاكُوبَ وَالْاَسْفَاتَ كَانُوا هُدًا اَوْ نَسَارًا. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? قُلْ اَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهِ. De ki, sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Ve men az lemu mimmen keteme şehadeten indehu min Allah. Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şehadeti, yani Allah'ı görmeyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Ve mallahu bi gafilin amma taminun. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Neyse, ne diyor Allah Teala? Ve men ezlemu, kim daha zalimdir? Kim zalimdir? Mimmen, o kişiden daha zalimdir. Keteme, gizleyen, çetmeden gizleyen, şehadeten indehu, onun indinde şahit olmayı, minallah, Allah'tan. Allah'ın onun katındaki, Allah'ın zatına şahit olmayı, şehadeti gizleyen indehu, onun katındaki, onun huzurundaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah'ın huzurundaki şehadet Allah'a şehadettir. Ve bu şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Keteme, gizleyen, şehadeten,
şehadeti indehu onun önünde minallah, Allah'tan verilen müsaadeyle oluşan bir rüyet olayı, bir şehadet olayı, Allah'ın zatına şahit olma. Câsiye 23'e bakıyoruz beraberce. Efereyte men ittehaze ilahehu hevahu. Hevalarını, nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi? Ve edallahullahi ala ilmin, Allah onları ilim üzere talayette bırakır. Ve hateme ala semihi ve kalbihi, ve Allah onların semi isimli işitme hassasını mühürler ve kalplerini, yani kalplerindeki idrak hassasını mühürler ve ceale ala basarihi gışaveh, ve onların görme hassası üzerine de gışavet koyar, gışavet adlı bir perde koyar. Femen yehtihi min badillah, bundan sonra o kişiyi kim hidayete erdirebilir? Efela tezekürün, düşünmez misiniz? İşte buradaki muhtevada Allah-u Teala'nın görme hastalarının üzerine koyduğu gışavetten bahsediliyor. Allah-u Teala o gışaveti alıyor. Önce insanları bu dünyada görmeye ulaştırıyor. Ama sonra daha üst kademede insanları yerlerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Göklerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Kişi irşada ulaştıktan sonra Allah onu iradesini de teslime davet edince, bu olay gerçekleştiğinde Allah onu irşat makamına tayin ediyor. Yani irşat makamını tayin edenler bir hakkın takvanın sahipleridir ve Allah'ı görenlerdir. Allah iradenin tesliminden sonra kendi zatını gösterir. Ondan evvel Allah'ı kimse gerçekten göremez. Öyleyse Allah'ı görmek mümkün müdür? Evet, kim iradesini, yani ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman rüyetullah olur. O kişinin Allah'ı görmesi o zaman mümkün olur.

Allah Teala Enem 103 ve 104'te şunu söylüyor. La tüdrükühül ebsarü ve hüve yudrikül ebsar. Görüşler Allah'ı idrak edemez. Onu Allah'ı idrak edemez. Ve o Allah görüşleri idrak eder. O latiftir, haberdardır. Enam suresi bir sonraki ayet-i kerime, 104. ayet-i kerime. Kat caiküm vesairü min rabbikum. Size Rabbinizden basarlar geldi, görme hastaları geldi. Sahabeye bu müjde, gaybı görme hastaları geldi. Femen ebsara feli nefsi. Kim görürse, kimi görürse, Allah'ı görürse, bu kendi nefsine, kendi lehinedir. Ve kim körse, göremezse, bu aleyhinedir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim. Ve men amiye ve aleyha ve ma ene aleyküm bi hafiz.

senurihim ayatina fil afakı ve fi enfusihim. Onlara afakta, yani dışta ve enfusihim, işlerinde, iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lehum, onlar için tebeyyün edene kadar, ispatlanıncaya kadar, ennehül hak, muhakkak ki o haktır. Yani gördükleri şeyin hak olduğunu, Allah olduğunu, Allah olduğu tebeyyün edene kadar onlara afakta, menfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Önce yerlerin melekûtu, sonra göklerin melekûtu, 7 tane katın sonunda Allah'ın zatını görmek. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Onun için onun, Allah'ın her şeye şahit olması yetmez mi diyor Allah-u Teala, kafi değil mi diyor. Öyleyse Allah kendi zatının görülmesinin de şahidi olarak giriyor devreye. Kaf suresinin 37. ayet kelimesi, İnne fî zâlike le zikra limen kâne lehu kalbün el ev el kassem a ve hüve şehid. Hakikat ki bunda ilka edilen, yani kalp kulaklarına ilka edilen ve kalp gözleriyle şahit olan, kime şahit olan? Allah'a şahit olanlar için bir ibret vardır. Allah Teala kendi zatını gösterdiği zaman bir taraftan da konuşur. O gösterilenin kendi zatı olduğunu açık bir şekilde ifade eder. Yunus Suresinin 26. ayet-i kerimesi, لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى ve ziyade diyor Allah-u Teala. وَلَا يَرْهُكُوا وِجُهُهُمْ كَتَرٌ وَلَا زِلَّهُ وَلَا اِكَى اَصَابِ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ.

Allah Teala bu Yunus 26'dan bir evvelki ayetinde diyor ki Allah'ı yed'u darüsselamı.

Şayet ila sırat-ı müstakim. Ve yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Kimi dilerse onu sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim bildiğiniz gibi Allah'ın zatına ulaştıran yolun adıdır. Böyle bir noktada sırat-ı müstakime Allah-u Teala'nın ulaştırması, o kişiyi kendi zatına ulaştırması demek. Yani buradaki selam yurdu, Allah selam yurduna davet eder, aslında bir teslim yurdu olan kendi zatına davetini ifade eder. Nitekim zatı için söylediklerini burada Yunus 26'da veriliyor. اِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَهُمْ. Onlar için ahsenü hüsna vardır. Allah'ın zatı vardır. Ahsenlerin hüsnü olan, ahsenü hüsna olan güzellerin güzeli olan Allah'ın zatı vardır onlar için. Allah'ın zatına ulaşmak vardır istikametinde bu. Ama ve ziyadehu diyor Allah Teala ve onun ziyadesi de vardır. Yani Allah'ın zatına ulaşmak başka şey, Allah'ın zatını görmek başka şey. Ziyadesi, ahsenül hüsnanın ziyadesi, güzellerin en güzelinin ötesini, yani ona ulaşmayı değil, Allah'ı görmeyi ifade ediyor. Ahsenül hüsna. Burada Allah Teala Allah'ın zatına ulaşmak vardır diyor onlara. Birinci ayet-i kerimenin devamı olarak Allah'ın zatı teslim yurdudur. Tamam. Allah'ın zatına ulaşmak yani 22. basamak. Ama sonra ziyadesi de diyor Ahsen-i Hüsna ile alakalı bir ziyade. Daha sonraki kademede 25. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah teslim eden kişi için ziyadesi oluşuyor. Allah'ın zatını görmek oluşuyor. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine baktığımız zaman aynı olayı Allah-u Teala'nın zatının görülebileceği olayını yaşıyoruz. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'ın iradelerini de Allah'a teslim ederler. "Ve la yankudunel misak." Misaklarını bozmazlar. Sonra diyor ki Allah Teala ve la yankudunel misak, onlar misaklarını bozmazlar ve devam ediyor. Bu misak ruhun misaki. Vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misak kelimesi 20. ayet-i kerimede Allah'ın zatını görmeyi ifade ediyor. İradenin teslimini ifade ediyor. Aynı misaklarını bozmazlar ifadesi 21. ayet-i kerimede onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesinde ruhun misaki veriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'ın görülmesi, 21. ayet-i kerimesi Allah'ın zatına ruhun ulaşması olarak devreye giriyor.
Ve 22'ye bakıyoruz. Ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne rabbihim. Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve şer rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşma, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Tıpkı Yunus suresinin 25 ve 26. ayetleri gibi Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde de aynı olayla karşı karşıyayız. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına ele alırsak, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını ve işlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Velâ yenkudûnel mîsâk, mîsâklarını bozmazlar. Onlar da sabırla Allah'ın zatını dileyenler, ama Allah'ın zatına ulaşmanın ötesinde Allah'ın zatını görmeyi dileyenler bunlar. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesi tek başına alındığı zaman. Eğer Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinin birinci kesimini devre dışı bırakırsanız, velâ yenkudûnel mîsâktan başlarsanız, velâ yenkudûnel mîsâk, onlar mîsâklarını bozmazlar, ne yaparlar? Vellezîne yesulûne mâ emerallâhi bihi en yusaleb. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ona ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bunlar ne diliyorlarmış? Ruhlarının misakini yerine getirenler, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Ama Allah'ın ahdini yerine getirenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Allah'ın ahdi, iradenin teslimini de kapsıyor. Öyleyse burada Allah'ın zatının görülmesi bir muhteva olarak çıkıyor karşımıza. Bütün insanlar dünya hayatına da kör, sağır ve dilsiz olarak gönderilirler. O insanlar bu dünyada görüyorlardır, işitiyorlardır, idrak ediyorlardır. Neyi? Bu dünyaya ait olan hususları. Ama fiziğin ötesi için bir görme, bir idrak söz konusu değildir. Bu bir. İkincisi, bu dünya hayatını yaşarken de manevi hayatı algılamak konusunda hiçbir teşkilatın sahibi değildir kişi. İrşat makamına baktığı zaman onu alelade bir kişi olarak görür. Başka insanlardan hiçbir farkı yoktur onun için. İrşat makamı onun için herhangi bir kişidir. Ona bakar ama onu irşat makamı olarak görmez. Onun söylediklerini dinler ama sözlerin arkasındaki manayı anlamaz. Onun sözlerini dinler ama sözlerinin arkasındaki manayı anlamaz. Anlaması söz konusu değil. Tıpkı mezardaki ölüler gibi işitmez. Manaya varamaz. Manaya varamadığı için kalbine indirdiği zaman da idrak edemez. Kalbiyle idrak etmesi mümkün değildir. Bu dünyaya açılan, dünyada şu dünya hayatını yaşarken ilk izlenimler Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek safhalar için kişi işiten, gören ve idrak eden birisi haline getirilir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, o kişi de Allah-u Teala 7 tane furkan oluşturur. O kişiyi Allah'ın söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek öğrenen, irşat makamına açık, irşat makamı olarak bakan, onun sözlerinin birincil manasını
Yani bu dünyaya ait olan manasını anlayabilen yetmez, idrak de edebilen birisi olur. Ama bu ona gayb aleminin kapılarını açmaz. Bu 5., 6. ve 7. basamaktaki bir olgudur. Kişinin baş gözünün açılması, baş kulağının açılması, vücudundaki kalbin açılması bu dünyaya pencereleri açıyor. Görme, işitme istikametinde bu kişi Allah'ı elbette göremez. Gözleri açılmıştır ama bu dünya için açılmıştır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir bu. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman ikinci defa bir olgu vardır. O zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılacaktır. Kalbindeki idrak gaybe ait olan bir idrak olacaktır. Bu ikinci defa açılmadır. Bu insanlar neyi görürler? Daimi zikre ulaştıktan sonra yerlerin melekûtunu görürler. 26. basamak. Göklerin melekûtunu görürler. 27. basamak. Buradaki kalp gözünün açılması da buraya kadar götürebilir onları. Sonra bu insanlar irşada ulaşacaklardır. İrşada ulaşan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman işte o zaman Allah'ın zatını da görecektir. Ne zaman görecektir? Nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olduğu zaman. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Daimi zikre ulaştınız. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Birinci, baştan başladık olaya, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başladınız. Onun söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başladınız. Manasına vardığınız şeyleri kalbinize indirdiniz, idrak ettiniz. Ama o kişinin şu dünya üzerindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devre için geçerli olan bir başlangıç kademesi. Açılan kalp gözü, kalp kulağı değildir. Bu aleme ait baş gözü, baş kulağı açılmıştır. İrşat makamını tanımıştır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. Onun irşada mütalik sözlerini anlamaya, idrak etmeye başlamıştır. Bu ona hiçbir zaman Allah'ın zatını görmek yetkisi vermez. Yetmez. Bu gaybe açılan bir pencerede değildir. Zahiri alemdeki olayları görmek manasına varmak için Allah Teala tarafından kör sahibi dilsiz olan bu kişinin gözleri, kulakları ve kalbi ve buna ait olan hassaları açılmıştır. Dünya için ruhu Allah'a ulaştırmaya yarayan dünya konusundaki görme, işitme ve idrak etme standartlarına kişi sahiptir. Sonra ne olacaktır? Bu kişi önce ruhunu teslim edecektir Allah-u Teala'ya, 22. basamak. Sonra zikrini arttıracaktır, günün yarısını aşacaktır zikri ve nefsinin kalbindeki %81 nur birikimiyle fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşacaktır. Yani ilmel yakinden sonra aynel yakine ulaşacaktır. 7 tane faktörün sahibi olacaktır. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi tamamen fazılarla dolmuştur.
%2 rahmet, %98 de fazıl. Üçüncüsü, bu kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır, fiziğin ötesini görebilsin diye. Allah-u Teala bu kişinin kalp kulağını da açmıştır, fiziğin ötesi için, fiziğin ötesinden kendisine seslenen Allah'ın sesini duyabilsin diye. Allah'ın sesi kalp kulağıyla duyulur. Kalp kulağını Allah'ın açmadığı hiç kimse Allah'ın sesini duyamaz. Ama bu, kalp kulağınızın açıldığı nokta, kalp gözünüzün açıldığı nokta, Allah'ı görebildiğiniz nokta değildir. Önce bu makamda, Ulul Elbab makamında, 26. basamakta, 7 tane yer katı gösterilir size. Cehennem de gösterilir, 7 kat yer katı da gösterilir. 7 kat cehennem, 7 kat yer katı. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Ama üç vasfın daha sahibisiniz. Siz ehli tezekkür oldunuz Allah ile. Her zaman konuşmak imkanının artık sahibisiniz. Ehli hayır oldunuz, daimi zikirde olduğunuz için devamlı derecat kazanıyorsunuz. Yani hayır kazanıyorsunuz. Bu sebeple ehli hayır oldunuz. Ve aynı zamanda ehli hüküm oldunuz, hikmet sahibi oldunuz. Yani siz bir şahitlik yaptığınız zaman mutlak olarak doğruyu ifade edersiniz. Hakemlik yaptığınız zaman Allah'tan cevabı istersiniz. Allah'ın verdiği cevabı nakledersiniz. Ve hiçbir zaman yanlışlık yapmanız söz konusu olmaz. Çünkü sadece siz bir vasıtasınız. Kararı veren adaletin gerçek temsilcisi olan Allah'tır. O zaman hakimliğiniz de mutlak adaleti temsil eder. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Peki bundan sonra ne gösterilecektir? Yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra devrin imamının dergahı gösterilir. Bu bir geçittir. Ne zaman size birinci kat gösterilirse, birinci gök katı, o zaman ihlas makamına geçtiniz, 27. basamağa geçtiniz. Ve göklerin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını görürsünüz. Her bir katta başka bir olguyla karşılaşırsınız. Ve yedinci katta 7 tane alemi görürsünüz birer birer. Evvela kader hücrelerini görürsünüz. Altıgen kader hücreleri, sizin kader hücrelerinizde önünüzde geleceğiniz açıktır. Oraya bulunduğunuz an için çıkabilirsiniz. Geçmişiniz sol tarafta kalmıştır. Bir taş duvarla kapalıdır. Bu duvarın üzerinde sıva falan yoktur. Ama sağa döndüğünüz zaman size ait yarınınızı, öbür gününüzü, daha sonraki gününüzü, bütün günlerinizi gösteren altıgen kader hücreleri vardır. Onların içine Allah-u Teala girmenize müsaade ederse, gelecekte hangi güne girerseniz, o günde neler olacağını Allah-u Teala size gösterir. Onlar orada herkesin kader hücreleri olarak o kişinin oraya ulaşmasını bekler. Allah-u Teala size bunları İhlas makamının birinci kademesinde gösterir.

etrafındaki 60 kişiye büyük bir kürsü, kürsünün etrafı 60 kişiyle çevrili. Onların hepsine Ümmü Kitab'ın sırlarını anlatır. Daha sonra Kudret Denizi'ne ulaşacaksınız. Daha sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşacaksınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı göreceksiniz orada. Daha sonra Divan-ı Salihin, daha sonra zikir hücreleri ve ancak zikir hücrelerindeki tecrübede tamamlandıktan sonra, ondan sonra indi ilahideki sesedin müntahaya ulaşır ruh ve oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bütün bu safhaları Allah Teala size gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. İhlas makamında da Allah görünmez. Nefsinin kalbinde 14 mertebe, 14 kademe müzeyyen olma, 14 mertebe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Bundan sonra kişi Sesed-i Münteha'yı gördüğü anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh müessesesi o kişinin ihlas makamını bitirdiğini, salah makamına geçtiğini gösterir. Kişi daimi zikre ulaştı. Yerlerin melekutunu gördü. Göklerin melekutunu gördü. 7 tane gök katında gördü. Ama Allah'ın zatını 14 mertebe kalbi, nefsinin kalbi 14 mertebe müzeyyen olmasına rağmen Allah'ın zatını göremez. Allah ona yeni bir tatbikatla ulaşacaktır. O kişinin mürşidine tabi olduktan sonra günahlarını örtecektir. Sonra ona salah nuru verecektir. Sonra onun o örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir.

kişinin günahları sevaba çevrildiği zaman bu kişi salah makamının dördüncü kademesinde olacaktır. Birinci kademede tövbe-i nasuha davet edildi. İhlas makamından salah makamına geçiş. İkinci kademede o kişiye, o kişinin günahları örtüldü. Üçüncü kademede o kişiye salah nuru verildi. Başının üzerine bir nur verildi Allah-u Teala tarafından. O kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Dördüncüsü, o kişinin günahları sevaba çevrildi. Bu noktada Allah'ı görebilir mi? Göremez. Ama bu noktada kişi Allah'ı görmenin bir evvelki kademesine gelmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah o zaman hangi takdirde görülecektir? Burada bile salah makamı son makam, 28. basamak ve bu makamın 7 tane kademesi var. Bunun 4. kademesine gelmiş kişi hala Allah'ı göremiyor mu? Hayır, göremiyor. Ne zaman ki o kişinin iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır. Yani o kişinin iradesi de Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. İlahi

irade cüz'i iradeyi kendisine bağlamıştır. Bir iradeler beraberliği oluşmuştur. İlahi irade cüz'i iradeyi tam bir kontrolün altında tutmaktadır. Cüz'i irade ilahi iradeye teslim olmuştur. Burası yolun sonudur. Ya eyyüellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi diyor Allah Teala. Bakara suresi 102. ayet-i kerime, ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, hakka tukatihi takva olsun. İşte kim iradesini Allah'a teslim ederse, Allah onun iradesini kendi iradesine bağlar. İşte o zaman bu kişi Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi olur. Ne olmuştur? Kalbindeki afetlerin tamamı Ulul Elbab makamında yok olmuştur. Ve o nefsinin kalbinden bahsediyoruz tabiatıyla. O noktadan itibaren kişi 19 mertebe müzeyyen olmuştur. O kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Tam 19 mertebe müzeyyen olma işlemi. Bu nereye ulaştırmıştır o kişiyi? O kişi Allah'ı görmek şerefine ulaşır. Kim hakkı tukati takvanın sahibi ise orada Allah görünür. Nefs bütünüyle devreden çıkmıştır. Nefs devreden çıktıktan sonra da nefsin kalbindeki afetler zaten daimi zikirle yok olduktan sonra da Allah'ın o kişi üzerindeki sistemi devam etmiştir. Ve Allah Teala o kişiyi Allah'ı görebilecek olan bir statüye ulaştırmıştır. Allah'ın katındaki şehadetin sahibi olmuştur bu kişi. Ruhu Allah'ın katında bir altın tahtın sahibidir. Ve Allah'ın katında Allah'ı görmek şerefinin de sahibi olur. İse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki herkes Allah'ı göremez. Evvela şunu sakın unutmayın. Allah insan değildir. Tam bir insan görünümünde de değildir. O her zerresiyle işitir, bilir ve görür. Biz insanlarsa görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, idrak etmek için kalbe, bilmek için akla sahip kalınmışız. Kim tarafından? Sahibimiz olan Allah tarafından. Mukaddemeleri herkes geçebilir mi? Herkes geçebilir. Bütün insanlar için açıktır. İradenin teslimi kişiyi ne yapar? İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Artık o kişinin iradesi Allah'a bağlanmıştır. Allah'a bağlandığı için
kişi kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının dışına çıkmıştır. Öyle olunca Allah-u Teala onu dilediği gibi yönlendirecektir, şekillendirecektir. Ve bu konuda Allah ona yeni bir yetki verecektir. 19 mertebe müzeyyen olan bu kişi artık kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Allah'ın iradesi ona ne emrederse o onu mutlaka gerçekleştirecektir. Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirecektir. Ama Allah'ı burada görecektir. Riyetullah olayı bu noktada geçerlidir. Allah-u Teala görülür mü görülmez mi sualinin cevabını birçok veli veriyor. Yunus diyor ki can gözü onu gördü diyor. Can gözü yani nefsinin kalbiyle, kalbindeki gözle Allah'ı gördüğünü söylüyor Yunus. Bir başka şiirinde Yunus dostu gördü, sevinir diyor. Dost, Allah-u Teala'nın ifadesi Yunus'ta. Dostu gören herkes, Allah'ı gören herkes büyük bir sevince düşer Allah-u Teala'nın kendisini bu lütfa nail kıldığı için. Yine Yunus diyor ki dostu ayan gördün ise. Dostun ayan görülebileceğini başkalarına da sağlık veriyor Yunus. Ve biz dostu ayan görürüz diyor. Ayrıca bir başka ifadesi her dem bakarız ol yüze diyor. Allah'ın yüzüne, Allah'ın zatına her dem bakarız diyor Yunus. Ahmet Yesevi Hazretleri hak didarını görmüşler. Hakkın yüzünü, didarını görmüşler diyor. Ve gene Ahmet Yesevi gözüm açtım seni gördüm diyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala dilediğine kendisini gösterir ama şartlı gösterir. Mutlaka kişinin bu kademelerin hepsini aşması gerekir. Sadece iradesini de teslim eden Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak bu olgu tahakkuk eder. Yani o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huzur namazının imamlarının Allah'ın zatını göreceklerini kesin bir teminata bağlamış. Diyor ki وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَتْعُونَ مِنْ دُن۪يهِ الشَّفَاءَةَ Allah'tan başka çağırdıkları şefaate malik olamazlar. İlla men şehide bil hakkı ve hum yalemun. Ama hakka şahit olan kişi hariç ve onlar bilirler diyor Allah Teala. Yani devrin imamları hakka şahit edilen, şefaat etmek yetkisinin sahipleri diyor. Kimdir şefaat etme yetkisinin sahibi? Şefaat etme yetkisinin sahibi devrin imamıdır. Allah-u Teala bu şefaatin nasıl cereyan edeceğini Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve günahlarının affı için tövbede bulunsalardı
Sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affı için, onların günahlarına mağfiret edilmesi için tövbede bulunsaydın, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin tövbesi üzerine Allah sahabenin günahlarını affedecekti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine onların günahlarını bir defa daha affedecekti. Ve böylece günahlar Allah-u Teala tarafından mahvedilmiş, yani sevaba çevrilmiş olacaktı. İşte bu olay Nisa 64, Allah'la sahabe arasında mağfirettir. Günahların iki defa affedilmesidir veya günahların sevaba çevrilmesidir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında işte o olaydır, şefaattır. Şefaat olayıdır. Böylece şunu görüyoruz ki günahların sevaba çevrilmesinde sadece devrin imamı yetkili kılınmıştır. O Allah-u Teala'dan şefaat talebinde bulunur. İşte Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'tan bazı insanlar için şefaat talebinde bulunurlar diyor. Affedersiniz, mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Devrin imamı, Allah'ın zatını görmeye yetkili olan kişi. Ya Rabbi derler diyor onlar, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim Allah'ın yoluna girer de, kim tabi olur da, mürşide tabi olur da Allah'ın yoluna girerse sen onları mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir buyuruluyor. Ve şefaatin gerçekleşeceği kesin bir hüküm olarak çıkıyor ortaya. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala ama diyor tövbe edip de irşat makamında tövbe edip de mümin olanlar, imanı artan mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar onların durumu bir evvelki ayete geçen cehenneme gideceklerle aynı değildir diyor. Bunlar hariç diyor. E diyor Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, şefaat müessesesinin varlığının arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişiye has olduğu ve onun da hakkı gördüğü kesinlik kazanıyor. Bütün huzur namazının imamları bu Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi gereğince hakkı görmüşlerdir ve hakka şehadet etmişlerdir. Bu bapta şefaate yetkili kılınanların hakka şehadet ettiği ifade ediliyor. Hakka şehadet edebilen kişinin günahların sevaba döndürülmesinde söz aldığını, şefaatin sahibi olduğu ifade ediliyor. Kıyamet günü değil, şefaat dünya üzerindeki bir olgudur. Bu dünyada tabiiyetle beraber, ihsanla tabiiyetle beraber gerçekleşir. Ve o şefaatin sahipleri, huzur namazının imamları mutlaka Allah'ı görenlerdir. Zuhruf Suresi 86. ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bu sohbette hurafelerden birini işledik beraberce. Hiç kimse Allah'ı göremez safsatası bu ayetlerle aksi ispat edilmiş olarak sona eriyor. Öyleyse
dinimizi saran hurafeleri Kur'an ayetleri muhtevası içinde birer birer beraberce inşallah inceleyeceğiz. Her şeyin en güzel ulaşması sadedinde bütün hurafelerin birer birer yıkıldığını göreceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gene birlikteyiz. Yani şeytanın ayağını bir defa daha kırdık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bu şeytan denilen mahluk insanların mutlu olmasına katiyen tahammül edemez. İstediği bir tek şey vardır. En büyük düşman olan insanların mutsuz olmaları. Her tarafta şeytanlar, İnsanları mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ve çoğu zaman da başarı kazanırlar. İnsanlar genellikle mutsuzdurlar. İşte iki nevi insan söz konusu. Bir, mutlular. İki, mutsuzlar. Neden mutlu? Mutlu olanlar neden mutlu? Onlar Allah'ın yolunu seçenler. Mutsuz olanlar neden mutsuz? Onlar da Allah'ın yolunu seçmeyenler. Allah'ın yolunu seçmemek demek, şeytanın yolunu seçmek demek, mutsuzluğun yolunu seçmek demek. Ve şeytan insanları mutsuz etmek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında mutlaka şeytanlar vardır. Devamlı olarak insanı mutsuzluğa sevk edecek olan hedeflere yöneltmek isterler. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle bir mutluluk oyunu oynayalım. Bu iblis var ya, şeytanların en azılısı. Baş şeytan diyelim adına. Bu köftehor sadece bir tek şey ister. Bizi mutsuz etmek. Eğer biz de mutlu olmak istiyorsak onun oyununa gelmeyelim. Biz ona bir oyun oynayalım. Diyelim ki ona, ey şeytan, senin bütün numaralarını biliyoruz. Bir tek gayem var. Bizi mutsuz etmek, huzursuz etmek. Ama biz artık senin bu numaralarını yutmuyoruz arkadaş. Sen bizi mutsuz etmeye ne kadar çalışırsan çalış, biz mutsuz olmuyoruz artık. Nasıl yapabiliriz sevgili kardeşlerim bunu? Sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın tarafında olmak. İki, şeytanın tarafında olmak. Bizler Allah'ın tarafında olanlarız. Bunun manası Allah da bizim tarafımızda. Kim dost olarak Allah'ı seçerse Allah ona mutlaka yardım eder. Kim dost olarak şeytanı seçerse şeytan da ona yardım eder. Ama yardım ettiği her alanda şeytanın bir tek hedefi vardır. O kişiyi biraz daha, biraz daha, biraz daha mutsuz etmek. Allah Teala'nın da bir hedefi var. Her yardım ettiği kişiyi mutlu etmek, daha mutlu etmek, daha mutlu etmek. İşte bu kadarcık bir fark. Birisi Allah hepimizin mutlu olmasını ister. Bunun için bütün kanunlarını koymuştur. Önce Tevrat'a koymuş. Sonra İncil'e koymuş. En sonra da Kur'an-ı Kerim'e. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman muhteşem bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de esasa baktığımız zaman
Aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. Yedi safa ve dört tane teslim. Hadi gelin safaları sayalım beraberce. Bir, Allah'a ulaşmayı dinlemek. İki, mürşide tabiiyet. Üç, ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması. Dört, fizik vücudun teslim olması. Beş, nefsin teslim olması. Altı, muhlis olmak. Yedi, iradeyi de Allah'a teslim edip teslimleri tamamlamak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte dünyadaki en mutlu insanlar bu dört tane teslimi de gerçekleştirebilenler. Sevgili kardeşlerim, bu iblis bütün takımıyla, şeytanlarıyla ne yaparsa yapsın, eğer biz Allah'ın yolundaysak bizi rahatsız edemez. Allah'ın yolunda olan insanların Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki işlevleri mürşide tabiiyettir. Tabiiyet konunun temelini teşkil eder. Herkes kendi zamanındaki mürşide Allah'tan sorarak ulaşacak ve tabi olacaktır. Birçok mürşit var. Biliyorsunuz ki birçok tarikat söz konusu, hepsi de Allah'a ulaştırır. Öyleyse tarikat, kelime anlamı yollar demek. Tarik, yol. Tarikat, yollar. Çeşitli açıdan insanlar Allah'a ulaştıracak olan bir mürşide tabi olacaklardır. Bu hiç kimsenin elinde değildir ve olmamalıdır. Ben falanca mürşidi çok beğendim. Gidip ona teslim olacağım dememelisiniz. Bizim kardeşlerimize söylemiyorum sadece. Bütün dünyaya haykırıyorum bunu. Böyle dememelisiniz. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormalısınız. Hacet namazı çok basit ve kolay bir namaz. Hacet namazından evvel mutlaka boy abdesti alınır. Hacet namazı gece şimdiki saatle gece birden sonra kılınan bir namazdır. Birinci özelliği. Normal saatte 12'den sonra, gecenin yarısından sonra, şu anda saatler bir saat ileri olduğu cihetle, gece saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka gece saat 1'den sonra güneşin doğmasına kadar geçen devrede kılınması lazımdır. Hacet namazının ikinci özelliği, hacet namazı mutlaka boy abdestini gerektirir. Boy abdestini alarak kılınır. Boy abdestini alıp hemen hacet namazını kılmak söz konusu olmalıdır. Ve hacet namazını kılan kişi Allah'a, "Ya Rabbi, ben mürşide ulaşmak istiyorum. Biliyorum ki pek çok mürşit var. Ama gene biliyorum ki sen herkese ayrı bir mürşit tayin edersin ve bunu sadece sen bilirsin. Ben de bilmek istiyorum ki acaba benim mürşidim kimdir? Ben onun için hacet namazını kıldım, onun için huzuruna geldim, onun için burada hacet namazını kılıyorum. Ey Yüce Allah'ım, bana kim beni sana ulaştıracaksa onu, mürşidimi gösterir misin Yüce Allah'ım?" Ben
ona tabi olmak istiyorum ki doğruyu yapmış olayım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a bu abdestini alıp böyle bir talepte bulunursa gece saat 1'den sonra sabah güneşin doğuşuna kadar olan devre içerisinde Allah Teala birinci de olmasa bile mutlaka ona birkaç defa kıldığında mürşidini gösterecektir. E ben kıldım, Allah Teala bana mürşidim göstermiyor. Böyle diyenlere deyin ki, sevgili kardeşim tekrar kıl. Ne kaybedersin ki? Allah Teala ola ki sana birinci de göstermez, ikinci de göstermez, üçüncü de göstermez. Allah bu. Dilediğini yapar. Ama sen ısrarlı olursan, bunu kendine hedef ittihaz edinirsen, Allah Teala mutlaka sana da senin mürşidini gösterecektir. Hem de unutmayın, ne kadar gecikirse Allah Teala'nın mürşidi göstermesi, o kadar üst seviye bir mürşide ulaşmak söz konusu olabilir. Genel çerçeve budur. İstisnalar olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah unutmayın. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız sizi mutlaka çok seviyor demektir. Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri sever. Çünkü ister ki herkes kurtulsun. Ne olacakmış yani? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olurmuş yani? Sadece bir dilek. Herhalde bu dilek insanı cehennemden kurtarıp cennete götürmez. Öyle mi diyorsunuz? Ey Allah'ın dini konusunda bir şeyler edinmek, bilgi edinmek isteyenler, öyle mi diyorsunuz? Biliniz ki Allah Teala herkesi, insan olarak yarattığı herkesi cennetine mutlaka almayı diler. Bunun için yaratmıştır insanları. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Yani cennete gireceklerini veya cehenneme gireceklerini oluşturan kararları kendileri kendi serbest iradeleriyle verirler. Allah Teala bu konuda bir tesir sahasını kabul etmiyor. Mutlaka kişinin kendi iradesiyle bu karara varması lazım. Onun dışındakiler kabul buyurulmaz. Kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'tan söylediğim standartlarda boy abdestini alarak gece saat 1'den sonra hacet namazını kılarsa, özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılarsa, Allah Teala mutlaka ona birincide olmasa bile ikincide veya üçüncüde mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutlaka gösterir. Neden gösterir? Çünkü Allah Teala herkesin kurtulmasını ister. Herkesin cennete girmesini ister. Ayrıca Allah'ın istediği şey bir insanın iyi insan, iyi kul olmasıdır. İyi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Çünkü bir insanın iyi insan olabilmesi nefsindeki %100 afetle dolu olan nefsindeki afetlerin azalması hatta yok olması gerekir. Ama kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren cehennemi aşmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi kalpten bir dilekte bunu dilemiş ve ölmüş olsa onun gideceği yer birinci kat cennettir sevgili kardeşlerim. Bu insan ölmedi. Yaşıyor.
yaşıyorsa mutlaka mürşidine ulaşma arzusunu çok derin bir duyguyla yaşayacaktır. Allah-u Teala onda mürşide ulaşma duygusunu üst seviye bir muhtevaya ulaştıracaktır. Ve kişi mutlaka hacet namazını kılmak ihtiyacını duyacaktır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi hacet namazını kılarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak hacet namazını kıldığı için, Allah'ın emrettiği hedefe yönelik bir talepte bulunduğu için Allah Teala onun talebini mutlaka kabul edecek ve ona mürşidini eninde sonunda gösterecektir. İşte Allah'tan mürşidini soran ve gören kişi bu mürşid için hayır canım o olamaz. Mutlaka benim mürşidim başka birisidir diye bir şeyler söylerse bunun Allah katında hiçbir hükmü yoktur. Çünkü bu kişi başka bir mürşidi görmek için ikinci defa namaz kılacaktır. Hacet namazı aynı mürşid gösterilecektir. Üçüncü defa, onuncu defa, yüzüncü defa kılsa hiç netice değişmez. Allah'ın katında herkesin mürşidi ezelde tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, insan hiç böyle bir konuya girmemiş, mürşit talep etmemiş ve de ölmüş. Tamam. Allah'a ulaşmayı dilememiş ve de ölmüş. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözüme, bu kişi cehennemden kurtulamaz. Bir dilek, ey yüce Allah'ım ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır dese bir kişi, kalpten bir dilekle bunu söylese ve ölse. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Dilediğimiz an cehennemden kendimizi kurtarırız. Yedi kat cennetin birincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ama daha mürşidine ulaşmadan evvel ölenlerin cennetidir. Sonra kişi bir mürşit sevgisini öyle bir hüviyette hissedecektir, yaşayacaktır ki bu dayanılmaz bir his olacaktır. Mutlaka hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır büyük bir iştiyakla, istekle. İşte bu ikinci safa kişinin hacet namazını kılması. Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Ve kişi o mürşide ulaştığı zaman iç dünyası ona evet senin mürşidin bu diye işaretlerini verecektir. Kişinin tabiyetini gerçekleştirmesi noktasından sonra ölmesi söz konusu olsa bu kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidini talep etmiştir, mürşidine Allah-u Teala göstermiştir, o kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı tabiyet sırasında vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkanların silsilesine, kafilesine katılan bu kişinin ruhu, o kişi hayatta ise mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Bu
7-8 aylık bir devredir sevgili kardeşlerim. 7 kat için birer ay desek, 7 aylık bir devrenin sonunda bu olay tahakkuk eder. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ulaştırmayı dilemiştir. Bunun ruhunu kendisine ulaştıran bizatihi Allah'tır. Allah mı herkesi kurtarmak ister? Allah mı insan olarak yarattığı herkesin cennete girmesini ister? Ama Allah Teala'nın kanunları var. O kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemediği takdirde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmaz vesselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, top bizde. Biz dilemek mecburiyetinde olanlarız. Biz talep sahibi olmak mecburiyetinde olanlarız. İlk talebimiz ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Bunun için ruhumuzun mürşide tabiyetimizle vücudumuzdan ayrılması lazım. Ondan sonra emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde aklanması lazım. Bu kademelerden her birinde emarede ilk %7 nur kişinin kalbinde birikir nefse emarede. İkinci defa %7'lik nurun birikmesi o kişinin ruhunun birinci kattan ikinci kata çıkması demektir. Bu nefsi levvamedir. Üçüncüsü nefsi mülhimedir. Dördüncüsü nefsi mutmainnedir. Beşincisi nefsi radiye. Altıncısı nefsi mardiye. Yedincisi de nefsi teskiyedir. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü, kitap okur gibi okuyoruz sizlere. Ama her birinin ayrı bir manası var. Nefsi emmare, nefsinin emrinde olan, nefsinin afetlerinin emrinde olan bir kişiyi ifade eder. Bu, o kişinin ruhunun birinci gökkatına kadar çıkmasına müsaade edebilir ancak. Nefsi levame, kişinin nefsini levmettiği, kınadığı, suçladığı, ey nefsim ben seni artık tanıyorum, senin şu afetlerin yüzünden ben ruhumu Allah-u Teala'ya ulaştıramıyorum. Öyleyse bana mürşidim öğrettiği şey, nefs tezkiyesi yapmanın yolu zikir. Öyleyse ben zikre başladım. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikrediyorum. Ya da diye sessiz zikrediyorum. Ya da dilimi de kımıldatmıyorum. Dilimi de kımıldatmıyorum ama içimdeki sesle, iç sesimle Allah kelimesini tekrar ediyorum. İster birincisini yapın, ister ikincisini yapın, ister üçüncüsünü yapın. Üçü de aynı kapıyı açar. Bu zikir Allah'ın kapısının açılmasının altın anahtarıdır. Altın kapının altın anahtarı zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini, keyfinizden uçardınız. Ha, bana mı soruyorsunuz sen biliyor musun diye? Hem de nasıl biliyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de
30 seneden daha fazla bir süre Allah ile beraber olsaydınız, siz de benim gibi olurdunuz. Evvela ben Allah'tan hoşlandım. Sonra Allah'ı sevdim. Sonra Allah'a aşık oldum. Ama önemli olan ondan sonraki safha. Allah'a hayran oldum sevgili kardeşlerim. Hayran olmak ölçü tanımaz. İşte sevmenin son standardı Allah'ı sevmenin son standardı Allah'a hayran olmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Hepimiz sadece birer yaratıkız. O kadar. Allah Teala lütfu kereminden bizleri yaratmış. Bir anne bir babadan dünyaya gelmişiz. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Neden mi? Etrafınıza bir bakın. Neler var canlılardan? Kuşlar var, balıklar var, deniz mahlukları var, hayvanlar var, daha ötesi şeytanlar var, ama insanlar da var. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Sadece biz insanlara Allah Teala ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürür üfürmez ruh fizik vücudunun şeklini aynen alır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu görseniz kesin olarak bilirsiniz ki o sizsiniz. Nefsinizi görseniz gene aynı şekildedir. O sizsiniz. İşte bunca insan ölmüşler. Ama onlar yaşıyorlar. Fizik vücutları ölmüş ama nefsleri yaşıyor. Berzah aleminde sevdiklerinin yanında. Sevgili kardeşlerim, berzah hayatını bir görseniz ne kadar mutlu olurdunuz biliyor musunuz? Neden mutlu olurdunuz onu biliyor musunuz? Çünkü ölmüş olarak bu dünyadan ayrılmış olanların orada hayatta olduklarını, birbiriyle eski beraberliklerini devam ettirdiğini görecektiniz. Diyelim A ailesindesiniz, babanız ölmüş, anneniz ölmüş, ablanız ölmüş, kardeşiniz ölmüş. Geriye kalan siz ile birlikte başka kardeşleriniz varsa onlar. Bir de bakıyorsunuz hepsi yaşıyor. Onlar hayattayken nasıl bir hayatı yaşıyorsanız aynı hayat orada berzah aleminde de yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman çok mutlu oluyorsunuz. Allah Teala herkesin sadece mutlu olmasını ister. İstediği şey bu kadar basit ve bu kadar kolay. Sevgili kardeşlerim, şu dünyanın gamı çoktur, kederi çoktur, sıkıntısı çoktur. Hadi unutun onları. Unutun. Sevdiklerinizle beraber olun. Göreceksiniz ki çok büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hacet namazını kılın. O gece onlarla
rahmetli olanlarla birlikte olmayı dileyin. Bir gün bu hedefinize ulaşacaksınız ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü göreceksiniz ki ölmüş dediğiniz, artık bir daha görmeyi ümit etmediğiniz o insanlarla iç içe, gönül gönüle eski günleri yaşıyorsunuz. Onlar fizik vücut olarak öldüler. Fizik vücutlar da mezara girdi. Ama ya nefs? Ruh da Allah'a döndü, tamam. Ama nefsler yaşamakta devam ediyorlar. Bütün insanların nefsleri şu anda berzah aleminde daha evvel ölenlerle birlikteler ve aynı hayatı yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, görüp o hayata tekrar dönerseniz göreceksiniz ki eski günleri tekrar yaşıyorsunuz. Aynı hayat. Sizden öğrenmiş olan, diyelim annesi ölmüşler, babası ölmüşler için, anneniz, babanız, ablası, abisi ölmüş olanlar için, ablaları, abileri, kardeşleri ölmüş olanların için kardeşleri. Onlar yaşıyorlar. Hem de hepsi beraber. Üstelik de çok mutlular. Aynı bu alem gibi sevgili kardeşlerim, kapıyı açmadan içeri giremezsiniz. Normal standartlarda nefsiniz o alemin varlığı olduğu için kapıyı açmadan odaya giremezsiniz. Ama eğer o nefsinizle bu yaşamakta olduğumuz bu dünyaya gelmiş olsanız, bir de bakacaksınız ki bütün kapılar sizin için kapı değil, sadece İçinden rahatla geçebildiğiniz, rahatlıkla geçebildiğiniz birer, sadece görüntüyü engelleyebilen, yani bir kapının, bir odanın içindeyken o odanın kapısı kapalıysa kapının dışında olanları, o odada olanlar göremezler. Bu dünyada yaşasa da, nefs olsa da göremez. Ama bu dünyada olanlar o kapıyı açmadan kapıdan dışarı çıkamaz. Halbuki nefsler o kapıyı açmadan, eğer zahiri alemde, bu alemde yaşıyorlarsa, kapıyı açmadan kapının içinden geçerek dışarı çıkabilirler. Veya dışarıdan içeri girebilirler. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün herkes ölecek. Hepimiz öleceğiz. Ama o ölene kadar geçirdiğimiz devreyi mutlu olarak da geçirebiliriz. Eğer Allah'ın yolunda olursak o zaman mutlu olarak geçirebiliriz. Eğer böyle bir şeye teşebbüs etmemişsek, Allah'ın yolunda olmamışsak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememişsek, sevgili kardeşlerim, dinle bağlı bir insan düşünün. Bu insan İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet de getiriyor. Ve diyor, tamam, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben evvelallah 5'ini de gerçekleştiriyorum. Evet, bir süre cehenneme girip hafif tertip Allah Teala beni de yakacak tabii. Ama ondan sonra mutlaka cehennemden çıkıp Allah'ın cennetine gireceğim. Hayır kardeşim, yağma yok. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette. Öyle cehenneme girip bir süre cehennemde kalıp hop oradan çıkıp cennete girmek, hayır, onlar palavracıların masalları. İnsanlar sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış şeylere inandırılmışlar. İslam'ın 5 tane şartı varmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani teslimler? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hem farz hem de
bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluksa Allah'ın yolunun dışında yaşanamaz. Bir insan bilse ki sadece bir tek dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırıver. Bir kişinin böyle bir talebi, eğer kalpten bir talepse Allah-u Teala tarafından kabul edilmemezlik durumuna giremez. Allah herkesi sever. Günahları affetmeye de her zaman hazırdır. Yeter ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilerlerse Allah-u Teala mutlaka o kişiyi evvela sevecektir. Ona bütün Allah'ın ibadetlerinin sevgisini verecektir. Kişi zevkle namaz kılacaktır. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Zikir yapmak onun için bir zevk haline gelecektir. Bütün ibadetler öyle bir seyir takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, işte insanların Allah tarafında olması onların sevgi hanesinin üstünlüğünü gösterir. Şeytan tarafında olması onların nefret çizgisinin üstünlüğünde olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepine tavsiyemiz odur ki sevin. Ancak sevenler sevilir. Öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? O zaman sevgi dolu bir dünyada yaşamayı usul haline getirmelisiniz. Ki bu sevgiye ulaşmanın yolu ben Allah'ım çok sevmek istiyorum demekle varılacak bir yol değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle varılacak bir yoldur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber o kişi zikretmeye başlarsa Allah'ın katından tabi olduğu için Allah'ın mürşidine o kişinin kalbine nurlar gelmeye başlar. Evvela %2 rahmet nuru gelir. Ondan sonra %98'e kadar varan fazıllar gelir. Ve o kişinin nefsinin kalbi yüzde ne kadar nurla dolarsa o kişinin yüzde mutluluğu o kadardır.

Zaten hesapları otomatik olarak amel defterine kaydediliyor. Yaptıkları kötü davranışların bedelini herkes ödemek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Kurtuluş yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yolunda Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabiyet bunun ikinci aşamasıdır. Tabi oluş ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eder. Ayrılan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. 7-8 aylık bir devre bu iş yeterlidir. Ve kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah ulaştırır. Ama kişi ulaştırmış gibi onu üçüncü safhanın mutluluğuna da ulaştırır Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dinlemek birinci safhadır. Mürşide tabiyet ikinci safhadır. Ruhun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılması üçüncü safhadır. Ama Allah sanki o kişi kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. Böyle bir insan %50 mutluluğun sahibidir. Ve daha sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %80'e yükselecektir mutluluğu. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu %100 olacaktır. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir sonsuz mutluluğa ulaştırır kişiyi. O kişi Allah için yaşamaya başlar. Allah için yaşayan herkes aslında başkaları için yaşayan insandır. Hepsi için aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyun olmaz. Bu doyumsuzluk bizim için her zaman duruma hakimdir. Ama zamanımız doldu. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha kalplerimizi ısıtmak üzere. Ne zaman Allah'tan bahsedilirse, kalpler Allah'ın sohbetiyle ısınır, yumuşar, ferahlanır. Kalp, Allah'ın insan vücudundaki temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, kalbimiz hayati önemi taşıyan, en hayati

uzuvdur. Çünkü kalp damarlarda dolaşıp da kirlenen kanın neticede mutlaka ulaşacağı ve kalbin basıncıyla bütün vücuda temizlendikten sonra yayılacağı bir dizayn. Kirlenen kan bir baskıyla kalbe alınıyor, temizleniyor, gene bir baskıyla vücuda enjekte ediliyor, vücuda dağılıyor. En ince damarlara kadar kan vücudunuzda hareket halindedir. Bu kesintisiz bir harekettir. Hareket dursa ölüm olur. Sevgili kardeşlerim, kalp fizik açısından insan sağlığı cephesinde son derece önemli bir müessesedir. Devamlı olarak vücuttaki kirlenmiş kanı çeken, toplayan ve kalbe ulaştıran, kalpte o kan temizlendikten sonra akciğerlerde kan temizlendikten sonra tekrar bütün vücuda dağılmasını temin eden eme basma tulumba görevini kalp yapar. Bu fizik standartlarda bir olgudur. Ama hayati olduğu hiç kimse tarafından inkar edilemez. Sevgili kardeşlerim, önemli olan kalbin manevi cephesi. Kalp, Allah ile olan ilişkilerin merkezini teşkil eder. Kalp, insan vücudunda Allah'la olan ilişkileri düzenleyen en müstesna müessesedir. Bir fizik standartlarda hayati organ olan kalp, manevi standartlarda da gene her şeyin başında gelir. Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için son derece önemlidir. Allah ister ki herkes mutlu olsun. Allah ister ki bütün insanlar el ele, gönül gönüle bir sevgi yumağı içinde yaşasınlar. Onun içinde haşrolsunlar. Sevgi dolu olsunlar. Birbirlerini sevsinler, incitmesinler. Ve herkes başkasını, etrafındaki insanları mutlu etmek için yaşasın. İşte Allah'ın bütün insanlardan talebi budur. Ama ne görüyoruz? Bırakınız insanların birbirini mutlu etmesini, sanki herkes birbirini mutsuz etmek ister gibi bir davranış biçimi içerisinde. Kendi menfaatini koruyacak diye başkalarınınkinin adaletsizliğe uğramasına rağmen haleldar olmasına insanların bir kısmı rıza gösteriyorlar. Sevgili kardeşlerim, buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Herkesin hakkı o hak sahibine mutlaka ödenmelidir. Allah'ın Kur'an'daki emri budur. Hak yerini bulmalıdır. Eğer hak yerini bulmamışsa, bulmadığı bir vaka ise o zaman adalet müessesesi devreye girmeli ve hakkı mutlaka ihkak etmelidir. Yani yerine getirmelidir. Hakkı hakkın sahibine teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Allah-u Teala'nın temel emri budur. Hak müessesesi sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için vazgeçilmesi mümkün olmayan bir hüviyet taşır.
Allah Teala insanları cemaat halinde yaşamak üzere yaratmıştır. Bütün insan topluluklarının cemaat halinde, bir topluluk halinde yaşadıklarını görürüz. Bunun arkasında ne var? Sevgili kardeşlerim, insanın tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaması var. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi üretemez. Cemaat halinde yaşayan insanlar mutlaka başkalarının yaptığı elbiselere, gömleğe, başkalarının yaptığı ekmeğe, yiyeceğe, başkasının kendisi için yaptığı hizmetlere, mesela berberlere, herkes muhtaçtır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes kendi sanatını icra edecek. Ayakkabıcılar ayakkabı inşa edecekler, ayakkabı yapacaklar. Onu satacaklar, bütün ihtiyaçlarını oradan temin ettikleri parayla oluşturacaklar. Terziler elbise dikecekler. Fırıncılar ekmek yapacaklar. Kasaplar hayvanların etini yenebilecek hale getirip halka satacaklar. Kazandıkları parayla ihtiyaçlarını temin edecekler. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Herkesin ayrı ayrı ihtiyaç dünyası söz konusudur. Herkes kendi ihtiyacını temin etmek için kendi ürettiğini satacaktır veya bir iş yerinde çalışıp para kazanacaktır. Öyleyse insanlığın bir arz ve talep kanunu var. Herkesin ihtiyacı olan şeylerin toplamı toplam talebi oluşturur. İşte bu talebi karşılamak üzere yapılan üretimde o talebin arzıdır. Öyleyse fizik standartlarda insanın yiyeceği ekmek, yiyeceği et, yiyeceği her türlü madde, peynir, zeytin vesaire genel insanlar tarafından üretilip satışa sunulur. İnsanlar da buradan aldıklarını yiyecek maddesi muhtevası içinde kullanırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir üretken yapı var, bir de tüketiciler sınıfı. Bütün üretken kişiler de aynı zamanda tüketicidirler. Ama bütün tüketiciler üretici değildir. Öyleyse toplumun ihtiyacı ne kadarsa o toplumda ona göre mal üretilir. O anda satılmayan mal stokta bekler. Ta ki yavaş yavaş üretilenlerin hepsi satışa sunulsun. Bu devamlı bir beceri olduğu için eldeki bütün stoklar bir gün mutlaka tükenecektir. İşte tükenmemesi için tüketime karşılık üretim devreye giriyor. Önemli mi? Çok önemli bir konu üretim. Çünkü ihtiyaçların karşılanması üretime bağlıdır. Üretim arzı oluşturur.
talebe karşı arz, piyasaya ulaşan bütün malların oluşturduğu muhteva arz müessesesidir. Üretilen her şey arz olunur talep sahiplerine. Talep sahipleri kendi ihtiyaçlarını oradan giderirler. Bu durumda üretim denilen müessese arzın temel oluşturucusudur. Ama tüketicilerle üreticiler arasında bir orta sınıf devamlı faaliyet halindedir. Bunlar ticaret erbabıdır. Üreticiden alırlar ve tüketicinin ayağına götürürler. Tüketicinin bulunduğu yerde tüketiciye sunarlar. Öyleyse A ilinde üretilen bir mal bütün ülkeye satılacak kadar çoksa bütün ülkeye dağıtılmalıdır. Böylece üretimle tüketimin arasına bir nakliye müessesesi her zaman girmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, insanlar için ihtiyaç edilen bir müessese bir ömür boyu devam eder. Bütün canlı organizmalar bir şeyler yemek mecburiyetindedirler. Bir şeyler tüketmek mecburiyetindedirler ki hayatlarını idame ettirebilsinler, yani devam ettirebilsinler. Böyle olunca her canlının mutlaka yiyeceğe ihtiyacı vardır. Giyeceğe ihtiyacı vardır ve diğer ihtiyaçları söz konusudur. İnsanlar için yaşamak Allah-u Teala'nın dizaynı içinde mutlak bir veteridir. Herkes doğar ve ölene kadar yaşar. Hayatını devam ettirilmesi ise o kişinin gıdasını alabilmesine bağlıdır. Üzerine giyeceği elbiseye ihtiyacı vardır. Barınmak için bir eve, bir daireye ihtiyacı vardır. Sığınacak bir yere ihtiyacı vardır. Böylece İhtiyaçlar bir cemaatin bütün mensuplarını birbirine faydalı kılar. Her üretici toplumun ihtiyacına ve bu ihtiyacın neticesinde oluşan talebe uygun üretim yapmak durumundadır. Toplumun satın alamayacağı kadar mal üretmek mümkün müdür? Evet. Elbette mümkündür. Ama o toplumun bunun bir kısmına ihtiyacı varsa geri kalanı başka toplumlarda ihtiyacı olanlara ulaştırılır. Böylece ihracat müessesesi vücuda gelir. A ülkesi gelsin yeterli ABC malını üretebiliyor ama DEP mallarını üretemiyor. O zaman bunları dışarıdan almak mecburiyetindedir. İhtiyaç varsa ihtiyaç sahipleri mutlaka ihtiyaçlarını oluşturacaklardır. Talep sahibi olacaklardır. O zaman ihracat ve ithalat meselesi var. İşte bir takım insan ülkelerin kendi ülkelerinin mensuplarına yetecek olandan
Daha fazla ürettikleri her şey başka ülkelere satılmak üzere dizayn edilmiştir. O zaman bütün dünyadaki ihtiyaç sahipleri için toplam üreticiler üretim yaparlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar için sulh ve sükun içinde bir dünya hayatı Allah Teala'nın temel emridir. Herkes emniyet içerisinde huzurlu ve mutlu bir hayat sürmek hakkının sahibidir. Ama bunu sağlayacak olan çevre şartlarıdır. Öyle ilkeler var ki insanların bir kısmı aşık çekiyor. İşte dünyada verilen bu gezegende böyle açlık çeken insanlara diğer ülkelerin mutlaka yardım etmesi gerekir. Asli unsur budur. İnsanlara düşen Allah-u Teala'nın emrettiği husus budur. Açların doyurulması. Sevgili kardeşlerim, insanlara yardım etmek Allah Teala'nın temel emridir. İmkanı olan imkandan bir kısmını mutlaka başkalarına vermelidir. İşte kazancın %3'ü başka insanlara mutlaka verilmelidir. Bu üzerimize düşen bir borçtur. Ama isteyen çok daha fazlasını verebilir. Ve veren el her zaman alan elden Allah katında üstündür. Neden? O kendi ihtiyacını temin ettikten başka diğerlerinin de ihtiyacını karşılamak üzere bir gayretin sahibidir. Sadece kendi karnını doyurmak için değil, başkalarına da faydalı olmak için yaşamaktadır. O kişi sadece kendisi için çalışan insanlardan daha çok kazancın sahibidir Allah katında. Çünkü o kazandığı parayla sadece kendisine lazım gelen şeyleri temin etmekle kalmıyor. Başka insanları da onların geçinmeleri için yardımda bulunuyor. İşte İslam'ın temelinde bu müessese vardır. Açlar doyurulmalıdır. İhtiyaç sahiplerine ihtiyaçtan fazla para kazananlar mutlaka yardım etmelidir. Sevgili kardeşlerim, her zaman insanların bir şeylere ihtiyacı vardır. İhtiyaç tükenmez. Kişi yaşadığı sürede yemek yiyecektir, giyinecektir. Barınmak için bir yere ihtiyacı olacaktır. Ya kirayla ya da satın alma yoluyla bir yuvada barınacaktır. Sevgili kardeşlerim, bunlar insanların temel ihtiyaçlarıdır. Olmazsa olmaz şartlardır. Herkes bir yerlerde yağmurdan, doludan, kardan, güneşin fazla sıcağından korunmak mecburiyetindedir. Bütün insanlar için hayat bir mücadeledir. Herkes kendi ekmeğini
kendi gayretiyle temin etmeye mecburdur. Bunu gerçekleştiremeyenler için yardım, başkalarının yardımı asıldır. Çalışabilecek olan insanlar vardır. Onlar çalışarak maişetlerini temin ederler. Çalışamayacak durumda olanlar vardır. Ama onların da yemek yemeye, barınmaya, giyinmeye ihtiyaçları vardır. O zaman toplumun reel kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin bir kısmını onların hayatta kalması için onlara yardım olarak vermeleri söz konusudur. Onun için İslam kazancın %3'ünün başkalarına verilmesi lazım geldiğini söylüyor. Bu rakam %5 olur, %7 olur. Kim ne kadar isterse o kadar verir. Ama en çok verenler Allah-u Teala tarafından bu açıdan en çok sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, kazancımızın bu bir kısmı bize helal değildir. Başkalarına verilmesi için fakirlere bir nimet olmak üzere zenginlere Allah-u Teala para veriyor. Kazancımızın bu sebeple bir kısmı kazandığımız andan itibaren bize ait değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fakirlere mutlaka kazancımızdan bir miktar ulaştırmalıyız. Ne mutlu para kazananlara ve o parayı Allah'ın emrettiği ölçüler içerisinde, hatta bazen daha fazlasını başkalarına verenlere. Bu bir cömertlik müessesesidir. Cömertlikse Allah-u Teala'nın insanı manevi açıdan mutlu edeceği çok özel bir durumdur. Kişi maddi açıdan kazancının bir kısmını başkalarına vermek üzere kazanır zaten. Kazancımızın %2-3'ü bizim için başkalarına verilmesi lazım gelen bir değerdir. Hepimiz için yaşamak, Allah ne kadar ömür verdiyse, elimizde olsa da olmasa da bizim mutlaka kullanmamız lazım gelen bir devredir. O bizim elimizde değildir. Allah-u Teala ne kadar ömür verirse o kadar yaşarız. İşte sevgili kardeşlerim, önemli olan bu dizayn içerisinde huzuru ve mutluluğu yakalayabilmektir. Etrafınızda fakir insanlar varsa onlara yardımda bulunmalısınız. Bu yardım her açıdan değerlidir. Allah-u Teala hepinizin bu tarzdaki yardımlarda bulunmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala dizaynını en güzel şekilde yapmış. Para kazananlara kazanma imkanı vermiş. Allah'ın dizaynı bütün insanlar için geçerli.
Herkesin mutlu olması için Allah Teala bütün nimetleri insanın evrene tahsis etmiş. Geri kalanı kişisel. Kişi ne kadar çalışırsa, ne kadar gayretin sahibi olursa, o kadar kazanç sağlar, o kadar tüketir. Ama Allah-u Teala herkesin karnının doyabileceği bir ortamı ister. İnsan Allah'ın en üst seviyede yarattığı mahluktur. Dünya üzerinde yaşayan bütün mahlukat içerisinde insan en üstünüdür. Bu en üstün standartlarda yaratılan Allah'ı tanıyan Rabbine iltica eden, Rabbine sığınan, Rabbinin emirlerini manevi istikamette namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek ve hidayet ererek yaşayan insanlar Allah için yaşayanlardır. Ne yazık ki hidayet müessesesi zaman içerisinde unutulmuş, yok edilmiş ve İslam'ın 5 tane şartı kalmıştır. İslam'ın 5 şartını yaşayanların da cennete gideceği zannedilmektedir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemek var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği takdirde o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın bu talebi yerine getirmemesi mümkün değildir. Çünkü sözü var. Diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu ulaştırdığı kişiler mutluluğu yaşayacak olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından bir yardım oluşturulmak suretiyle onların ruhları Allah'a ulaştırılır. Bu Allah'a ulaşma bir vetiredir, bir fenomendir, bir olgudur ve bütün insanların üzerine farzdır. İrci'i ila Rabbiki buyuruyor Allah Teala, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, yani geri dönerek Rabbinden geldin, geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Rabbinden sana gelen Allah'ın sana üfürdüğü ruh, Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Allah onun yani insanın içine ruhundan üfürdü. Ve bu üfürme sadece insana ait bir mensese sevgili kardeşlerim. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruhundan üfürmemiş. Öyleyse ruh insan için bir emanettir. Ve Allah Teala bu emanetin Allah'a iade edilmek suretiyle teslimini istiyor. Allah'ın ruhu bize yüklenmiş. O ruhun seyrisülük adı verilen bir yolculukla Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına ulaşması konunun temelini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, İnsan için çalışmasından bir şey yok, başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Her vücuda getirdiğimiz şey çalışmamızın bir neticesidir.
Çalışan insan bu çalışma muhtevası içinde bir şeyler vücuda getirir. İşte ayrı ayrı yüzlerce binlerce iş dalı var. Herkes kendi dalında çalışır. Bir yerlerde iş bulur. Ve milyonlarca insan her ülkenin içinde çalışır. Bunların bir kısmı üretken işlevlerde görev alırlar. Mesela bir fabrikada ayakkabı üretirler. Bir fabrikada otomobil lastiği üretirler. Bir fabrikada otomobil üretirler. İnsanlar çeşitli üretim faaliyetlerinde büyük gayretle çalışmaktadırlar ve geçimlerini bununla temin etmektedirler. Bir kısmı için üretmek söz konusu değildir ama onlar da toplumun başka taleplerini gerçekleştirirler. Mesela muhasebeciler bütün işletmelerin ister ticari işletme olsun, ister sanayi işletme olsun hesaplarını tutarlar. Devlet üzerine insanları koruma vazifesi aldığı için ve onları muhafazayla da ayrıca sorumlu olduğu için bir hakkın sahibidir kazançtan. Neden? Çünkü herkes kazancından bir kısmını devlete verecek ki devletin görevini yapmak üzere çalıştırdığı insanların ücretleri oluşsun. Devlet asker besler. Onun için paraya ihtiyacı vardır. Onun için herkes devlete vergi verecektir. Bu vergiyle devlet masraflarını karşılayacaktır. Kamuya dönük hizmetlerini gerçekleştirecektir. Sevgili kardeşlerim, hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği sürece üretim olacaktır. Üretimin olması vazgeçilemeyecek bir şarttır. Çünkü herkesin ayrı bir istikamette bir talebi mutlaka vardır. Herkes bir şeyleri satın almak isteyecektir. İhtiyacı olan her şeyi. Bunun için harcanması lazım gelen şey paradır. Öyleyse herkes çalışacaktır. Çeşitli çalışma branşlarında herkes kendi hizmeti karşılığında para kazanacaktır. Bu kazandığı parayı ihtiyaçlarının giderilmesinde mutlaka kullanacaktır. İşte çalışmak, kazanmak, ihtiyaçların temini ve bu bir kesintisiz devri daimdir. Herkes çalışacaktır, herkes para kazanacaktır, kazandığı parayla ihtiyaçlarını temin edecektir. Her yerde ancak insanların çalışmasıyla üretim oluşur. Ancak insanların çalışmasıyla hizmetler oluşur. Bazı faaliyetler üretken değildir. Mesela devlet memurları bir şey üretmezler ama devletin hizmetlerini gerçekleştirirler. Bunun karşılığında aldıkları parayla yaşamlarını sürdürürler.
Sevgili kardeşlerim, hayat istesek de istemesek de devam ediyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde her şey en güzel standartlarda devam edebilir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah için olun. Allah için yaşayın.

Hedeflerinizi en güzel şekilde gerçekleştirin. Kazandığınız helal parayla bunu en güzel şekilde kuvveden fiile çıkartabilirsiniz. Hayat geliyor ve geçiyor. Bu süreç içinde para kazanacaksınız. Bununla sizin ve ailelerinizin ihtiyacını karşılayacaksınız. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir fenomendir. Herkes çalışacaktır. Herkes kazanacaktır. Ve kazandığında bütün ihtiyaçlarını giderecektir. Ve toplumun her kesimi bundan nemalanacaktır, faydalanacaktır. Onun için Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Hepiniz çalışacaksınız, kazanacaksınız ve ülkenize yararlı insanlar olacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Estaînetu nasrâten müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velâddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusunda birlikteyiz. Kur'an tefsiri aslında Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. İnsanların kendi başlarına yapabileceği bir şeyin dışındadır. Mutlaka tefsir diyorsak vahiy almayı gerektirir. İşte tefsirler vahiysiz olduğu için bugün dünya İslam'ı yaşayamamaktadır. İslam aleminin %90'ından fazlası ne yazık ki İslam'ı bu sebeple yaşayamamaktadır. Çünkü İslam'ın ne olduğu bilinmemektedir. İsra suresi 87. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İllâ rahmeten min rabbike. İnne fadlehu kâne aleyke kebîrâ. Kelimeler illa ancak sadece rahmeten bir rahmet min Rabbike senin Rabbinden inne muhakkak fadlehu onun fazla kâne oldu aleyke senin üzerinde kebiren büyük. Cümlecikler illa rahmeten min Rabbike bu sadece senin Rabbinden bir rahmettir. اِنَّ فَالَّهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazla büyüktür. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Bu sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun yani Rabbinin senin üzerindeki fazla büyüktür. Nedir Allah-u Teala'nın rahmeti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine yazdığı Kur'an'ı oradan kaldırmaması, silmemesi. Bir evvel ki ayette Allah-u Teala onu dilesek silebiliriz, kaldırabiliriz ve sen onun silinmemesi konusunda kendine bir yardımcı bulamazsın diyordu. Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Dileseydi bunu yapardı. Ama yapmaması Allah'ın bir rahmeti ve aynı zamanda fazlındandır. Biliyorsunuz ki fazl rahmet nurlarıyla beraber gelen nefsimizin kalbini tertemiz kılan, Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasaklarını asla işlemeyen bir özelliği simgeler. Ve nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla zaman içerisinde daimi zikre ulaştığımız zaman tamamen dolacaktır. İşte böyle bir dizaynla insanların mutluluğu yaşamaları söz konusu. Çünkü nefsimizin kalbindeki afetler ki nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur başlangıçta. Ruhumuzun kalbi ise hasetlerle doludur. Öyleyse nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken Allah'ın yardımıyla nefsimizin kalbine fazıllar ulaşır ve iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak nefsimizin kalbine yerleşirler. Bunun manası
fazıların yerleştiği kadar kesime karanlıklar tekrar geri dönemez. Orası Allah-u Teala tarafından işgal edilmiştir. Gönderdiği fazıllarla ve nefsimizin kalbindeki faziletler çoğaldıkça hayat insanlar için daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hüviyet kazanır. Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'de aynı hüviyettedir. Ve her şeyi en güzel kılacak olan bir hüviyet taşır. İsra Suresi 88. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul le'inç teme'atil insu vel cinnu ala en ye'tu bi misli hazel Kur'ani la ye'tune bi mislihi ve lev kâne ba'duhum li ba'din zahira. Kelimeler kul de ki le'in İçtemeati. Eğer toplansalar ins el insü ve el cinnu ve cin ala üzerine en yehtu getirmek bir misli, bir mislini, bir benzerini haza el Kur'an, haza el Kur'an, bu Kur'an'ın la ye'tune getiremezler. Bir mislihi, onun bir benzeri. Ve levkâne, eğer olsa olsaydı, olsa bile bâdühüm, onların bir kısmı li bâdin, bir kısmına zahiren, zahir yardımcı, destek veren olsaydı bile, olsa bile bu gerçekleşemezdi diyor Allah-u Teala. Ve cümlecikler kul de ki le'in iştema'atil insu vel cinnu. Eğer ins ve cin içtima etseler, bir araya gelseler, ala en ye'tu bi misli hazel Kur'an'ı, bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için, getirmek üzere, la ye'tune bi mislihi, onun bir benzerini getiremezler. Ve levkâne bâduhum li bâdin zahiran. Onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile. Cümlecikleri bitiştirdiğimiz zaman, birleştirdiğimiz zaman şöyle çıkıyor netice. De ki, eğer ins ve cin, insanların ve cinlerin topluluğu bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler.

İns, insanlar, cin, cinler. Öyleyse Kur'an bir mucizedir. Baştan aşağı bir mucizedir. Her tarafı mucize doludur. Ve insanlar hiçbir devirde Kur'an'ın sırlarının hepsini çözebilecek olan bir vasfa kavuşamayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, 27 seneden beri Allah Teala bize Kur'an öğretiyor. 27 seneden beri Kur'an'ın sırları konusunda her gün hayretle daha büyük sırların içine giriyoruz. Ama bunun sonunun olmadığını da kesin olarak biliyoruz. Netice itibariyle biz sadece bir kuluz. Allah'ın bir yaratığıyız. Allah'ın bir kölesiyiz. Onun için Kur'an'ın bir benzerinin insanlar ve cinler veya herhangi bir mahluk tarafından vücuda getirilmesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. İsra suresinin 89. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad sarrafna linnâsi fi hazel Kur'ani min kulli meselin fe eba ekserün nasi illa kufura. Ve lekad ve andolsun sarrafna, anlattık, açıkladık. Linnâsi, insanlar için, insanlara, fi içinde de hazabu el-Kur'ani, Kur'an-ı Kerim, min kulli, hepsinden, bütün meselin, misal, mesele, durum, fe, o zaman öyleyse buna rağmen eva, çekindi, direndi, ekseru, daha çok, çoğu ennâsi, insanlar, illa, başka, sadece kufuran, inkar ederek. Velekat ve andolsun ki sarrafna linnâsi, biz insanlara açıkladık, açıklama yaptık. Fî hâzel Kur'ani, bu Kur'an'da min kulli meselin, bütün meselelerden. Fe eba ekserün nâsi, buna rağmen insanların çoğu direndi. İlla kufuren, sadece inkar ederek. Cümlecikleri topluyoruz. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Öyleyse dikkat edin. Allah Teala meselelerin ekserisinden demiyor, bütün meselelerden diyor. Ne kadar insanların problem olarak baktığı, mesele olarak gördüğü, çözülemeyen husus varsa hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın gizli şifreleriyle mevcuttur. Öyleyse Allah'ın sırlarının hiçbir devrede bütünüyle çözülebilmesi mümkün değildir. O Allah'tır, yaratandır ve bunun tabii sonucu olarak da Kur'an yaratıcının bütün meselelere açıklama getiren, çözüm getiren, hepsini ihtiva eden bir hüviyet kazanıyor. Biz bu Kur'an'da diyor Allah Teala başka bir ayetinde, hiçbir eksik bırakmadık, her şeyi tamamıyla bu Kur'an'ın içine yerleştirdik diyor. Allah razı olsun. Ve İsra suresinin 90. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu len numine leke hatta tefcura lena minel ardi yenbu'a. Akalu, ve dediler, len nu'mine, biz asla inanmayız, leke, sana,
hatta oluncaya kadar, olmadıkça tefçura fışkırtırsın, yerden çıkarırsın. Lena bizim için, bize minel ardı, yerden, yeryüzünden, arzdan, yembuan, pınar, menba, su kaynağı. Bakalu cümlecikler, dediler ki len numine leke, biz sana asla inanmayız. Hatta tefçure lena, bize çıkartmadıkça. Fışkırtmadıkça minel ardı yembuan, yerden bir menba, bir pınar. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve dediler ki sen bize yerden bir menba, bir pınar çıkarmadıkça, yani fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, bunlar müşrikler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine inanmak için ondan delil istiyorlar. Yerden bize bir pınar çıkartırsan ancak sana inanırız. Burada bir problem var. Bu yerden pınar fışkırtılması olayı Allah Teala istemedikçe gerçekleşmeyecek bir olay. Ve onu peygamberliğin delili saymak. İnsanlar böyle bir muhtevanın içerisinde. Sevgili kardeşlerim, her devirde böyle olmuş. Allah'ın Resulleri onları mutlu etmek için gönderilmişler. Saadete ulaştırmak için gönderilmişler. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğa ulaşmaları mümkün değil. Ve kendilerine Allah'ın gönderdiği vazifeliği her devrede mutlaka reddetmişler. Oysa ki o sadece onları mutluluğa ulaştırmak için

ve inebin fe tüfec cirel enhare hilaleha tefcira ev veya tekune olsun, senin olsun. Belki sana ait senin cennetin bir cennet bahçe olsun ve inebin hurma ağaçlarından, min nahilin hurma ağaçlarından ve inebin ve üzüm bağlarından fe tüfecciren, böylece akıtırsın, fışkırtırsın el enhare, nehirler hilaleha, onun arasından tefciren akan, fışkırarak akan.

Ve sözleri orada bitmiyor. Burada da devam ediyor. Eftekune leke cennatün. Veya senin bir bahçen olsun. Min nahilin ve inebin, hurma ve üzüm bağlarından ve tüfeciren enhare, öyle nehirler akıp çıkar ki hilaleha tefcira, aralarından fışkırarak akan.

cümlecikler şöyle tamamlanıyor. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt, nehirler çıkart.

O yüzden yerden bir menba çıkartmadıkça sana asla inanmayız diyenler 90. ayet-i kerimede. Burada da veya öyle olmazsa o zaman bir bahçen olsun senin diyorlar. Hurma ve üzüm bağlarından ve oradan öyle nehirler akıt çıkar ki aralarından fışkırarak aksın. Yani hep bekledikleri şey bir mucize. Allah'ın Resullerinin insanlar kendileri için bir nimet olduğunun farkında değiller. Mutluluğa ulaştıracak olan kişinin olduğunun farkında değiller. Onun kendilerini emir ve kumandası altına almak hedefine dayalı istekleri olduğunu zannediyorlar, düşünüyorlar. Kendileri o istikamette bir talebin sahipleri her zaman. Nefslerin afetleri doğrultusunda hareket ettikleri için Allah-u Teala'nın Resullerini de kendilerine menfaat sağlamak üzere Resullerin onlara gelerek risalet iddiasında bulunduklarını düşünüyorlar. Ve Allah'tan sormak gereğini duymuyorlar. Doğrudan doğruya reddediyorlar. Ve İsra suresinin 92. ayet-i kerimesi: Ev

kıtas sema'e kema ze'amte aleyna kisefen ev te'tiye billahi vel melaiketi kabila ev veya tuskita es-sema'e semayı düşürürsün sakata düştü demek. Kema gibi ze'amte söylediğin zamda bulunduğun gibi aleyna üzerimize kesefen parça parça ev veya te'tiye getirirsin billahi Allah'ı vel melaketi ve melekleri kabilen açıkça karşımıza mukabilimize yani karşımıza getirirsin. Cümlecikler ev tuskitas semaya veya semayı düşürürsünüz. Kemaze amte iddia ettiğin gibi aleyna kisefen üzerimize parça parça efte diye billahi ve melaiketü kabilen veya Allah'ı ve melekleri açıkça getirirsin, karşımıza getirirsin. Cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şunu görürüz. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin.

Biz sana ancak o zaman inanırız. Allah'ı karşılarına getirmesini istiyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Allah'ı görmek istiyorlar. Hazreti Musa biliyorsunuz Allah'ı görmeyi dileyince Allah Teala dedi ki sen beni o baş gözlerinde göremezsin. Hazreti Musa ısrar etti. Allah Teala dedi ki şu dağa tecelli edeyim. Eğer dayanabilirsen o zaman beni görmeni, bana bakmanı sağlarım. Görünürüm sana. Ama Allah Teala daha tecelli edildi de daha parça parça olduğu zaman Hazreti Musa bayıldı. Düşüp bayıldı. Allah Teala'yı baş gözleriyle görmekten vazgeçti. Sevgili kardeşlerim, Allah baş gözleriyle görünmez. Bu gözler, baş gözleri zahiri alemin varlıklarıdır. Ve yalnız zahiri alemi görebilirler. Nefsinizin gözleri de gayb alemini ve zahiri alemi görebilir. Kalbi ise bütün alemleri de Allah'ın zatını da görebilir. Ruhun baş gözleri Allah'ı görmeye müsaittir. Tabi onlar Allah Teala karşılarına geldiği zaman gelseydi eğer onu göremeyeceklerini, düşüp bayılacaklarını elbette bilmiyorlardı. İsra suresinin 93. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ev yekûne leke beytun min zuhrufin ev terka fis semai ve len nu'mine li ruki yike hatta tunez ile aleyna kitaba kitaben nekre uh kul sübhane rabbi hel kuntu illa beşeren resula ev veya yekune olur, olsun. Leke senin sana ait beytün bir ev. Min zuhrufin altından ev veya terka çıkarsın, yükselirsin. Fi es-semai ve gökyüzünde, semada. Ve len nu'mine ve asla inanmayız. Li rukiyike senin yükselişine, çıkışına. Hatta tünezile sen indirinceye kadar indirmedikçe aleyna bize kitaben bir kitap nakreuhu onu okuruz. Kul de ki süphane o süphandır. Yani noksan sıfatlardan münezzehtir. Rabbi, Rabbim hel mi kuntu ben oldum illa sadece den başka beşeren, beşer insan, resulen Resul, elçi. Ve cümlecikler ev yekune leke beytun min zuhrufin veya senin altından bir evin olsun. Altın birer. Senin altından bir evin olsun. Evterka fis semayı veya semaya yüksel. Ve len nümineli rukiyike senin yükselişine, miracına
asla inanmayız. Hatta tünezzile aleyna kitaben nakre'uhu. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe. Kul Sübhane Rabbi, de ki benim Rabbim Sübhan'dır. O noksan sıfatlardan münezzehtir. Hel kuntu illa beşeren resulen. Ben insan resulden başka bir şey miyim? Şimdi dediklerine beraberce bakıyoruz. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki benim Rabbim Sübhan'dır. O noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben insan resulden başka bir şey miyim?

Görüyorsunuz ki şeytan insanların hepsiyle yakın ilişkide. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olursa ne olacak? Tabi olurlarsa şeytandan paçalarını kurtaracaklar. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapacaklar. Şeytanın hakimiyet alanı nefsin kalbinde %100'den %0'a inecek. Böyle bir şey ise şeytanın kabul etmesi ve istemesi mümkün değil. Mümkün olmazsa ne olur? Mümkün olmazsa, mümkün değilse şeytan onlara buna benzer çok şey söyletecektir. Onun da diğerleri gibi bir insan oluşu, göğe yükseldiğini söylese bile bunu asla kabul etmemek, gökten bir kitap indirmesini, ancak bununla kendisinin inanabileceğini ona söyletmek, bunlar hep şeytanın ortaya koyduğu birer konu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiatıyla başlamıştı. Kimse inanmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde aynı şeyler olmuştur. Bugün de bütün kavimlerde Resuller şu anda yaşıyor. Ve bütün kavimlerdeki bütün Resuller şu anda gene kendi kavimlerindeki insanların çoğu tarafından reddedilmiş durumdadır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. İnsanlar Allah'ın sözünü başlangıçta işitemezler, başlangıçta Allah'ı göremezler. Böyle bir şeyin vücut bulabilmesi için köprülerin altından çok sular akması lazım. Kişinin daimi zikre ulaşması lazım. Daimi zikirden sonra iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmesi lazım ki Allah'ı görebilsin. Allah'ı işitmesi ise Allah'ın gösterdiklerini görmesi ise insan Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra her zaman mümkündür. Allah-u Teala'nın ne zaman kalp gözünü açacağı, ne zaman kalp kulağını açacağı belli olmaz. Ama bunun garanti edildiği bir yer var mıdır? Evet. Daimi zikir bunun, bu hususun garanti edildiği bir noktadır. Daimi zikre ulaşan herkes için geçerli. Allah razı olsun.

Ve 94. ayet-i kerime İsra suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve ma mene annase en yu'minu iz ca'e humul huda. İlla en kalu ebe'a sallahu beşeren resula ve ma ve değildir, olmadı, mena men etti, engelledi, ennase insan, en yu'mini en yu'minu inanmak, izca'e geldiği zaman, hum onlara el-hüda hidayet. İlla'den başka sadece enkalu onların demeleri. E mi be'ase gönderdi

hayata getirdi. Vazifeli kıldı. Allah'ı Allah, beşeren, beşer insan, Resulen, Resul, elçi. Ve ma mene annase, insanlara mani olmadı. Men etmedi insanları. En yu'minu, inanmak. İzca'ehumül hüda, onlara hidayet geldiği zaman. İlla en kalu, demelerinden başka bir şey olmadı. E be asallahu beşeren resulü, Allah insan resulü mü gönderdi?

Onlara hidayet geldiği zaman Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey insanların inanmalarına mani olmadı.

insanların inanmalarına Allah insan Resulü'nü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı.

şikayet ediyoruz onlara. Hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. Yani mani olan şey Allah insan Resul mü gönderdi sözü.

insanları zanlarıyla hareket ettiren şeytandır. Ne istiyor şeytan insanlardan? Allah'a inanmamalarını, Resul'e inanmamalarını, şeytanın hakimiyetinden kurtulmamalarını. Şeytan hakim insanlara, nefsin afetlerinin hepsine şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Neden sahibidir? Çünkü nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka uygulamak ister, işlemek ister. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytan insanların nefsi %100 afetlerle dolu olduğuna göre insanların nefslerine %100 tesir etmek imkanının sahibi. Ve şeytanın istedikleriyle nefsin afetlerinin istedikleri aynı şeyler. Şeytan da Allah'ın emirlerine itaat edilmemesini, şeytan da Allah'ın yasak ettiği şeyleri mutlaka işlemesini ister insanoğlunun. Nefsin afetleri de aynı şeyleri istediği için şeytanın onlara tesiri çok kolaydır. Yani şeytan insanları bu sebeple rahatlıkla tesir edebilmek imkanının sahibidir. Ve 95. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul lev kâne fil ardı melâiketun yemşûne mutma innîne ve nezzelnâ aleyhim mines semâi meleken resûlâ. Kul de ki lev, eğer şayet kâne oldu fi'l ardı, fi'l ardı yeryüzünde melâiketün melekler yemşûne yürürler mutmainnîne mutmain olanlar, mutmain olanlar olarak yerleşip yaşayanlar. Ve nezzelnâ, elbette indirirdik. Le nezzelnâ, elbette indirirdik. Aleyhim, onlara mines semâi, semadan meleken, melek, resulen, resul. Kul cümlecikler. Kul levkâne fîl ardı, de ki eğer yeryüzünde melâiketün yemşûne mutmainnîne mutmainnîne, de ki eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı, le nezzelnâ aleyhim mine semâi meleken resûle, elbette onlara semadan melek resul indirirdik. Cümlecikleri birleştiriyoruz. De ki eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı, elbette onlara semadan melek resul indirirdik.

Allah Teala cinlere cin resul gönderiyor. Meleklere melek resul gönderiyor. Biliyorsunuz ki meleklerden de cinlerden de resul tayin ederiz diyor Allah Teala. Cinlere cinlerden resul, meleklere meleklerden resul. İnsanlara da insanlardan resul. Nübüvvet müessesesinin huzur namazının imamlığını derüft etmesi sebebiyle cinlerde ve meleklerde oluşması mümkün değil. Yani bir peygamber melek veya bir peygamber cin mevcut olmamıştır hiçbir zaman. Cinlerin bütün kavimlerinde de şu anda insan resuller değil, melek resuller vardır. Ama hangi cin, hangi mürşide tabi olursa olsun, onun başının üzerinde oluşan devrin imamının ruhudur. Yani insan ruhudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği açık ve kesin. Eğer dünya yüzünde melekler yürümekte olsaydı, insanlar değil de yeryüzü meleklerin dünyası olsaydı, o zaman meleklere de melek resul gönderirdi Allah-u Teala. Onu söylüyor. Ve 96. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, kul kefa billahi şehiden beyni ve beynekum innehu kâne bi ibadihi habiren basira. Kul de ki kefa, yeter, kafi oldu. Bi Allahi billahi, Allah şehiden, şahit olarak. Beyni benimle ve beyneküm ve sizin aranızda

beyni benim ve beyneküm ve sizin aranızda innehu muhakkak ki o kâne olandır bi ibadihi kulları için habiren haberdar olan basiren gören.

Şimdi cümlecikler. Kul de ki kefa billahi şehiden. De ki Allah şahit olarak yeter. Beyni ve beyneküm, benim ve sizin aranızda. İnnehu kâne bi ibadihi habiren basiren. Muhakkak ki o kullarından haberdar olandır, görendir. Onları görendir. De ki benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Benim ve sizin aranızda veya benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki o, yani Allah, kullarından haberdar olandır ve görendir. Onları, kullarını görendir. Öyleyse Allah Teala insanların bütün bu söylediklerini görüyor ve işitiyor. Yani o insanlar için burada bir olgu var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir Allah Teala'nın dizaynı var. Gören ve haberdar olan Allah mutlaka bu olaylarında gerçek şahidi. Biliyorsunuz ki zaten kıyamet günü herkesin hayat filmi doğumundan ölümüne kadar geçen süre için oynayacak. Çok hızlı bir şekilde oynayacak. Oradaki zaman dilimine göre oynayacak. Oradaki bir gün buradaki 1000 yıla eşit. Yani 100 yıl yaşayan bir insanın bütün hayatı yaklaşık 2,5 saatlik oradaki saatle 2,5 saatlik bir zaman devresi içinde tamamen bitmiş olacak. Öyleyse Allah Teala'nın buradaki ifadesi açık ve kesin bir ifade. Allah şahit olarak yeter. İnsanların Allah'ın Resulüne tabi olmak gibi bir niyetleri hiç yok. Böyle olunca Allah Teala'nın şahitliği söz konusu. Resulün yapabileceği bir şey de yok. Allah Teala her zaman diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, senin görevin tebliğdir. Hesap bize aittir. Seni kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik. Resul tebliğ ile görevini yapar. Ama insanlar bu tebliğe tabi olurlar ya da olmazlar. Bu onların problemidir. Allah ile aralarındaki hesabı görecek olan Allah'tır. 97. ayet-i kerimeye geldik. İsra suresinin 97. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yehdillahu fe huvel muhtedi. Men yehdillahi fe huvel muhtedi. Ve men yudlil fe len tecide lehum evliyae min dunihi ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala vücuhihim umyen ve bukmen ve summa. Mevahum cehennem. Kullema habet zidnahum sa'ira. Ve men ve kimi yehdi Allahü, yehdillahü, Allah hidayete erdirir. Fe huve, artık o zaman, o takdirde o, el muhtedi, hidayete ermiştir.
men yehdillahi fehvel muhted. Allah kimi hidayete erdirdiyse yani kendisine ulaştırırsa artık o takdirde o kişi hidayete ermiştir. Emen ve kim kimi yudlil dalalete bırakır ve kimi yudlil dalalete bırakırsa felen tecide o zaman bulamazsın lehüm onlar için evliyae veliler dostlar min dunihi dunihi ondan başka ve nahşuruhum ve onları haşrederiz toplarız yevmel kıyameti kıyamet günü ala vucuhihim yüzleri üzerinde yüzü koyun umyen kör olarak ve bukmen ve dilsiz olarak ve sümmen ve sağır olarak mevahüm onların barınağı kalacağı yeri mevahüm cehennemdir. Kullema her seferinde her seferin defasında habet sönmeye yüz tuttu. Zidnahüm onlara arttırırız. Saira sairen alevli ateş. Cümlecikler ve men yehdillahü ve Allah kimi hidayete erdirirse kendisine ulaştırırsa ve huvel muhtedi artık o hidayete ermiştir. Ve men yudlil ve kimi dalalete bırakırsa kim Allah'a ulaşmayı dilemezse dalalette bırakır Allah Teala onu. Felen tecide lehum ve ebliyae min duni o takdirde onlar için ondan Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve nahşuruhum yevmel kıyameti ve kıyamet günü onları haşrederiz. Edeceğiz, toplayacağız. Ala vücuhihim umyen ve bükmen ve sümmen kör, dinsiz ve sağır olarak yüzü koyun. Sürünerek. Mevahüm cehennemi, onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Kullema habet zidnahüm sairen biz onlara ateşin her sönmeyi üstünde alevli ateşi arttırdık, arttıracağız. Ve cümlecüklerin cümleler haline getirilişi ve Allah kimi hidayete erdirirse kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takdirde onlar için ondan Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzü koyun sürünerek karşılarız, edeceğiz, toplayacağız. Onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Ve biz onlara ateşin sönmeye her yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık, yani arttıracağız. Öyleyse alevli ateşin arttırılması söz konusu. Burada Allah Teala hidayeti bir defa daha anlatıyor. Allah kimi hidayete erdirirse kimin ruhunu ölmeden evvel kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah Teala. O zaman o kişi hidayete erer. Kimi de dalalette bırakırsa o takdirde onlar için Allah'tan başka
dostlar bulamazsın. Yani Allah'a varmayı dilemeyen kişi için Allah mürşit vazifelendirmez. O kişilere Allah Teala mürşit göstermez. Allah'ın dalalete bıraktıkları kimlerdir? Allah'ın dalalete bıraktığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'tan başka bir dost bulamazsın diyor burada. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yehdillahu fehüvel muhted ve men yudlil felen tecidelehu veliyen mürşida diyor Allah Teala. Burada Allah'tan başka bir dost bulamazsın diyor. Oradaki F17'de Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette kalmışsa o takdirde onlar için bir veli mürşit bulunmaz diyordu Allah Teala. Yani bir mürşit tayini Allah Teala tarafından gerçekleştirilmez. Allah gene o kişinin dostu olarak kalacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Kur'an'ın ruhu olan hidayet burada açık bir şekilde yer almış durumda. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet müessesesine dikkat edin. Hidayet Kur'an'ın ruhudur, hidayet Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an hidayet üzerine bina edilmiştir. 7 safhadan oluşan, 4 tane teslimden oluşan bir hidayet dizaynı Kur'an'ın ruhunu ve vücudunu teşkil eder. Öyleyse bu ayet Kur'an'ın önemli ayetlerinden birisidir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Kenestayin ihtina sıratel müstakim. Sıratel lezzine enamte aleyhim. Gayril magdubi aleyhim ve lemdallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir.
1: Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin, ümitsizliğe sevk etmesin. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir, uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır. Ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman hemen ona, gemiye her çiften 2'şer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme,
onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beyaz edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et, dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar, dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alim, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi delaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et.
mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de var.

konuşuyordunuz? Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar, onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak, onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı mustakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı mustakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin. Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ı azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik. Ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaat olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et.

Biz onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken, onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız, siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir. Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim, mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et. Rahim esması ile tecelli et. Ve sen, rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de, zani veya müşrik olan erkekten başkası
nikahlayamaz. Ve bu müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara zina suçu iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği, kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah'a şahitlik yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si, eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında ifk, iftira ile gelenler sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, içine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman, bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz, sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız, bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan, fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi,
İçinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah, onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onları fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah sırça cam içindedir. Sırça cam inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında, karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah kime nur kılmamışsa, vermemişse artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların
Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır, muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa, o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden âmeni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme ve onların barınacağı yer ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey âmenû olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir.
sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemenizde size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi, kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün, onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebile, Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki O, eğer dilerse,
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah-u Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebi olan bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah-u Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Biliyoruz ki Allah Teala insana ruhundan üfürmüş. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın, insan adı verilen mahlukun, Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanların bir fizik vücudu var. Rüya gördüğümüz zaman aklımızın kumanda ettiği bir nefsi var. Bir de doğar doğmaz Allah'ın bütün insanlara üfürdüğü ruhu var. Ruh, nefs ve fizik vücut. Ruh, emr aleminin varlığı. Nefs, berzah aleminin varlığı, fizik vücut, zahiri alemin, yani şu içinde yaşamakta olduğumuz, dünyada verilen gezegenin de muhtevasını alan alemin varlığı. Üç ayrı vücut, üç ayrı istikamette hep var oldu. Ne zaman bir rüya görürseniz, rüyada yaşadığınız, rüyayı yaşayan vücudunuz nefsinizdir. Bu dünyada yaşarken şu anda biz sizinle konuşuyoruz. Bu konuşan, sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Ruhumuzsa Allah'ın bize üfürdüğü ruhu, hamdolsun ki biz Allah'a teslim ettik. Bizim gibi binlerce kardeşimiz de Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a teslim olma sırasıyla önce ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu bütün insanlara Allah-u Teala tarafından verilen bir garantidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve o kişi kendi ruhunu kendisi bizatihi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onun mükafatını Allah Teala'dan alır. Bir kimsenin ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşması demek, nefsinin kalbinde %51 nur oluşacağı cihetle o kişinin dünya hayatının boyunca yarım mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. %51 mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. Allah Teala hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannederek ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan vazgeçmişler. Ve böylece hidayet kavramı yok edilmiş, hidayet yaşanmaz olmuş. Hidayet, insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor, İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor, İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda hidayettir. Burada hep insan ruhunun Allah'a
ulaşması söz konusudur. Öyleyse insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Elbette ulaşır ve ulaştırılması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Çünkü Allah Teala buyuruyor: "İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti." Rabbine rücu et. Ey ruh diyor Allah Teala, Rabbine rücu et. Geri dön. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dönerek Rabbine ulaş. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiye, Allah da senden razı olurum. Vetkuli cenneti ve cennetime gir. Vetkuli fi ibadi ve o zaman kullarımın arasına gir. Allah'a kul olursun o zaman diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşabilir mi? Ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Bu konunun ayetlerine beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yutune ma'ate." Vellezine ve onlar yutune verirler ma şeyi, ate verecekleri şeyi. Ve kulubühüm ve onların kalpleri ve cüretün. Onların kalpleri titrer. Ennühüm muhakkak ki onlar ila rabbihim, Rablerine raciun, rücu edeceklerdir. Ulaşacaklardır. Yani onlar vereceklerini verirler ve onlar Rablerine geri dönenlerdir. Onların kalpleri titrer. Onlar Rablerine rücu edenlerdir. İnşikak suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ey insan, muhakkak ki sen Rabbine varmak için cehd ile cihad edersin ve o zaman Allah'a ulaşırsın, mülaki olursun." Diyor ki: "Ya eyyühel insani, ey insan, ey o ki insan, ey insan, inneke muhakkak ki sen kadihum ila rabbike." Çabalarsın Rabbine, ila rabbike kethan. Cehd ile Allah'a varmaya çalışırsın ve mülakihi ve ona mülaki olursun. Allah'a ulaşırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rum suresinin 8. ayet-i kerimesinde